0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ala külli halin ve fi külli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Senedina ve mededina ve üsvetine el hasene. Muhammedin el Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebiahu bi ihsanin ecmain. Emma ba'd.
2: Birinci hadisi şerif, namaz kılmanın ahkamına dair bazı bilgiler veriyor bize. Buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Taberani'nin Alkama İbni Abdillah'tan, onun da babasından naklettiğine göre, İza küntüm fil kasabi, kamışlık, otluk bir yerde olduğunuz zaman, evis selci veyahut kar olan yerde olduğunuz zaman, evil vidai, bu kelimeye lügatta bakamadım uzaktan geldiğim için, mezarlık, insanların tevdi edildiği yer olabilir manası. Fehadaratis salatu, böyle bir mevkideyken siz namaz vakti geldi mi, namaz kılacaksınız ama nasıl kılacaksınız? Kamışlık, kar, müsait değil yer, kabirler var, taşlar var filan, müsait değil. Böyle bir yerde feelmi'u imaen, o zaman namazı başınızla ima ederek kılın. İma şöyle, bu başın hareketiyle kılınan, yapılan şekle ima derler. Gözle değil de başın yarım eğilmesiyle, daha fazla eğilmesiyle. Yarım eğilme rükû oluyor, tam çenenin aşağıya doğru gelmesi o da secde gibi oluyor. Biliyorsunuz Allahu Teala Hazretleri rahmetinden bize peygamber göndermiştir, kitap indirmiştir, doğru yolu göstermiştir, nimetlerine gark etmiştir. Yine bizim dünya ve ahiret saadetimiz için emirler vermiştir. Kendisinin bizim ibadetimize haşa sümme haşa zerre kadar ihtiyacı yoktur. İbadete bizim ihtiyacımız var. Kulluğa bizim ihtiyacımız var. Biz kulluktan fayda göreceğimiz için bize hayırlı şeyleri emretmiştir. Kul innallaha la ye'muru bil fahşa. Allah kötü şey emretmez. Emirler hepsi ilaçtır. İlaç bazen acı olur, bazen tatlı, bazen şerbet olur, bazen sulfata happı gibi zehir gibi olur. Ağzına aldığın zaman ağzına acı yapacağından üstüne bir şeyler filan güllaç millaç eskiden sararlarmış, hop öyle yutarlarmış. Şimdi kapsül filan yapıyorlar. Neden? İçindeki acı. O kapsül olmasa yandım Allah diye bağırırız. Ama şifa var tabii. İslam'ın her emri öyledir. Oruç tutmak bir şifadır, bir faydadır. Ama biraz ağır geliyor. İslam mertlik dinidir, merdanelik dinidir. İslam haksızlığın karşısında susmamak dinidir. Zalimi tepelemek, mazlumun yanında yardımcı olmak dinidir. İslam pısırıklık dini değildir. İslam boynunu bük, başını eğ, gık deme, ses çıkartma dini değildir. Zalimin karşısına çık, kafirin önünde dur, paçayı kaptırma, yakayı ele verme, arazini çiğnetme, namusunu payval etme diye Allah ona da müsaade etmiştir. Öyle hoşuma gidiyor ki, dağın başında eşkıya sizin yolunuzu kesse diyor Peygamber Efendimiz. Ver malını dese, vermesen, mücadele etsen şehitsin. Mal vereyim kurtulayım, öyle şey yok. Herif huy edinir, alışır. Bilsin Müslümandan bir şey almayacağını. Bizim arkadaştan birisine rüşvet teklif etmişler. Hududdan geçecek, geçirmeyiz. Hemen gitmiş oraya kenara oturmuş rahatça. Ne oluyor demişler. Ben bu rüşveti vermem, siz de beni bekletirsiniz. Bekletin bakalım hangimiz haklı çıkacak. Bekleyeceğim demiş günlerce. Bakmışlar ki Hacı Efendi'nin azmi kale gibi sağlam, hadi geç demişler. Müslüman böyledir yani. Müslümanın ahlakı pasif ahlak değildir. Aktif ahlaktır. Efendim filanca adam çok iyi bir adam. Nasılmış, neden iyiymiş? Etliye sütliye karışmaz, evden camiye de camiden eve. Tüh, yazıklar olsun. Öyle şey mi olur? Hani emri maruf nehi münker? Hani kötülüğü engellemek, iyiliği emretmek farzı? Etliye sütliye karışmıyor. Allah etliye sütliye karışmayın mı buyurmuş? Ya eyyühellezine ameni, etliye sütliye karışmayın diye bir ayet var mı? Emri maruf nehi münker var. Durmamak var. Söylemek var. Zalim sultanın huzurunda hakkı söylemek var. Memleket batıyor. Neden? Rüşvet, iltimas, adam kayırma, haksızlık, arsızlık, yüzsüzlük, edepsizlik. Neden? Müslüman vazifesini yapmıyor da ondan. Vatandaşlık vazifesi aynı zamanda. Almanya'da filan daha iyi adamlar. Bizim memleketteki adamlardan. Niye? Bir haksızlık oldu mu hemen müdahale eder. Hadi bakalım Almanya'da bir kuyruğun önüne geç de geri. Geçirmez ki. Kıyameti kopardı. Hadi sokakta aleni bir haksızlık yap da göreyim. Hemen herkesten itiraz gelir. Hadi bakalım çöpü sokağa at da göreyim. Hemen polise telefon ederler. Polise hiç sormadan gelir cezayı cırt yazar. Şu kadar mark ceza. Çal makbuzu verir ve parayı alır. Yani onu mahkemeye bilmem neye falan bırakmaz. Neden? Güzel işte bu Allah'ın bize emrettiği ahlak bu. Herkes evinin önünü süpürecek. Herkes haksızlığa mani olacak. Herkes haksız insanın karşısında duracak. Hazreti Ömer'e böyle hutbeye çıkmışken ya Ömer sen eğri olursan biz seni kılıcımızla doğrulturuz demek az baba yiğitlik midir? Çocuklar görmüşler Hazreti Ömer'i sokağın karşısından geliyor fır hepsi bir tarafa kaybolmuş. Bir tanesi hiç kaybolmamış. Yerinde durmuş. Hazreti Ömer de görüyor uzaktan çocukların kaçıştığını ama bir tanesi kaçışmamış merak etmiş. Kaçmayan yanıydı. Evladım demiş öbür arkadaşların kaçtı sen niye kaçmadın bakalım. Merak ediyor Hazreti Ömer halife ama çocuğun şeyini. Demiş ki yol dar değil ki demiş ben durunca sen geçemeyeceksin. Geniş sen de oradan geç ben de burada durayım. Bir kabahat yapmadım ki kaçayım demiş. Aferin demiş başını okşamış. Yani o zamanın çocuğu bile maşallah güzel yani. Allah hepimize o güzel huyları nasip etsin. Mekke'ye gidiyorlarmış Medine'den yanına bir kişiyi almış. Neden? Yol keserlerdi eskiden Araplar yahu. Kervanları vururlardı. Kabileleri basarlardı. Esir alırlardı birbirlerini. İki kişi gider Medine'den Mekke'ye. Gider. İslam geldi. İslam geldi mi gider. Yolda bir yamaçta dinleniyorlar böyle. Birisi Hazreti Ömer, birisi yanında. İşte onun yardımcısı, yol arkadaşı. Orada da çoban hayvanları otlatıyor. Hazreti Ömer demiş ki şuradan bir koyun kes bize. Pişirelim, kebap yapalım, yiyelim. Demiş ki ben koyunların sahibi değilim. Sadece çobanıyım, sürücüsüyüm. Alma, satma, kesme yetkim yok demiş çoban. Ya demiş kes demiş, kurt yedi dersin demiş. Hazreti Ömer deniyor şeyi çobanı. Kes ya ne olacak demiş, kurt yedi bir tanesini dersin demiş. Demiş sahibimi kandırdım. Köle adam. Sahibimi kandırdım ama Allah'ı kandırabilir miyim demiş. Hazreti Ömer elini açmış, hamdü senalar etmiş. Elhamdülillah ki memleketimin çobanı bile ne hale gelmiş. Elhamdülillah. Ne kadar dürüst yani. İşte Allah rahmetinden peygamber göndermiş, kitap göndermiş, emretmiş ama emirleri hikmetli ve kolay. Ve yapamayan insana da kolaylık var. Ayakta namaz kılamıyor adam. Tamam oturarak kıl. Oturarak da duramıyor. Yatarak kıl mübarek. Efendim işte rüküyü, secdeyi yapamıyorum. Canım başında ima et. İma işareten demek yani. Bizde ima deyince başka bir mana anlaşılıyor. Yani bu namazda ima demek. Yani başının hareketleriyle namazı kılmak demek. Bunu da kabul ediyor Allah. Herhangi bir mani olduğu zaman. Yani Allah'a ibadetten geri durmayacaksın. İki elin kanda olsa, üstün başın kan revan içinde olsa namazı kılacaksın. Hastanede ben ameliyat olacağım bekliyorum. Üniversite talebesiyim. Birkaç iyi insanlar filan da geldiler. Onlar da koğuşta arkadaşız filan. Konuşuyoruz. Müslüman, iyi insanlar. Namaz kılmıyorlar. Dedim niçin namaz kılmıyorsunuz? Sohbetten anladım ki namaz kılan insanlar. Niye kılmıyorsun? Üstün başın müsait değil. Dedim üstün başın müsait olmasa bile her halde ve her şanda Allah-u Teala Hazretlerine ibadet edilir. Su yok. Teyemmüm abdesti alırsın. Kıpırdayamıyorum. Başınla ima ederek kılarsın. Yani dinimiz yaptığı şeyi insanın muntazaman devam etmesini istiyor. Ama zorluk varsa zorluğun karşısında da kolaylığı kabul ediyor. Tamam. Madem böyle yapamıyorsun şöyle yap. Madem öyle yapamıyorsun böyle yap. Diye kolaylık da gösteriyor. Bunu bilelim. Allah'a hamdü senalar olsun. Yani Allah-u Teala Hazretleri bize Halikimiz olarak, Rabbimiz olarak, alemlerin yaratıcısı olarak ne emretseydi bizim yapmamız gerekecekti. Ne emretseydi. Ve yapmak da lazım. Hazreti İbrahim'e rüyada kes evladını demiş, kurban et. Çok seviyordu. Bir erkek evladı olsun diye yanıp yakılıyordu. Karısı da istiyordu, kendisi de istiyordu. Şimdi çocuk doğdu, göz bebeği. Efendim çok severek büyüttü. Allah rüyada kes diyor. Peygamberin rüyası haktır. Peygamberin rüyası oyuncak değildir. Aldı bıçağı eline, tuttu çocuğun elinden kesmeye götürdü. Neden? O Hazreti İbrahim, peygamber aleyhissalatü vesselam, Allah'ın halili, halilullah, Allah dostu, Allah'ın

0: Samimi dostu. Çocuğunu Allah kestirmiş, kesmeye götürüyor. Ama Allah imtihan ediyor. Allah çocuğun kesilmesini istememiş, murad etmemiş. İsteseydi kesecekti. O işaret üzerine kesmeye şey yapınca, o zaman koyun gönderiyor. Bunu kes, rüyanı tasdik ettim. Sıdkı sadaket sahibi olduğunu gösterdin ya İbrahim. Çocuğu kesme, bunu kes diye koç kurbanı göndermiş. Demek ki Allah ne emretse yapacaktık ama hamdü senalar olsun ki bize bir kere iyi şeyler emretmiş, bize faydalı şeyler emretmiş. İkincisi de zorluk yok dinimizde. Zorlandığımız zaman meşakkat tesiri celbeder. Ne demek? Mecellenin kaidesi bu. Koca mecelle-i ahkam-ı adliye-i Osmaniye'ye girmiş olan muhteşem kaide, fıkhın hülasası. Bir yerde meşakkat oldu mu kolaylık caiz olur. Kolaylık kapısı, cevaz kapısı açılır. Zor. Adam aç kaldı, yiyeceği yok, bir domuz eti var. Başka hiçbir şey yok. Domuz eti haram. Ölmeyecek kadar yiyebilir. Çölde susuz kaldı, ölecek. Bir bira var, başka bir şey yok. Yanında bira kutusu kalmış, uçaktan düşmüşler, içebilir. Neden? Kolaylık var. Istırar halinde, mustar kaldığı zaman böyle müsaadeler var. Dinimiz akıl, mantık, sevgi, efendim ilim, irfan dini yani. Ne kadar hamd etsek azdır. Canım işte ne yapalım, böyle bir dine girmişiz, yaşıyoruz. Ah, ah sen bir dinler tarihi okusaydın, bir başka dinleri de bir bilseydin, dinimizin kıymetini o zaman anlardın. Dinimizin ahkamının ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar ilmi, akli, mantıki olduğunu, ne kadar faydalı olduğunu, ne kadar sıhhi olduğunu o zaman anlardın. Mukayese etmeyince anlayamıyorsun. El bebek, bir bebek yetişmişsin, işin farkında değilsin. Sen bir meşakkat çekseydin, bir görseydin, bir Hindistan'da yaşasaydın, görseydin öküze taptıklarını, zavallı adamları, tenasül cihazına taptıklarını. Fesübhanallah. Yani söylenmez böyle şeyler, insan utanır ama söylüyorum ki ne kadar abuk sabuk dinler var. Din, böyle din olur mu? Ha şeytan kendisinin kandırabildiği insanların kafasına öyle şeyler sokar ki, öyle şeyler yaptırır ki adamları birbirine kestirtir. Okuyun İbn-i Fazlan'ın seyahatnamesini. Eskiden Rusya'da, Sibirya'da nasıl kadınları kurban ederlermiş. Görün bakalım. Ey İslam'ı tenkit eden yarım münevverler, yarı aydınlar, yarım yamalak, yellim yefelek aydın. Görün bakalım. Nil bereket versin diye en güzel kızı seçip de Nil'in içine çump atıp boğan kavimleri bir görün bakalım. Taşa, puta, ağaca, efendim yılana, yılana tapan insanları bir görün bakalım. Anlayın İslam'ın ne kadar güzel olduğunu. Başka dinler ne emrediyormuş? Araştırın bakalım. Ne emretmiş Budizm? Ne emretmiş efendim Brahmanizm? Ne emretmiş falanca filanca dinler? Efendim bir görün, bir de İslam'ı inceleyin bakalım. Anlayın o zaman güzelliğini, öyle anlarsınız. Mukayeseyle anlaşılır. Yani insanın bir takım gerçekleri anlaması bazen de mukayeseyle olur. Elhamdülillah işte bizim dinimiz böyle efendim Allah'ın razı olduğu yegane din. İnnet dine indallah el-İslam. Allah'ın huzurunda geçerli, makbul din ancak İslam'dır. Ve radîtü lekümül İslam'e dinen. Din olarak ey kullarım sizin Müslüman olmanıza razı olurum. Başka bir dine sahip olmanıza rızam yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Müslüman olun. Ve la temutunne illa ve entüm müslümun. Ancak Müslüman olarak ölün. Sakın başka bir ölümle ölüp de karşıma gelmeyin diyor Allah Celle Celaluhu. Allah bizi bu imandan ayırmasın. Allah bizi Müslüman olarak yaşasın. Müslüman olarak huzuruna vardırsın. Mümin olarak her işimizi imanı kamil sahibi insanlar olarak yapmayı nasip etsin. İza lebise ahadukum sevben cedida feliyekul elhamdülillahillezi kesani ma ıvariye bihi avreti ve etecemmelu bihi fi hayati. Peygamber Efendimiz bu ikinci hadisi şerifte bir dua öğretiyor. İza lebise ahadukum sevben cedida. Sizden biriniz üzerine yeni bir elbise giydiği zaman feliyekul, şu duayı söylesin. Yeni elbise giyiyor, ilk defa giyiyor elbiseyi üzerine, dua edecek. O duayı öğretiyor. Şöyle dua etsin, şu duayı söylesin. Elhamdülillah ellezî. O Allah'a hamdü senalar olsun ki, şükürler olsun ki, kesâni mâ uvâriye bihi avretî. Çıplaklığımı sayesinde örtebileceğim bir elbiseyi bana nasip etmiş olana hamdü senalar olsun. Ve etecemmelu bihi fi hayati. Ve hayatımda efendim kendimi güzelleştirecek bir kılığa beni büründüren Allah'a hamdü senalar olsun diye dua edecek. Muhterem kardeşlerim, en iptidai kavimler kimlerdir? Giyinmesini bilmeyen, her tarafı meydanda insanlar. Her tarafı meydanda. Fotoğrafçılar da şık diye yakalamış, çekmiş. Efendim işte Allah'ın bir mahluku görün diye. Giyinmesini, kuşanmasını, örtünmesini bilmiyorlar. Her tarafları meydanda. Böyle bir şey yok. Bu iptidailik. İslam örtünmeyi emrediyor. İdris Nebi hulle biçer, diker Allah deyu deyu diyor ya Yunus Emre. İdris Aleyhisselam hulle biçmiş diye rivayetler olduğu için. Şimdi bu örtünme İslam'ın bir nimetidir ve insanın bir izzeti ve zinetidir. Giyinmek bir zinettir, bir nimettir, bir izzettir. İslam sonuçları fena olan şeyi önceden engelliyor. Nereden bildin? İçki insanı sarhoş ettiğinden içkiyi yasaklamış, taşımayı bile haram kılmış. Satmayı bile haram kılmış. Bir işin sonu kötüyse onu başından engelliyor. İslam'ın özelliği bu. İslam bir şeyi yasaklamışsa o uzun bir incelemenin sonucudur, haklıdır, doğrudur. Onu öyle yaparsan onun sonuçları olan kötü durumlara düşmezsin. Toplum öyle bir duruma gelmez. Ne olacakmış canım derse, diyor ki adam, bak diyor, üzümü sıkıyorsun diyor, suyu çıkıyor, şıra, bunu içiyorsun. E niye şarabı içmiyorsun diyor. Ne farkı var diyor, ikisi de üzümden. Farkı şu ki, ikincisi insanı sarhoş ediyor. Sarhoş edip de akıl gittiği zaman insan, efendim, her türlü kötülüğü yapıyor. İşin şeyi bu. Ne demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? İçki bütün kötülüklerin anasıdır. O doğurur içki. İçki içti mi bir insan her kötülüğü yapar arkasında. Onun için içkiyi yasaklamış. Onun için zinayı değil, gözle bakmayı yasaklamış muhterem kardeşlerim. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ Ayet-i Kerime. Ey Resulüm, şu müminlere söyle, gözlerine sahip olsunlar, kapatsınlar, harama bakmasınlar diyor. E ne olacak bakarsa? Ben buradayım, o orada, bakarsam ne olacak? Arada mesafe var. O balkonda, ben bahçede. Bakarsa ne olacak? Ha işte o bakıştan başlar bütün şeyler. Bütün kötülükler oradan başlar. Onun için bakışı bile yasaklıyor İslam. Haram olan bakışı bile yasaklıyor. İslam'ın güzelliği bu işte. İslam tam insanın tabiatına, tam cemiyetin mutluluğuna götüren bir, uygun bir din. Onun için bizde giyinme vardır. Giyinme hem insanı soğuktan korur, sıcaktan korur, hem bir zinettir, Allah'ın bir nimetidir. Allah'ın büyük bir nimetidir. Onun için yeni bir elbise giydiğimiz zaman elhamdülillah benim çıplaklığımı efendim örten Allah'a ve beni bu elbiseyle zinetlendiren Allah'a hamdü senalar olsun, şükürler olsun diye dua etmemiz lazım. Biz Almanya'ya gittik. Kadın yanımda bizi karşılayan ev sahibi var. Soruyor, bu niye böyle tepeden tırnağa bu sıcakta giyinmiş diyor. Başörtüğü, manto, aşağı kadar efendim her taraf bol örtülmüş. O da açılmış. Sıcak ya hava, açılmış. Şaşırıyor. Bu niye örtülmüş böyle? Kısaca şey söyledi. Bizi karşılayan şahıs dedi ki, şivesterler nasıl giyiniyor? Şivesler kilisedeki rahibeler demek. Rahibeler nasıl giyiniyor? Ahzo dedi. Ha, anladım dedi o zaman. Kafasına dank etti o zaman. Ha. Rahibeleri de örtünüyor onları. Siz niye örtünmüyorsunuz? Rahibeniz kilisede örtünüyor da siz niye dışarıda örtünmüyorsunuz? Efendim ben çok dindar değilim de ondan. Az dindarlık insanı kurtarmaz. Yarım dindarlık insanı kurtarmaz. İnsan dini bütün olacak. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşırırız. Bizim bacı haram yemez, hamama gider, bohça çalar dediği gibi Karagöz'ün, Hacivat'ın oyunda efendim öyle şey olmaz. Yarım dindarlık olmaz, tam olacak her bakımdan. İslam o bakımdan örtünmeyi emretmiş. Kişi sevdiğiyle haşır olacak muhterem kardeşler. Yuhşerul mer'u ma'amen ahabbek. Kişi kimi seviyorsa onunla haşır olacak. Kişi İstanbul'da otursa, efendim dindar bir cemaatin içinde olsa, camide olsa ama gidip Amerika'daki filanca artisti sevse, sevdiğiyle haşır olur. Kişi sevdiğiyle haşır olur. Gözünüzü açın, aklınızı başınıza devşirin, kimi seveceğinize dikkat edin. Kişi sevdiğiyle haşır olur. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Böyle gidip batıyı severse, batılı severse, batılıyı severse, efendim bilmem onların zevklerini, onların modalarını severse, onların zümresine Allah iti verir, atı verir, katı verir. Onlardan oluverir insan. Biz farkımızı bileceğiz kendimizi. Ben neyim? Elhamdülillah Müslümanım. Müslüman ne yapar? Müslüman giyinir. Tamam. İkimiz farklı. Müslüman sünnetli, ötekisi sünnetsiz. Tamam. Farklı. Müslüman namazlı niyazlı, ötekisi namazsız niyazsız. Tamam. Müslüman haram yemez, o yer. Müslüman içki içmez, o içer. Müslüman domuz eti yemez, o yer. Müslüman faiz yemez, o yer. Farkımız var. Bu farkı bileceğiz. Millet bilmiyor. Her şeyi yapıyor. Biz de söylemiyoruz. Söylememek de bizim kabahatimiz, yani sizin kabahatiniz. Benim burada söylemem yetmez. Benim bir sözüm sizin sayenizde bin olacak. Ne olacak yani? Benim söylediğimi siz de söyleyeceksiniz. Evinizde söyleyeceksiniz, komşunuza söyleyeceksiniz, akrabanıza söyleyeceksiniz. Benim burada gözümün önünde şimdi bazı kardeşlerim var, biliyorum. İş yerinde, çevresinde, müşterisi olarak dükkana gelen insana elinden geldikçe telkinini yapar. İşte bak, böyle olursa İslam yayılır. Bir insanı tutup kurtaracaksın. Yangın oluyor bir şeyde, koca bir konak tutuşmuş, alev alev yanıyor, kadınlar bağırıyor, eyvah içeride 3 tane çocuk var, çıkmadılar. Kahraman bir hop içeri giriyor alevlerin arasından, hangi kattaydı, hangi odadaydı, çocukları yakalıyor, ağlayan çocukları, efendim, köşkün dumanları arasından öksürerek çıkartıyor dışarıya. Tabii herkes memnun oluyor, şey yapıyor, neden? Yanmaktan bir çocuğu veya birkaç çocuğu kurtardı diyoruz. Aferin diyoruz. Ne kahraman adam diyoruz filan. Sen de cehenneme düşenleri böyle kurtaracaksın. Cehenneme gidenleri kurtaracaksın. Önce yakın akraban. Adamın karısı namaz kılmaz. Oğlu oğlunu yetiştirmiş, medreseye götürmüş, kitap okutmuş, hatim indirtmiş, hocaya götürmüş, efendim çocuk büyümüş, yalı kazığı kadar olmuş boyu, iş tutmuş, adam olmuş, bıyıkları çıkmış, efendim para kazanmış, ne namaz var ne niyaz. Baba yakasını bırakmayacak, bana bak diyecek, ben senin babanım diyecek, ben senin iyiliğini istiyorum diyecek. Bak sen küçükken ben sana bütün bunları öğrettim, şimdi sen benim öğrettiğim şeyler yanlış diye mi bıraktın onları? Nefsin uyma, aklını başına topla. Ahirette hesap vardır. Yaptığın doğru değildir. Kur'an oku. Doğru yola gel. İyi insanlarla ahbaplık et. Bu hayatın, şu anda sen kendini güçlü sanırsın. Her günü aynı olmaz. Bir zaman gelir hastalanırsın, bir zaman gelir ihtiyarlarsın, bir zaman gelir yoksul düşersin. Allah'a her zaman muhtaçsın. Gel şimdi Allah'a asi olma ki muhtaç olduğun zaman da Allah senin duanı kabul etsin. Sonra pişman olursun diye nasihat edecek. Nasihat edecek, nasihat edecek, nasihat edecek. Doğru yola çekecek. Ben öyle babalar bilirim ki oğlu kumarbaz. Kumardan elini çekmiyor. Evden alıp götürüp şey yapıp kumara yatırıp eve gelmiyor filan. Baba mücadele ede nihayet doğru yola geliyor. Nihayet efendim sakal bırakıyor, hacca gidiyor. Efendim bilmem iyi insan oluyor. Çocuklarını hafız yetiştiriyor. Ben kötü yola düşmüşüm, o düşmesin bilmem ne. Güzel. Demek ki insanoğlu düzelebilir. Kim düzeltecek? İşte o köşkün içine girip de o bebekleri kurtarır gibi hepimiz yangından Müslüman kardeşlerimizi, Müslüman kardeşlerimizin evlatlarını, konumuzu, komşumuzu kurtarmaya çalışacağız. Yangın var. Yangın var, cayır cayır. Etraf yanıyor. Manevi yangın var. Din gitmiş yerde. Televizyonu açın, görün. Evlerin içini görün. İnsanların halini görün. Caddeleri görün, sokakları görün. Hareketlerine bakın. Erkeklerin hareketlerine bakın, kızların hareketlerine bakın, hareketlerinin sebeplerini düşünün, kafa yapılarını anlamaya çalışın, niyetlerini anlamaya çalışın. Büyük ölçüde İslam'dan kopma var. Yani elhamdülillah Türkiye'de İslam gelişiyor. Tamam, doğru. Elhamdülillah Avrupalılar kızıyorlar. Müslümanlık Türkiye'de gelişiyor, biz onunla bağdaşamayız bilmem ne. Avrupa'da kilise Avrupa'nın insanını dine imana çekemezken onları Müslüman ediyorlar. Bazı kardeşlerimiz çalışarak Müslüman olabiliyorlar. Elhamdülillah bunlar güzel ama kafi değil. Yani yeterli değil. Az. Ne yapmamız lazım? Çok çalışmamız lazım. Nasıl çalışmamız lazım? Hepimizin çalışması lazım. Hem senin çalışman lazım. hem karının çalışması lazım, hem kızının çalışması lazım, hem oğlunun çalışması lazım İslam için. Hepimizin çalışması lazım. Esat Hoca çıksın kürsüye, vaaz versin. Camiden çıktıktan sonra pabucunu kapan, istediğini yapsın, öyle şey yok. Ramazan'da Müslüman, bir Şevval oldu mu, bayram oldu mu, evine gelen adama likör ikram ediyor. Ne olurmuş diyor, evime gelen bir misafire bir küçük kadehçik, sarhoş da olmaz diyor. Haram olur dedim, haram. Çünkü içkinin çoğu içki haram ediyorsa, sarhoş ediyorsa azı da, yalanması bile, yalayamazsın bile, damlası bile haram. Efendim işte çok az miktar içiyorum, sarhoş olmam. Sarhoş olmayacak miktarı bile haram. Haram bir şey yedi içti mi insanın vücudu cehennemde mutlaka yanar. Haramı, haramdan oluşan eti ancak cehennem ateşi yakıp bitirip öyle temizler. Ateşte temizleme. Başka temizleme çaresi yoktur. Onun için haram yemeyecek insan. Bunları niçin söylüyoruz muhterem kardeşlerim? Etrafınızda olan olayların karşısında tavrınızı koyun. Siz Müslümansınız, siz herkes gibi değilsiniz. Yapacağınız şeyler var, yapmayacağınız şeyler var. Allah'ın rızasına uygun olan şeyler var, uygun olmayan şeyler var. Uygun olan şeyleri yapacaksınız, uygun olmayan şeyleri ben bunu yapamam. Niye? Ben Müslümanım diyeceksiniz. O kadar. O kadar basit. Böyle yaparsanız çok sevap kazanırsınız. Allah rızası için bir haramı insan terk etti mi, Allah onun kalbine imanın tadını bahşeder, ikram eder. O zaman insan imanın lezzetini duymaya başlar, evliyalaşır, evliya gibi insan olur. Neden? İmanın tadını duymaya başladı, ibadeti sevmeye başladı, melekleşir artık. Haramları yaptıkça da nuru azalır, söner, imanı zayıflar, sonunda gider gümbür diye. Ayağı kayar gider. Kenarda dolaşırken cump diye ayağının altındaki taş kaydı mı uçurma cıv uçar gider. Cehennemin uçurumu da öyle kolayca bitmez. 70 yıl gidersin aşağıya güm diye çarparsın. Peygamber Efendimiz bir kere oturuyordu. Dedi ki şu anda 70 yıldır cehenneme yuvarlanan bir taş dibini buldu dedi. Biraz sonra haber getirdiler. Azılı müşriklerden, kafirlerden bir tanesi 70 yaşında ölmüş. 70 yıldır cehenneme yuvarlanıyordu, şimdi dibini buldu. Şimdi versin hesabı bakalım. Bu dünya hayatı çok uzun değildir muhterem kardeşlerim. 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl. O son yıllarda da ihtiyarlık başlar, romatizma başlar, hastalıklar başlar, el titremesi başlar, göz görmemesi başlar, çeşitli şeyler başlar. İnsan acizliğini bilmeli, Rabbine sarılmalı. Rabbinin yoluna girmeli. Rabbine gençliğinde asi olursa sonra acısı fitil fitil burnundan gelir. Gençliğinde güzel ibadet ederse Allah'ın indinde makbul bir kul olur. Asıl günahı yapma istidadının kuvvetli olduğu zaman da günahı yapmamak hünerdir. İhtiyar adama diyorsun gel barda eğlenelim. İhtiyar adamın barda eğlenecek hali mi var? Genç oraya gider. Gel içki içelim, oynayalım bilmem ne. İhtiyar onu yapmaz. Mümkün olduğu zaman da, arzularım kuvvetli olduğu zaman da günahı işlemeyecek Müslüman. Gençken, taze taze, pırıl pırıl, hani Necip Fazıl'ın rahmetlinin şiiri var, güzel bir şiiri var. Gencim, ölmem, arzular kanımda bir çağlayan, şırıl şırıl, şırıl şırıl. Evet, insan genç oldu mu arzuları böyle içinde şırıl şırıl çağlayan gibi gürül gürül akar, çok şeyleri ister, sabredecek. Allah rızası için sabredecek. Sabreden Allah'ın sevgisine nail olur. Haramlardan, günahlardan elini çeken Allah'ın sevgili kulu olur, evliyası olur. Evliya olmak böyle sarıkla, külahla, cübbeyle değildir. Haramlardan çekinip takva ehli oldu mu Allah'ın evliyası olur. Allah için zevkini feda etti mi Allah'ın evliyası olur. Bak İbrahim Aleyhisselam'a soruyorlar, Allah seni neden kendisine dost seçti? Niye seni Halilullah yaptı, samimi dost etti? Diyor ki ben Allah'ın emrini bütün emirlerin üstünde tuttum hayatım boyunca daima. Allah'ın emri neyse onu tuttum. Sen yapabiliyor musun? İşte Allah'ın dostu olmanın yolu bu. Allah'ın emrini her şeyin üstünde tutabiliyor musun? Sor kendine, yapmaya çalış. O zaman sen de Halilullah olursun. Allah hepinizden razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 13.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 13'ü dinlediniz. Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

Merhaba sevgili Akre dinleyicileri. 27 Temmuz Pazartesi sabahı Elazığ'da hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümü iade edildi. Elazığ'da gerçekleştirilen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti programını istifadenize sunuyoruz.

0: Selam olsun Nuh'a. Selam olsun İbrahim'e. Selam olsun Yunus'a. Selam olsun Musa'ya. Selam olsun İsa'ya. Selam olsun bütün peygamberlere. Her biri aynı hakikatin davetçisiydi. La ilahe illallah. Sonra zaman geldi. İlk ikrarın yankısı son vahyin çağrısında yeniden duyuldu. İkra bismi rabbikellezî halak. Ve artık her insanın kıyamete kadar mutlak muhatabı, müjdeci ve uyarıcı, davetçi ve nur saçan bir kandil, son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Artık yeryüzü durdukça duracak tek doğru, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Nebilerin sonuncusu da uyardı tüm insanlığı. Ey insan, kendine gel. Dünya sahnesi seni aldatmasın. Menfaat için nefsine uyup şeytan ve şebekesiyle işbirliği yapma. Yaratıldın, verdiğin sözü unutma. Zaman gelip bütün hesaplar görüldüğünde kitabı sağından verileceklerin arasında olmazsa isimleriniz, kaybedenlerden olursunuz. İlk ikrarı taşıyanlar işittik ve itaat ettik diyerek ümmet oldular. Ya ahdini unutanlar? İşittiler, yüz çevirdiler. Nefislerinin ardına düştüler. Karanlığı yurt bildiler. Söndürürüz sandılar ağızlarıyla Allah'ın nurunu. Tevhid çağrısına yüz çevirenler, deniz yarılıp üzerlerine kapandığında, sular yükseldiğinde dağların zirvesine, rüzgarlar estiğinde korunaklı şehirlerin surlarında, bir çığlık duyulduğunda kulakları sağır eden, üzerlerine yağan taşlarla helak oldular. Tıpkı kendilerinden önceki inkarcı nesiller gibi. Hatemen Nebi'den sonra bu kutlu emanet, peygamber varisi alimlerle asırlardan asırlara taşındı. Ve taşınacak kıyamete kadar. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah.
1: Tevhid asır başladı, 100 yıl. Ömrümüz boyunca söyleyecek miyiz? Söyleyeceğiz. Tevhid millenyumu başladı, 1000 yıl. Artık Allah'tan gayrıya tapılmasın bu 21. yüzyılda ilmin, fennin, bilginin bu kadar kolay öğrenildiği, öğretildiği böyle bir bilim çağında, yani bilgisayar çağında, bilgilerin böyle düğmeye bastığın zaman önüne lise haline döküldüğü çağda artık puta tapılmasın. Artık ineğe tapılmasın lütfen. Çalışın, artık ineğe tapılmasın. Ey Pakistanlı, Hindistanlı kardeşlerim, şu adamlara söyleyin şu ineğe tapmasınlar. Söyleyin de şu öküze tapmasınlar. Söyleyin de şu haça, şu puta tapmasın. Çoluk çocuğunuzu öğretin, çoluk çocuğunuzu kaptırmayın. Hırsızlar çalmasın, imanlarınızı almasın.
0: Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'nin bu çağrısı bir temenni değildi. Bu bir istikamet çağrısıydı. Ne güzel bir müjde. Şimdi doğuş vakti der bize. İşte şimdi tevhidle diriliş vakti. İlk sözleşmeni hatırla. Yönel Allah'a. Çalış, çabala. Rabbinin hoşnutluğunu arzula. Cennet ve nimetlerini kazan. Doğuşun kutlu olsun. Her gün doğumunu gerçek doğuş kılan yiğitlere selam olsun.

Bir kımıldanış başlıyor ufukta. Karanlık aydınlığa dönüyor yavaş yavaş. Kainat her an yeniden yaratılışını ahenkli bir gösteriyle ilan ediyor. Doğuş başlıyor. İnsan uykusundan uyanıyor. Gecenin sessizliğinde uyku sarmıştı bedenini. Küçük bir ölüm gibi. Şimdi uyanıyor insan. Yeniden dirilir gibi. Rabbimizden yeni bir gün bağışlandı bize. Kalplerimizin arınmasına, niyetlerimizin tazelenmesine vesile olsun diye. Aziz misafirlerimiz, muhterem hanımefendiler, beyefendiler ve gönüllerimizin neşesi sevgili çocuklarımız. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hamd, sonsuz övgü, her türlü takdir ve teşekkür bizleri yaratan, yaşatan ve iman nimetiyle şereflendiren, kalplerimizi Kur'an'ın nuruyla aydınlatan yüce Rabbimizedir. Salat ve selam, alemlere rahmet ve nur saçan bir kandil olarak gönderilen müjdecimiz, uyarıcımız, Hakk'a davet eden rehberimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Muhterem liderimiz, hocamız, Server Onursal Başkanı ve Mahmut Esat Coşan Vakfı kurucusu Sayın Muharrem Nurettin Coşan Beyefendi öncülüğünde bu yıl dördüncüsünü idrak ettiğimiz Doğuş Elazığ sabah namazı ve işrak ibadeti buluşmasına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim, bir yeri mescit yapan, yalnızca etrafını çevreleyen duvarlar, yükselen kubbeler değildir. Asıl olan, tertemiz bir niyetle gönlün yaratıcıya, bedenin Kabe'ye yönelmesidir. Bizler bugün, bu kutlu saatte, aynı niyetle, aynı duayla, aynı kıbleye yönelen gönüller olarak bir araya geldik. Bizi büyük bir nezaket ve misafirperverlikle karşılayan Elazığ'da gönülden gönle imar ettiğimiz bu kardeşlik meydanında sizleri hürmetle selamlıyoruz. Kıymetli dostlar, bugün bizleri burada buluşturan anlamlı bir yad günüdür. Bugün gönüller gerçek huzuru bulsun, kalpler istikametini korusun diye adanmış mübarek bir ömre vefa günüdür. Doğumlarının hicri 91. yıl dönümünü idrak ettiğimiz mürebbimiz, gönül dostu hocamız Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'yi rahmet ve hürmetle yad ediyoruz. Hocamızın sözleri idrakimizde, sesi kulaklarımızda, sevgisi gönüllerimizde yaşamaya devam ediyor. Onu yad etmek, ondan öğrendiğimiz güzellikleri güzel insanlarla birlikte yeniden hatırlamak ve yaşatma iradesini tazelemektir. Onu yad etmek, Kur'an'a sadakati, sünnet-i seniyyeye ittibayı, İslam'a hizmeti, ihlası, ihsanı, kardeşliği ve Allah rızası için yaşama gayretini yeniden kuşanmaktır. Dileriz ki yolu yolumuz, nasihatleri hayat kılavuzumuz olsun. Hocamızı müstesna bir sünneti hayatımıza taşıyan bugünkü işrak ibadeti vesilesiyle yad etmenin elbette ayrı bir anlamı var.

Bu buluşma onun sünnete bağlılık hassasiyetini, ibadeti hayatın merkezine alan irşadını ve Kur'an ve sünnet çizgisinden hiç şaşmadan inandığı gibi yaşama yönündeki çağrısını yeniden hatırlamaya vesile olsun. Rabbimiz bu mübarek sabahı bizler için hakiki bir doğuşa, kalbi bir tazelenmeye ve istikamet üzere yeni bir başlangıca vesile eylesin. Efendim, üzerinde bulunduğumuz Harput Yadigarı Elazığ toprağı doğuşa aşinadır. Bu topraklarda Kur'an sevgisi vardır. Bu topraklarda peygamber muhabbeti vardır. Bu topraklarda zikir vardır. Dua vardır. Edep vardır. Kardeşlik vardır. Harput ve Elazığ bu yurdun ilim ve irfanla uyanan sabahlarından biridir. İşte bu sebeple mürebbimiz, gönül dostumuz Mahmut Esat Coşan hocamızı onun irşat çizgisinin buluştuğu bu topraklarda yad etmek ayrı bir anlam taşımaktadır. Kıymetli misafirler, birazdan bizleri felaha çağıran ezan-ı Muhammedi ile ibadet yolculuğumuz başlayacaktır.

İlahi ente maksudi ve rıdake maktubi. Bizim şiarımız, bizim esasımız, bizim Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği ana düşüncemiz nedir? Her yaptığımız işi Allah rızası için yapmak. İlahi ente maksudi. Ya Rabbi, benim maksudum, arzum, istediğim, gece gündüz durmayıp dilediğim, temenni ettiğim sensin. Efendim, verudake matlubi, ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Senin rızanın olduğu her şeyi seve seve yaparım. Efendim, senin rızanın olmadığı işi de yapmam. Çünkü sen istemiyorsun, razı değilsin. Senin istemediğin şeyi yapmam ya Rabbi demesi lazım. Her Müslümanın böyle hareket etmesi, böyle düşünmesi, bu zihniyete sahip olması lazım.

0: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetiydi, böyle yapardı. Evliya Allah büyüklerimiz de böyle yapmışlar. Siz de bunun misalini sabahları burada da görebilirsiniz. Şimdi sabahları göreceksiniz. Sabah namazından sonra oturacağız. Yasinler okunacak. Sağ olursak inşallah. Ve böylece fikirlerimizi yapacağız burada. Hanımlar da böyle sabah namazından sonra yaparlarsa bu sevapları alırlar.
1: Salatü sünnet

Hayal sana.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: İbadetleri yapana Allah sever, ibadet yaparak sevgisini kazanmaya çalışacağız. Günahlardan, haramlardan kaçınıp takva ehli olanı Allah sever, haramlardan, günahlardan kaçınıp gene sevgisini kazanmaya çalışacağız. Güzel huyluları Allah sever, huylarımızı güzelleştirip gene efendim Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmaya çalışacağız. Kötü huyluları sevmez ve cezalandırır, oradan uzak duracağız. Kolay. İbadetleri yapmak, günahlardan kaçmak, ahlakı güzelleştirmek. Bizim yolumuzun esasları bunlar. Üç ana esas herkesin hatırında kalır.
2: Döndüm sana ya müstehan, doğru kapına gelmişim. Lütfun dilerim el aman, doğru kapına gelmişim. Ben etmişem hadsiz günah, yok senden özge bir pena. Ey rahmeti bol padişah, doğru kapına gelmişim. Pek aziz misafirlerimiz, Harput'un manevi ikliminde derin izler bırakmış isimlerden biri olan Hafız Osman Bedrettin Erzurumi Hazretlerinin okuduğumuz bu münacatında dile getirdiği gibi, bizler de alemlerin Rabbi Yüce Allah'ın kapısına geldik. İtaat ve bağlılığımızın bir nişanesi olarak eda ettiğimiz namazlarımız makbul ibadetlerden olsun. Namazımıza imamet eden, kıraatiyle Medine-i Münevvere'nin huzurunu gönüllerimize taşıyan Kıbleteyn Mescidi İmam Hatiplerinden muhterem Abdülkerim Hasan Adnan hocamıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Rabbimiz kendilerinden razı olsun.

0: razı olsun. Yüce Rabbimiz İsra suresi 78. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Ayet-i kerimede şahitli olduğu bildirilen sabah namazı bizler için son derece müstesna bir ibadettir. Henüz dünya telaşı başlamadan berrak bir zihin ve dingin bir kalple yeni başlayan günün ilk secdesini, ilk şükrünü ve ilk niyetini Allah'a arz etmek, o günü hangi istikamet üzere ve kimin huzurunda yaşayacağımızın en baştan beyanıdır. Rabbimiz secdelerimizin izini, gönüllerimizdeki niyeti ve dualarımızdaki samimiyeti katında kabul buyursun. Sabah namazından sonra idrak edeceğimiz bu bereketli zamansa kalbimizi nefsimizin arzularına, şeytanın tuzaklarına, dünya sevgisine karşı güçlendirme vaktidir. Kıymetli misafirler, sevgili hocamızı hürmet ve muhabbetle yad ederken Peygamber Efendimizin şu mübarek sözü yankılanıyor zihnimizde. İslam'da iyi bir çığır açan kimseye bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Bu hadisi şerif bize her hal ve şartta sünnet-i seniyyeye bağlılığı şiar edinmiş olan Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi'nin açtığı nice hayırlı yolları hatırlatıyor. Onun bir nakkaş inceliğiyle hayatlarımıza dokunuşunu, bir sarraf titizliğiyle gönülleri işleyişini, sadra şifa veren bir hekim hassasiyetiyle insana, dostlarına ve ümmete verdiği emeği, değeri ve sevgiyi yeniden gönüllerimizde canlandırıyor. O, insanla İslam, dünyayla ahiret, ilimle amel, kalple hayat arasındaki irtibatı derinlemesine kavrayan çok yönlü bir mütefekkirdi. Yaşadığı çağı çok iyi okuyan, insanı içine çekebilecek karanlıkları gören ve bu karanlıklardan çıkış yollarını Kur'an ve sünnet ışığında gösteren örnek bir rehberdi. Az önceki videoda da gönül dostumuz ve mürebbimiz Mahmud Esat Coşan hocamızın vefatından iki gün önce gerçekleştirdiği sohbetinden bir bölüm dinledik. Bu anlamlı sohbetinde hocamız bizlere üç önemli nasihatte bulunuyor. İbadetleri yerine getirmek, günahlardan sakınmak ve ahlakı güzelleştirmek. Güzel kulluğun temel esaslarını özetleyen bu üç ilke sevenleri için adeta vasiyeti mahiyetindedir. Kıymetli gönüldaşlar, işte Harput da bu hakikatin hayat bulduğu bir hafızaya sahiptir. Medresenin ilmi, tekkenin edebi, vakfın hizmet şuuru ve ihsan ahlakı aynı iklimde buluşmuştur. Bölgedeki cami, medrese ve tekkeler yalnızca ibadet edilen mekanlar değil, insanın dağılan iç dünyasını toparlayan, manevi gücünü besleyen, toplumu ayakta tutan, hayatın içindeki irfan merkezleri olmuştur. Bu sabah Harput'un mekanlarından, alimlerinden ve gönül insanlarından bugüne uzanan manevi diriliş çizgisini Elazığ'ın kalbinde yeniden hatırlıyoruz. Bu doğuş vaktinde gafletin gölgesinden zikrin aydınlığına, dağınıklığın karmaşasından tevhidin sükunetine, günahın darlığından istiğfarın ferahlığına yürüyelim. Aziz misafirler, şimdi doğuş vakti. Şimdi ilimle, irfanla, zikirle, tefekkürle, duayla ve Kur'an'la diriliş vakti. Şimdi içimizdeki karanlıklardan sıyrılıp Rabbimizin rahmetine yönelme vakti. Ve şimdi söz dua olsun, nefes zikir olsun, kalpler Rabbine yol bulsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sabah şehirleriniz hayır olsun. Hayırlar feth olsun. Şerler def olsun. Münkir münafık ıslah olsun. Islahı mümkün olmayanlar kahriyle perişan olsun. Yaptığımız ibadetlerden hasıl olan sevaplar içimizdeki yetimler, garipler, kurabalar, aşıklar hürmetine kabul ve asan olsun. Biraz sonra yapacağımız zikrullah'ta sizden ricam, bizimle beraber kulağınızın duyacağı kadar kendinizin de okuması. Zira kainat topraktan, insan kulaktan sulanır. Kulak duysun ki kalp harekete geçsin. Kendi duyacağınız kadar ses verirseniz bizimle beraber, biz de hay hay sizinle beraber bu zikre eşlik etmiş oluruz.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: sellem.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halaktani ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'tu e'unzu bike min şerri ma sana'tu ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi faghfirli fe innehu la yaghfiru zunube illa ente.

0: Azim.
1: Subhanallah. Subhanallah adede ma halaka fis sema. Ve subhanallah adede ma halaka fil ard. Ve subhanallah adede ma halaka beyne zalik. Ve subhanallah adede ma huve halik. Vallahu ekber mislu zalik. Velhamdülillahi mislu zalik. Ve la ilahe illallah mislu zalik. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Adede halqik ve rıza nefsik ve midade kelimatik. Kullama zekereke zâkirûn ve gafala an zikrikel gâfilûn. Ve sellim ve radıyallahu an ashabi rasulillahi ecmaîn. Dereytu rıza illillah. Efteru zikri fa'lemennehu.

Fark oldu cümle asim. Dört

Kitap mı?

Mevlamızın güzel adı. Mevlamızın.

La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

Fatiha-i Şerife ma'al Besmele. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke-i şerif ma'al Besmele. Otuz üçer İhlas-ı Şerif ma'al Besmele.

Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha-i Şerife maal ve sünnet.

0: Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ardı ve ce'ale'z-zulumâti ve'n-nûr. Ves-salâtu ves-selâmu alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ey karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükûnet vakti kılan, güneş ve ayı belirli bir düzende yaratan Allah'ım, sen sonsuz rahmet sahibisin, daima merhamet edensin. Yüceliğine sığınarak her işe senin isminle başlarız. Adın anıldığında yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. Çünkü sen her şeyi işitir ve her şeyi bilirsin. Bizi yoktan var eden, sabaha eriştiren, ruhumuzu bize iade eden, nimetleriyle yaşatan Rabbimiz, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyoruz ki senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve Resulündür. Allah'ım, üzerimizdeki İslam nimeti için sana hamdolsun. Kur'an nimeti için sana hamdolsun. Bizi Kur'an'la, kullukla ve zikirle buluşturduğun için sana hamdolsun. Bütün övgü, şükür ve minnet yalnız sanadır. Allah'ım, Hazreti Adem'e, Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya selam olsun. Allah'ım, Elyesa'ya selam olsun. Zülkif'le ve bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Allah'ım, alemlerin en şereflisi, en üstünü, iyilik önderi, nebilerin sonuncusu Habibin Muhammed'e selam olsun. Rahmetini ve bereketini onun ve ailesinin üzerine ihsan eyle. Ey Rabbimiz, senin rızan için bir araya gelişimizi, niyetimizi, affını, rahmetini ve dostluğunu umarak eda ettiğimiz namazımızı ve işrak ibadetimizi katında makbul eyle. Amin. Ya Rabbi, rahmetinin ve kudretinin bir tecellisi olarak yarattığın, yeryüzünü aydınlatıp ısıtan güneşi yükselttiğin bu vakitte, doğuş Elazığ işrak buluşmamızı tefekkür, muhabbet ve kardeşlik iklimine vesile eyle. Ey Kur'an-ı Azim'in Rabbi olan Allah'ım, Kur'an'ı gözümüze nur, kalbimize şifa, dilimize zikir, hayatımıza istikamet eyle. Bizleri Kur'an'ın hakikatleriyle düşünen, onun ahlakıyla güzelleşen ve onun nuruyla yol bulan kullarından eyle.
1: Amin.
0: Bugün burada okunan Kur'an-ı Kerim ayetlerini, çekilen tesbihleri, kelime-i tevhidleri, zikirleri, salavat-ı şerifeleri, duası yapılmak üzere okunmuş Kur'an-ı Kerim hatimlerini, süver-i celileleri, sair ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı aziz ve yüce ismin hürmetine kabul eyle.
1: Amin.
0: Kusurlarımızı örtüver. Sevaplarımızı kat kat ziyade eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, hasıl olan sevapları sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, pak ve mübarek ruhuna hediye eyledik. Sen ulaştır ve haberdar eyle.
1: Amin.
0: Peygamber Efendimizin şefaatine, teveccühüne ve sevgisine nail olmayı, sünnet-i seniyyesini yaşamayı ve yaşatmayı, cennette komşuluğunu cümlemize nasip eyle. Hasıl olan sevapları Efendimiz'den önceki bütün peygamberlerin ruhlarına, Efendimiz'in mübarek aile efradına, ashabına, tabi'in ve tebi-i tabi'in ile bütün müçtehitlerin ruhlarına hediye eyledik. Sen ulaştır ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in varisleri, ümmeti Muhammed'in mürşid ve mürebbileri olan ve Hazreti

0: Ebu Bekir radıyallahu anh'den Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevi Hazretleri ve Muhammed Zahid İbni İbrahim Bursevi Hazretlerine kadar güzeran eyleyen silisile-i saadat efendilerimizin ruhlarına hediye eyledik. Ulaştırıp haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Hasıl olan sevabı özellikle burada kendilerini özlemle en samimi duygu ve niyetlerle yad etmek üzere toplandığımız mürşidimiz, mürebbimiz Es-Seyyid Mahmud Esad Coşan İbni Halil Necati Elçen-i Kalevi Hazretlerinin ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle, haberdar eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, seher vaktinin feyzini ve işrakın nurunu gönüllerimize nakşeyle. Bu müstesna topluluğun sevgi, vefa ve kardeşlik duygularıyla bir araya gelmesine, Peygamber Efendimizin sünnetini ihya etmesine öncülük eden kıymetli liderimiz Muharrem Nureddin Coşan hocamızı lütuf ve kereminle teyit ve takviye ile kendilerine ve aile efradına tüm sevenleriyle birlikte sıhhat, afiyet, bereketli ve hayırlı bir ömür ihsan eyle.
1: Amin.
0: Hayallerini ve niyetlerini yaşanılır eyle. Her birini kıyamete kadar hayırla devam ettir. Burada içtenlikle yad ettiğimiz merhum hocamız Mahmud Esad Coşan'ın Allah rızasını kazanmak için başladığı ve başlattığı tüm hamlelerini tamamlayıp onun adına hizmete sokmayı kendilerine nasip edip kolaylaştır. Bu hususta bizleri de kendilerine sadık yardımcılar eyle. Ya Rabbi, Sadat-ı Kiram efendilerimizin cümlesinin derecelerini âli, makamlarını yüksek eyle. Onlara ihsan ettiğin marifetullah'tan ve muhabbetullah'tan bizlere de ihsan eyle.
1: Amin.
0: Mahşer günü mürşid-i kamillerimizle birlikte Peygamber Efendimizin livaul hamdi altında haşrolmayı cümlemize nasip eyle. Hasreten hasıl olan sevapları bir misli de Mehmet Zahid Kotku rahmetullahi aleyh hocamızın kıymetli kerimesi, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın güzide eşi, liderimiz, hocamız Muharrem Nureddin Coşan beyefendinin sevgili validesi, merhume Hacer Muhterem Coşan hanımefendinin de ruhuna hediye eyledik. Hissedar ve haberdar eyle ya Rabbi. Kabrini pür nur, makamını yüksek, cümlesinin mekanlarını firdevs-i âlâ eyle. İslam'a ilimleriyle hizmet eden alimlerin, müridan ve mühibbanın ruhlarına, bugün bizlere ev sahipliği yapan Elazığ'ın manevi temelini kuran medreseler şehri Harput'un imarında övünç kaynağı ilim ve kültür geleneğinin oluşmasında emeği geçen güzel insanların, bu topraklarda şehit olmuş sahabenin, erlerin, dervişlerin, Harput havzasının yetiştirdiği alim ve mutasavvıfların ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ayrıca hasıl olan sevapları merhum hocamızla arasında sevgi ve saygı bağı olan Almanya'da hocamızın hizmet anlayışının ve hedeflerinin kavranması yönünde samimi gayretler göstermiş bulunan çocukluk arkadaşı Melek Gencer Akbulut beyefendinin ruhuna da hediyeledik, vasıl eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Dualarımıza amin diyenlerin, davetimize icabet eden kıymetli misafirlerimizin ve arzu ettiği halde katılamayan kardeşlerimizin, ahirete göçmüş anne, baba ve diğer yakınlarının ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Biz yaşayan kullarının da manevi istifadesine vesile eyle ey ya Rabbi. Ya Rabbi, dünyada adını anacak kimsesi kalmamış. Deprem, sel, yangın ve benzeri bilumum afetlerde hayatlarını kaybetmiş, dini uğruna katledilerek şehadet şerbeti içmiş kardeşlerimizin ruhlarına da hediye eyledik. Hepsini dereceler üzere hissedar eyle. Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun, sırf Müslüman olduğu için zulüm altında olan kardeşlerimize de hayırlı çıkışlar ve sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad eyle. Kabir istirahatlerini, nurlarını ve sürurlarını ziyade eyle. Makamlarını cennet eyle. Beşer olmaları dolayısıyla bilmeyerek, şaşarak işledikleri kusurları sebebiyle,

0: Eviyle kabir azabı çekenler varsa, fazlı kereminle, Habibi edibin hürmetine, okunan Kur'an-ı Kerimler hürmetine sen onları affeyle Allah'ım. Bizlere de böylesine güzel toplulukların dualarında anılmayı, arkamızdan Kur'an okuyan, hayır hasenat yapan, ihsanda bulunan eş, evlat, kardeş, torun, akraba, komşu ve dostlara sahip olmayı nasip eyle Allah'ım. Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında lütuf ve ihsanda bulunduğun o temiz, hoş ve mübarek isminle senden isteriz. Biliriz ki senin verdiğini engelleyebilecek, senin engellediğini verebilecek kimse yoktur. Lütfeyle Allah'ım. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Sana sığınıyoruz Allah'ım. Nefsimize uyduk, kendimize zulmettik. Günahlarımızı itiraf ediyor, pişmanlıkla sana tevbe ediyoruz. Bizi bağışla, bize merhamet et. Zira günahları bağışlayan ve tevbeleri kabul eden yalnız sensin Allah'ım. Amel defterlerimizle yüzleşeceğimiz, mahşer halkının huzurunda adaletin gerçekleşeceği o gün gelmeden önce bizlere hakikate ermeyi, hidayet bulmayı lütfeyle Allah'ım. Allah'ım, bize musibetler karşısında sarsılmayacak sağlam bir iman, sana karşı günah işlememize engel olacak bir haşyet ve bizi cennetine ulaştıracak salih ameller ihsan eyle. İmandan sonra inkara, hidayetten sonra sapkınlığa düşmekten, fakirlikten, zilletten ve senden başkasına muhtaç hissetmekten sana sığınırız. Muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, dağınıklığımızı toparla. Hallerimizi ihsan eyle, ıslah eyle. Amellerimizi riya ve gösterişten arındır. Niyetimizi yalnız rızana bağla. Huzuruna razı olduğun kullar olarak varmayı nasip eyle. Son sözümüzü kelime-i şehadet eyle ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ey kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için ayetlerini indiren Allah'ım, kalbimizi gafletten, ruhumuzu manevi ölümden kurtar. Zihnimizi berrak, gönlümüzü huzurlu, bakışımızı ferasetli, yolumuzu istikametli kıl. Allah'ım, yüce kitabımızda Allah Resulü ile beraber olan müminlerin kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise çok merhametli olduklarını bildiriyorsun. Bu beyanın mucibince gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet bahış buyur. Kardeşlerimizle aramızı açacak sözlerden, davranışlardan ve fitnelerden bizi koru. Sana el açan, dualarımızı amin diyen şu müminler topluluğunu iki cihanda aziz ve hoşnut eyle Allah'ım. Hastalıklarımıza ve hastalarımıza acil, kamil, mütemmem şifalar ihsan eyle.
1: Amin.
0: Gönüllerde taşınan hayırlı muratları en güzel şekilde lütf eyle. Evi olmayana hayırlı geniş ev, işi olmayana hayırlı iş, evlenmek isteyene hayırlı eş, evlat isteyene hayırlı evlatlar ihsan eyle.
1: Amin.
0: Bizlere de hayırlı eş, hayırlı evlat, hayırlı dost olmayı nasip eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım, yuvalarımıza muhabbet ve afiyet ver. Bize helal, temiz ve bereketli rızık ver. Yokluk yüzü gösterme. Allah'ım, bir kuşluk vakti kadar kısa olan dünya hayatımızda bize doğruyu güzel bir şekilde yaşamayı nasip eyle. Nefsimizin hevasına, boş kuruntulara, geçici zevklere, haramlara, bağımlılıklara, kötü alışkanlıklara ve kötü arkadaşlara karşı bizleri ve nesillerimizi muhafaza eyle. Ey Allah'ım, kalbimizi dinin üzere sabit kıl. Bizi dinimizden edecek hiçbir fitneye maruz bırakma. Sana kavuştuğumuz gün bizlere selamın ile iltifat et. Allah'ım, kul hakkını özenle gözetmeyi, kırdığımız gönülleri tamir etmeyi, üzerimizde hakkı olan

0: insanların gönüllerini razı etmeyi bizlere nasip eyle. Ey Rabbimiz, başına gelen nice imtihanlarda Hakk'a teslim ol buyruğuna, ben alemlerin Rabbına teslim oldum diye icabet eden Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi bize de tam bir teslimiyetle tereddüt etmeden sana teslim olabilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, yorgun ve çaresiz haldeyken sana yönelen Musa Aleyhisselam gibi biz de senden gelecek her hayra muhtacız. Bizlere de lütfeyle Allah'ım. Allah'ım, kalplerimizi kibirden, riyadan, hasetten, kinden, öfkeden, nankörlükten ve katılıktan arındırıver. Bize selim bir kalp ihsan eyle. Allah'ım, namazlarımızı gereği gibi kılmayı, zekatlarımızı hakkıyla ödemeyi, mebrur haçlar ve umreler yapmayı nasip eyle. Rabbimiz, ilmimizi artır. Bizlere faydalı ilim, doğru anlayış, hikmetli söz ihsan eyle. Allah'ım, dinimiz, dünyamız, ailemiz ve malımız hakkında bize emniyet, afiyet ve selamet ver. Kusurlarımızı açığa çıkarma, ayıplarımızı ört. Seni sevmeyi bize canımızdan, ailemizden ve sevilmeye layık olan her şeyden daha sevgili kıl. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnelerinden, üzerimizdeki nimetlerin eksilmesinden, birliğimizin bozulmasından, ansızın gelecek musibetlerden ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırız, muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım, nefsimizin ve şeytanın kıskacına kapılmaktan, haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, korkaklıktan, cimrilikten, borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırız, muhafaza eyle. Ey korkularımızı emniyete çeviren Allah'ım, mazlumlara nusret, mağdurlara ferahlık, yurtlarından edilenlere emniyet, yaralılara şifa, yetimlere himaye ve bütün Müslüman beldelerine huzur ihsan eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım, bizi ve neslimizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, üzerimizden ve altımızdan gelebilecek kötülüklerden koru.
1: Amin.
0: Hayatın ve ölümün sınavlarında bizleri başarılı eyle. Ey en sağlam ip olan Kur'an'ın ve dost doğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de isteriz senden. Onun sana sığındığı bütün kötülüklerden biz de sana sığınırız. Lütfeyle, muhafaza eyle Allah'ım.
1: Amin.
0: Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, bu sabah güneşin doğuşuna şahit olurken kalbimizi senin nuruna açtık. İstediklerimizi bize lütfeyle. Bizi mahrum bırakma. Bizden razı ol. Bizi de senden razı olan kullarından eyle Allah'ım. Allah'ım, ömrünü kamil insan yetiştirmeye adamış olan Mahmud Esat Coşan hocamızın Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı rehberliğinden istifade etmeyi, öğretilerini yaşamayı nasip eyle. Hayatımızı muhabbetin üzere ve ümmeti Muhammed'e faydalı olarak geçirmeyi lütfeyle.
1: Amin.
0: Allah'ım, ümmeti Muhammed'e merhamet et, mağfiret buyur, günahlarını bağışla, kalplerini nurlandır ve hidayet üzere sabit kıl Allah'ım. Ümmeti Muhammed'i yüceltiver Allah'ım. Kuvvetlendir, rızıklandır, sıkıntılarından feraha çıkar Allah'ım.
1: Amin.
0: Allah'ım, senin adınla güzel duygu ve niyetlerle girdiğimiz bu meydandan yine senin adınla affedilmiş, rahmetine ve rızaya kavuşmuş olarak hayırla ayrılmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Rabbimiz, lütuf ve rahmetinle açtığın dua kapılarını bizim için hep açık tut. Bizleri dünyada ve ahirette kazananlardan eyle. Amin. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. Rabbena ağfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul.

0: حساب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
1: Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah hepinizi sevdiği kullarından eylesin, sevgili kullarından eylesin, evliyasından eylesin. Hepinize sıhhat, afiyet, hoşluk, huzur, esenlik versin. Hepinizin çoluk çocuğuyla, çevrenizle, eşiniz, dostunuz, akrabanızla hem dünyada hem ahirette mutlu olmanızı diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Rabbimiz, gün doğarken ufukta huzura durduk. Kudretine şahit olduk. Nefes nefes ağrırken sabah, biz nefsimize şahit olduk. Ve sorduk kendimize, kainat boyun eğerken Rabbine, sen neredesin? Bu gidiş nereye? Ey sabahı aydınlatan Rabbimiz, sana sığındık dualarla. Şahit ol bu aciz kullarına. Gözyaşlarımıza, pişmanlığımıza, ahdimizi hatırlayışımıza ve yeniden doğuşumuza. Aziz misafirlerimiz, Saat ve Sebe surelerinde bildirildiği üzere, dağların ve kuşların Davud Aleyhisselam'ın tesbihine iştirak ettiği bu kutlu vakitte, iyiliğine ve her daim hakla yan yana olma hassasiyetine şahit olduğumuz gönül dostumuz, hocamız Mahmud Esat Coşan'ı hürmet ve muhabbetle yad ettiğimiz programımızın sonuna geldik. Bu müstesna buluşmanın gerçekleşmesini sağlayan organizasyon heyetimizdeki kardeşlerimize ve fedakarca katkı sağlayan server gönüllülerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz. Rabbimiz kendilerinden razı olsun. Bizleri alicenap bir şekilde misafir eden bu aziz şehrin kıymetli hemşehrilerine de çokça teşekkür ediyoruz. Muhterem hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, birazdan işrak namazımızı eda edeceğiz. Allah'a emanet olunuz, sabahınız hayır olsun, ibadetiniz makbul olsun.

27 Temmuz Pazartesi sabahı Elazığ'da hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümü yad edildi. Elazığ'da gerçekleştirilen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti programını istifadenize sunduk.

muhterem kardeşlerim. İnsanlar okuyunca mutlaka münevver olmuyorlar. Okumuş cahil kalabiliyorlar. Okumuş ve cahil. Diyor ki bir büyüğümüz, okuma yazma bilmeyen bir millete okuma yazma öğretirsen, tahsile öğretirsen, bilgileri verirsen ne olur? Okuma yazma bilen tahsilli cahil insanlar olur. O kadar. Yani tahsil insanın bilgisizliğini giderir ama tahsilden başka şeyler lazım. Veya tahsilin içinde manevi bir tahsil lazım. Çift taraflı olması lazım. Tam olması lazım. Tek kanatlı olmaması lazım tahsilin. O olmadığı zaman insanlar şey oluyor. Efendim bir çeşit cahil oluyor. Diplomalı cahil oluyor. Avrupa'da efendim doktora yapmış cahil. Üniversitede okuyan profesör olmuş cahil oluyor. Bilmiyor çünkü. Onun için bilmeyenler de Peygamber Zişanımıza dil uzatıyorlar. Ama Avrupa'da ve Amerika'da ve dünyanın birçok yerlerinde Peygamber Efendimizin hayatını inceleyenler görüyorlar, memnun oluyorlar, hayran oluyorlar, Müslüman oluyorlar. Yani bizimki cahilliğinden, incelemediğinden inceledim sanıyor veyahut tutuyor İslam düşmanı birisinin yazmış olduğu iftiraları okuyor mesela. Efendim oradan ha galiba iş böyle filan şaşırıyor, sapıtıyor. Halbuki asıl büyük filozoflar ya Muhammed biz sana hayranız diye efendim yazmışlar. Batının büyük filozofları.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Düşünceler otomatik bir şekilde zihnimize gelir. Bir durumla karşılaştığımda hemen kendimi eleştirmeye, hemen kendimi suçlamaya alışığım ya da çaresizliği kabul ediyorum hemen. Bu benim ilk tavrım. Şimdi bunu düzeltmek istiyorsam önce bunu tespit etmem lazım. Ben çaresizliği öğrenmişim. Öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz şey bu zaten. Öğrenmişim ben çaresizliği. Yapacağım şey, bunu kabul ettim. Evet, benim böyle bir öğrenilmişliğim var. Bunu değiştirebilmek için ne yapmam gerekiyor? O zaman ne diyorum? İşte evet, şu an çaresiz hissediyorum ama şunu biliyorum zihnimde, okudum, yazdım, gördüm, tecrübe ettim. Ben aslında işleri değiştirebiliyorum. Mücadele edersen bir şeyler değişebilir. Hemen olmayabilir ama değişebilir. Bunu yapmaya başlıyorum. İlk yaptığımda belki zorlanıyorum, sonuç alamıyorum. Ama zamanla üstüne ekleye gittiğimde faydalı olacağını biliyorum ve o inanca tutunuyorum. Aslında benim orada umudum o inanç oluyor. Oradaki o değişime olan inancım oluyor. Şimdi ne yapacak kişi? Bir, otomatik düşünce.

0: geldiğinde fark edip durduracak. O olumsuz düşünce, o bir karamsar bakış, o kötümser bakış. Dur. İkinci adım, bunun yerine ben nasıl düşünebilirim? Şimdi bu olayı başka nasıl yorumlayabilirim? Bunu Ahmet olsa, Mehmet olsa, Ayşe olsa, Fatma olsa nasıl yorumlardı? Bu daha bir makul bir bakış açısı mı? Böyle de söylenebilir mi? Yoksa ben bir polyanacılık mı yapıyorum? Yok, böyle de söylenebilir ise o zaman ona göre hareket edeceğim. Bunu bir yaptım, iki yaptım, üç yaptım, belki üç ay yaptım, bir yıl yaptım. Sonrasında diğer otomatik düşünce zaten yavaşlayacak. Tali yol gibi olacak. Artık köhneleşecek, kendi otomatikliğini kaybedecek. Benim otomatik düşüncem artık iyimserlik olacak. Bunu oturtabilirim ama bu zaman alacak. Yani bir gün denedim, iki gün denedim, üçüncü günde niye olmadı? Olmaz. Yani araba sürmeyi öğreniyoruz. Hemen ikinci günde öğrenmiyoruz. Aylar alıyor ki araba çok teknik bir şeydir. Videosunu izlerim, pratiğini yaparım. Çok hızlı öğrenebilirim. Bu davranışlar daha kalıtsaldır. Yani 40 yıl ben kötümserdim. 3 haftada iyimser olmaya çalışıyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etki.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

Allah'ın çalışma yaptığımız zaman ve enleyse lil insani illa ma sa'a ve enne sa'yehu seyfe yura. Allah Teala Hazretleri insanlara sa'yine göre mükafat ve sonuç veriyor. Muvaffakiyet veriyor. Kanun ilahisi böyle. Ve enleyse lil insani illa ma sa'a ifade

İfadesi, insanoğlu için sayı gayret ettiğinden başka bir şey mükafat verilmez demektir. Leyse olumsuzluk fiilidir ve en leyse lil insani, insan için yoktur. İlla masa, ancak sayı gayret ettiği kadarı vardır, o vardır. La ilahe illallah gibi bir cümledir bu, kuvvetli bir cümledir. Sayin önemini göstermektedir. Yani hiçbir ilah yoktur, ancak Allah vardır. Hiçbir sonuç alamazsınız, ancak sayiniz kadar sonuç alabilirsiniz. Sayi ederseniz, gayret gösterirseniz alırsınız demektir bu. Ben sizi seviyorum, siz benim sevgili kullarımsınız, ben size havadan, cabadan şöyle muvaffakiyet veririm demiyor Allah-u Teala Hazretleri. Ancak sayi ederseniz veririm diyor. Ama şu incelik vardır bu işte, sayi eden mümin kullarına Allah-u Teala Hazretleri'nin mükafatı çok çok büyüktür. Ama sayi etmek şartına bağlıdır. Durduğu yerde durmak şeklinde değildir, uyumak şeklinde değildir, tembellik tarzında değildir, ihmal tarzında değildir. Vazifesini yapmamak üzerine değildir. Vazifesini yapmayan insana Allah yapmadığı halde mükafat vermez, yapmadığı için ceza verir mümin kulu olduğu halde. Osmanlı'nın yıkılışının sebebi budur. Sayi, efendim, şey güzel söylüyor, Allah'a dayan, sahiye sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yok.

0: Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.
1: Devrana girip seyran edelim. Eyvah!

Bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdiğin Resulüne.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağı dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gök ile yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o su ile de türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiften nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan yine odur. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın. Gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları yönlendiren Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.

الحمد لله رب العالمين والآخرة المتقين صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشديد كل الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هو تحليوان bütün pehlivanların başı pehlivanlık baş pehlivan yani yemliku nefsuhu indel gazab gazap zamanında nefsine hakim olabilen insandır. Onun için bir adam gelmişti de sordu Resulullah'tan ahlakı da dört tarafından böyle sordu. Dördüne de Cenab-ı Peygamber gazap etme gazap etme gazap etme diye cevap verdi. Gazap ahlak mezlumeden bir tanesi. Ahlak mezlumeden bir tanesi. Onun için ahlak iyi ahlakları ele geçirebilmenin Cenab-ı Hakk'ın işte insanlara verdiği bir nefis var ya bu nefsin terbiyesine bağlı. Bu nefis bu kadar kötü bir şeydir bu nefis. Firavun var ya bu firavundan da beterdir. Bu firavunun belki bazı meziyetleri de vardır. Fakat bu nefsin hiçbir iyi meziyeti yok. Hep kötülüktür ve insanı Allah'tan uzaklaştırır. Cehenneme sokmaktır bütün işi. Cenab-ı Hakk'ın hikmetine akıl vermez. İnsanı yaratmış ve bunu da insanın başına musallat kılmıştır. Bizi de bu dar dünyada ruhla boğuşmaya yollamıştır. Bu boğuşmadan bize de yol göremiş. İşte Ramazan'da tutarsanız orucu. Biraz da riyazet ederseniz, şöyle ahlaklarınız da güzel olursa, bu nefsin istediklerini de yapmazsanız, yine Ramazan dışında yapmıyoruz elhamdülillah. Karnımız acıkıyor, canımız su da istiyor. Ne suyunu veriyoruz, ne ekmeğini veriyoruz. Ne kavga gürültü ederken, yok oruç düzeyken kavga gürültü de yapmıyoruz. Demek ki bu bir ayda kendimize bir şey veriyoruz. Kıymet veriyoruz nefsiyle mücadele edip. Bunu işte ne kadar çok uzatabilirsek, ne kadar çok üzerinde durabilirsek, nefsimize o kadar hakim olabiliriz. Nefsimize ne kadar hakim olursak, bu nispetle de hürriyetimize sahip oluruz. Hürriyete sahip olmadıkça şimdi aklıma gelen cennetler ya, cennet bu dünyada hürriyeti kazananların yeri. Bu cennette bu hürriyeti bu dünyada kazananlar ise nefisleriyle mücadele edip, mücadelede muvaffak olanlar. Muvaffak olamazsa da mücadele olduğu için bu da gazidir yine. Hem de öteki hattaki gazi gibi değildir. Ya gazidir ya şehittir. İster muvaffak olsun ister muvaffak olamazsın. Muvaffak olabilirse ne mutlu. Muvaffak olamadığı takdirde ama mücadelede. Mücadele oluyor ya daima mücadele dünyada derler. Bazen mağlup da oluyoruz. Mağlup olmak da yine bir meziyettir yani. Teslim olmaktansa mağlup olduk ne yapalım. Ama dövüşmek lazım. Binaenaleyh ne istedi? Muhakkak uğraşmak lazım. Ne demek? Onun sözünü dinlememek. İstediğini yapmamak. Ama bu o kadar zor ki hele bu devirde. Yani deveye hendek atlatmaktan daha zordur. Allah muhidimiz olsun, yardımcımız olsun. Ama bu kendi başımıza olursa elbette muvaffak olamayız ama bizim sahibimiz olan Hazreti Allah. Hazreti Allah'a yalvarır, yakarır, arkamızı ona dayar. Sen yardımcımız ol ya Rabbi diyersin. Ondan da imdatlar bekler de. Bu da imdadını gönderirse oldu bitti. Ama burada güzel şey söylüyor. İmam Gazali'nin çok güzel hikayeleri var. Bir arazi diyor, tohumu atarsın. Tohumu atmadan evvel orasını sürersin. Güzel efendim lazım giren şeylerini yaparsın. Cenab-ı Hakk'a dersin ki ya Rabbi sen de yağmurunu ver. Yahut su kanallarından açarsın su verirsin oraya. Oradan ümidin vardır ki sana bu sene Allah 10, 20, 30 bir mahsul verecek. Ama diyor sen yeri sürmemişsin çöl bir yere götürmüş tohumu atmışsın. Burada da Allah'tan istiyorsun ki sen buraya yağmur ver de bu çölde benim de arazi mahsulüm olsun. Bu hayaldan ibaret diyor. Binaenaleyh insanın mücahedesiz ve mücadelesiz tekemmül istemesi hayaldan ibaret. Yalvardır Allah'a. Allah diyor ki cahede, mücahedet. Vellezine cahedü fina. Benim yolumda mücahedet ki ben de sana yolumu açayım. Bunun için bu gadat önünde, bu da bir hikat galiba. Bazı kavim sirayı tutuyor birinden diğerine. Bunlar umumiyette sert adam oluyorlar. Bu adamın yumuşatmanın imkanı olmaz. Her gün dövsen de yapamazsın. Hapise katsan da yapamazsın. Ya onun nefsiyle mücadele edip de kendi içinden Allah bir şey verecek, arzu edecek. Ya bu kötü şey bu, sertlik. Herkesten kavga ediyor, dövüş ediyor, bilmem ne diyor. Bu iyi bir şey değil. Nasıl kurtulayım? İşte kurtulmak için Allah'a yalvaracaksın ama yoluna da müracaat edeceksin. Bizim de elbette nefislerimizi ıslah etmenin bir yolu var. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda toplanan bu ashab-ı kiram gökten melek olarak inmediler. Bunların da her birisi çeşit cani izler vaktinde. Fakat iman şerefiyle müşerref olup da Resulullah'ın halkasına girdikten sonra melekleri de geç.

0: Kuzu oldular. Neden? O sohbet onları muma çevirdi. Sohbet onları muma çevirdi. Ne eski şiddetleri kaldı, ne eski efendim yaramazlıkları kaldı. Hepsini bıraktılar. O en dünyanın altında yazılacak layıklı insanları oldular. Allah onların hürmetine bizi de affetsin, bizi de onların silsilesine karıştırsın. Onun için İmam-ı Gazali Hazretleri yine bu hususta diyor ki, mutlaka sen ahlakının tasfiyesini istiyorsan, ahlakı güzel insanlarla beraber düşüp kalkmanın yolunu bul. En güzeli oradır. Fakat diyor, bugün de bu gibi insanları bulmak çok zordur demiş. Bunu da demiş. Öyleyse bunların eserlerini okumaktan daha iyisi yok. Bu iyi insanların eserlerini bul, onları oku, onlara karşı elbette gönlünden bir meyil olacaktır. Bu meyil dolayısıyla Allah imkanı varsa paçayı kurtarsın. İnne şemse vel kamer ayetani min ayatillah la yahsifani li mevti ahadim ve la li hayati fe izâ gâyutun zâlike fed'ullâh ve kebbirû ve sallû ve tusadduku ya ümmeti Muhammed vallâhi mâ min ahadin aghyâve minallâh en yezliye abdühü ev tezliye emetühü ya ümmeti Muhammed vallâhi la te'alemûne mâ a'lemû la dâhittum kalîlen ve la bekeytum kesîrâ. Allahümme hem el bellavt. Rahu Malik'in Ahmet bin Hanbel, Bukhari, Müslim, Nesai, Davud ve İbn-i Cerir Hazreti Ayşe'den. Alt tarafında Cenab-ı Hakk'ın herkesten daha gayretli olduğunu. Burada gayret-i ilahiye kulu bizi yaratmış elhamdülillah. Biz kullarının kendisine kulluk etmesidir. Kulu kulluktan ayrılıp da emirlerine imtisal etmeyip kötü yollara döküldü müydü? Bunun için Cenab-ı Hak çok darılır. Çok darılır. Bahsus zina gibi bir hallerin işlemesiyle Cenab-ı Hakk'ın gayret-i ilahiyeyi dokanır yani. Sana ben bak sıhhat verdim, para da verdim, çalışıyorsun. Al namusunla bir aileyi, sana helal ettiği şeyden tezevvuk et. Haram ettiği şeyden neden böyle? Yani başkasının tarlasına tohum ekmek ne kadar çirkinse bu tarla benim değil, Ahmet'in tarlası. Mehmet'in tarlası. Bu Ahmet'in tarlası, kendi tarlam dururken Ahmet'in tarlasına tohumu ekiyorum. Sonra da bu mahsul benim diyerekten iddia etmek ne kadar çirkinse Allah'ın sana helal ettiğini bırakıp da haramlardan tezevvuk etmek bundan daha çok çirkin. İnne şemse tetlu'u ma'a karnış şeytan fîzâ talat kârenehâ fîzâ tefe'at târıkahâ sümmestevet kârenehâ fîzâ zâlet târıkahâ fîzâ tedellet lilgurûbü kârenehâ fîzâ garabet târıkahâ فَلَا تُصَلُّوا هَذ۪ي الْاَوْقَاتَ السَّلَافِ. Cenab-ı Peygamber bize üç vakitte namaz kılmak bekliyor ya, o vakitlerin şeysini anlatıyor. Bizim aklımıza daha şöyle uygun olsun derdi. Yine işte varken namaz kılma diyor. Kılsak da olacak. Tepedeyken kılma diyor, kılsak da olacak. Batarken kılma diyor, kılarsak da olacak. Bu üç vakitte namaz kerahat. Bunun kerahatini tabii o günkü insanda, bugünkü insanda sezemez olacak. Ama diyor ki onların doğuşuyla batışı aralarında şeytanlar oyun oynarlar, cirit oynarlar. Cirit oynarlar. İnsanları felakete sürükleyebilmek için en vaçit hilelerini işlerler. Binaenaleyh siz o sıralarda artık onlara karışmayın yani. Onlar şeytanların selameti bir kenara çekilir oturur. Sabahleyin namaza gelmiyor, namaza kalkamıyor. Fakat işe erken vakitte gidiyor. Hırsı var. Çok bir para kazanayım diye. Akşam geç vakitleri evine gelmiyor. Hala işinin başında para kazanmak istiyor. Bir de öğlen üstü istirahat kendisine tanımıyor. İstirahat da tanımıyor. Hemen hep çalışmak filan. Bunlar hiçbirisi demek doğru bir şeyler değillermiş ki Cenab-ı Peygamber bu sırada da bizleri men etmiş bu hallerde. Bu vakitlerde tabii bir de Hristiyanların ibadeti var. Güneş doğarken güneş perestler oraya bir ibadet ederler. Güneş perest. Bizim memlekette de varmış bunlardan. Bu sefer öğrendim Mardin taraflarında. Bir kavim varmış ne kadar kimse. Bunlar kimisi güneşe taparmış, şeytana tapan da varmış bu devirde. Allah muhafaza etsin. Şimdi böyle bir daire çevirirlermiş, duydum. O artık o daireden çıkmazmış. Şeytan tarafına bağlandığım gibilerden nasıl bir itikatsa, kötü bir itikat.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güvendik.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gaye ile yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

0: Allah-u Teala Hazretlerine bir Müslümana sevinç vermek, onun içine, gönlüne sevinç ithal etmekten daha sevimli bir şey yoktur. Yani Allah Müslüman kulun, Müslüman kardeşini sevindirmesini, onu sevindirecek bir şeyler yapmasını, sonuç olarak gönlünü hoş etmesini çok seviyor. Allah yanında en sevgili işlerden birisi senin Müslüman kardeşinin içine sevinç sokman, sevinç vermenden, gönlünü hoş etmenden daha sevgili bir şey, hiçbir şey yoktur diye bildiriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
1: Akra, akra.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Nurumla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Sağmal hayvanlardan da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan

bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O, sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Onlar, üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O, her şeyi hakkıyla görendir. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı?

Okumaya başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra farkındalık.

0: Dağın Sesi Akra'da.
1: Akra. Reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra. Reklam.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

Bir mucit, bir icat. Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Akre stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Takvimler 30 Temmuz Perşembe sabahını gösterirken yeni bir güne merhaba programı ile birlikteyiz ve programımıza başlıyoruz.

Efendim hayırlı bereketli bir gün olmasını temenni ediyoruz. Bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii sizlerden gelen mesajları da aktaracağız programımızda. Öyleyse Akrem Mobil hattımızı hatırlatalım. 0501 630 3030'a mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen. Efendim aynı zamanda 16 Safer 1448 sabahına eriştik. Hicri takvime göre bu takvimin geride kalan günlerinde 13 Safer'de doğumlarının hicri yıl dönümlerinde 91. yılında hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ı yad ettik. Akra'da özel programlar, Yiğit özel yayın akışı. Sizlerleydi, sohbetler, belgeseller, söyleşilerden oluşan pek çok özel içeriğin yer aldığı bir yayın akışı sizlerle birlikteydi ki bu programlara Akrem Medya'nın önerilerimiz bölümünde Mahmut Esat Coşan Yiğit başlığı altında ulaşabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Yine aynı zamanda sayfamızda Mahmut Esat Coşan hocamızın hayatı ve yanı sıra öncüsü olduğu projeler, ilmi, mirası, görüşleri, tavsiyeleri ve daha pek çok hazırladığımız özel dosyayı sayfalarımızda bulabilirsiniz. Yine bu vesileyle malumunuz Elazığ'da gerçekleşen çok önemli bir program vardı. İşrak ibadeti buluşması. Türkiye'nin dünyanın pek çok yerinden binlerce kişi katıldı bu büyük buluşmaya. Sabahın ilk saatlerinden itibaren, hatta gecenin ilk saatlerinden itibaren de diyebiliriz, Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelinildi. Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından düzenlenen programın ana teması ise İhrak ibadeti oldu. Programda gece boyunca devam eden manevi atmosfer, sabah namazı ve ardından eda edilen ihrak ibadetiyle zirveye ulaştı. Peygamber Efendimizin sünnetlerinden biri olan ihrak ibadetine vurgu yapılmıştı ki sevabı pek mühim ki Efendimizin şöyle bir müjdesi de var. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. İşte bu müjdeye nail olabilmek amacıyla binlerce kişi sabahın ilk ışıklarına kadar meydandaki manevi atmosferi birlikte yaşadı. Birbirinden güzel ve dikkat çeken içerik ve etkinlikler de vardı programda. Binlerce drone'un gökyüzünü aydınlattığı ve semada çeşitli yazılar, figürlerle beraber yer aldığı özel bir gösteri de vardı.

Allah Celle Celaluhu lafzı, kelime-i tevhid, Kabe tavafı ve daha pek çok görsel dronlarla birlikte gökyüzünü aydınlatmış oldu ve gece boyunca sabah namazını takiben Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikir ve tesbihatlerle manevi feyzi, bereketi bol olan önemli bir gün ve sabah gerçekleşmiş oldu binlerce kişinin katılımıyla. Ki fotoğraflarıyla bir Akra Medya'da bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Aynı zamanda hem Akra Medya hem de Mecr Vakfı sosyal medya hesaplarında bu programa ilişkin özel görüntüler de yer alıyor. Tekrar izlemek ya da katılamayanlar için de aynı zamanda buradan da izleyebilir, takip edebilir ve paylaşabilirsiniz. Bu program Akra'da sesli olarak da yayına geliyor kıymetli dinleyenlerimiz. Ne zaman? Bu hafta önceki gün yayına başladığı İstanbul için işrak vaktine kadar yayında oluyor. Yani saat 04.20 sularında başlayıp 6.30'a kadar yayında sizlerle buluşuyor. Elazığ İşrak İbadeti buluşmasını sesli olarak Akra'dan her sabah dinleyebilirsiniz. Bu saatlere denk gelemiyor iseniz yine kolaylıkla erişebileceğiniz bir adres. Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasında ana sayfada önerilerimiz bölümünde bu başlıkla buradan da dilediğiniz her an dinleyebilirsiniz. İşrak ibadetinin emniyetine dair bu müjdeli hadisi şerifi paylaştık ve gerçekleşen etkinlikten söz ettik ki işrak ibadetiyle alakalı daha pek çok tabii bahsedilebilecek husus var. Birazdan bir dosya olarak da paylaşacağız. Şu anda da Akra Medya'da Hac ve Umre sevabına vesile olan vakit işrak başlığıyla bu dosyayı ayrıntılarıyla okuyabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Yine bu program vesilesiyle Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT tarafından Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve bölgeye uzun vadeli ekonomik katkı sağlamak amacıyla bir ağaçlandırma kampanyası başlatılmıştı. 20 bin badem hedefiyle yola çıkıldı bu kampanyada ve gelinen noktada hedef daha programın ilk vakitlerinde aşılmış oldu ve şu anda sayfaya göz attığımızda 22 bini aştığını görüyoruz. Pek çok bağış yapılmış. Elazığ'da yetişmesi mümkün olan ve bölgede ilde Keban, Karakaya, Sivrice çevresinde atıl bekleyen arazilerde yeşertilmesi üzere başlatılan bir çalışmaydı. Fidan bağışları sürüyor bir yandan, 22 bini aşmış durumda rakam ve tabii mevsimi geldiğinde özellikle sonbaharda doğru bir zamanda yine geniş bir katılımla fidanların toprakla buluşturulması planlanıyor. Dikiliağacımvar.com sayfasından da fidan bağışları yapılabilmekte. Tabii bu oldukça önemli. ÇEKUT'un Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği'nin sadece Elazığ için değil yurdun pek çok noktası için yapmış olduğu fidan dikimi çalışmaları var. Bağışçıların katılımıyla ağaçlandırma çalışmaları var. Önceki yıllarda da orman yangınları neticesinde kaybedilen alanların yeniden yeşertilmesi anlamında çok büyük çalışmalar yapılmıştı. Ve tabii bir yandan da maalesef yangınlar devam ediyor pek çok ilde. AFAD 9 ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele kapsamında pek çok personelin sahada görev aldığını açıkladı. Dün Antalya, Çanakkale, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, İzmir, Kütahya ve Aydın'da orman yangınları meydana geldiği aktarıldı. Ve bunların bir kısmı söndürülür ve soğutulurken bir kısmında ise halen alevlerle mücadele sürüyor. Kapanan yollar, tahliye edilen noktalar var. Bir anda gelişebiliyor. Çok önemli uyarılar var bu manada. Hemen o uyarılara da bakalım. Bugünlerde özellikle hem sıcak hem rüzgarlı bir hava var. Nemin de düştüğü bu günlerde yangın riskinin bir hayli yüksek olduğuna dikkat çekilmiş. Şöyle bir açıklama var. Meteorolojik verilere göre bu hafta başta kıyı kesimlerimiz olmak üzere birçok ilimizde 80 km hıza ulaşabileceği şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor. Şiddetli rüzgar orman yangınlarının hızla büyümesine sebep olan ve kontrol altına alınmasını güçleştiren en önemli etkenlerin başında. Bu sebeple özellikle önümüzdeki günlerde azami hassasiyet gösterilmeli. Açık alanlarda ateş yakılmamalı, anız yakılmamalı, yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınmalı.
bir kıvılcım

Küçük bir kor ya da sönmemiş bir sigara izmariti telafisi mümkün olmayan felaketlere sebep olabilir. Ve unutulmamalıdır ki hiçbir teknoloji imkanın vatandaşların göstereceği dikkat ve hassasiyet kadar etkili olmayacağı muhakkak. Bu önemli bir uyarı, bugünlerde ve önceki yıllarda da gördüğümüz gibi kimi zaman bir sigara izmaritiyle, kimi zaman çevreye bırakılan çöplerin etkisiyle, kimi zaman kasıt ve ihmallerle, kimi zaman bir tarlanın, bahçenin otlardan temizlenmesi için yakılan ateşin rüzgarla birlikte geniş sahalara sıçraması sebebiyle kontrolü oldukça güç ve çok ciddi büyük kayıpların yaşandığı yangınlar söz konusuydu. Halen aynı tehlike ve durumlar devam ediyor birçok şehirde.

Hacı kayıtlarında pasaport süresi uyarısı geldi. 2027 yılı hacı kurasında kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarına vize işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için pasaport geçerlilik süresi konusunda uyarıda bulunuldu. Yapılan açıklamada hac vizesi işlemlerinin sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi için pasaportların en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar geçerli olması gerektiği belirtildi. Bu durumda yeni pasaport çıkaracak ya da mevcut pasaportunu yenileyecek olan hacı adaylarından nüfus müdürlüklerine yapacakları başvurularda pasaportlarının en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar geçerli olacak şekilde düzenlenmesini talep etmeleri istendi.

İsraf her dönemin, her ülkenin önemli problemlerinden biri. Bugün de bir gazeteyi manşet haber olmuş. Yılda 26 milyon ton gıda israf ediliyor. Tabii rakamlar değişilebilir, değişebilir. Ancak olayın çarpıcılığını vurgulamak adına keban barajı çöpe gidiyor manşetiyle verilmiş haber. Ayrıntılarına bakalım. Tüketilen her türlü ürün için çok fazla miktarda su kullanılırken israf edilen her türlü gıdada suyun da çöpe atılması anlamına geliyor. 2025 yılındaki bir rapora göre dünya çapında üretilen gıdanın yaklaşık üçte biri yani 1,5 milyar tonu israf edildi. Bu israfın küresel ekonomiye maliyeti yıllık 1 trilyon dolar. Her gün dünyada 783 milyon insan açlık çekerken 1 milyardan fazla öğünde israf ediliyor. Böylesi bir dengesizlik var, kritik bir durum var. Peki neden israf oluyor? Hemen bakalım. Bunun pek çok aşaması var. Üretim aşamasında yaşanabiliyor. Tarlada zayiat söz konusu olabiliyor. Tarladan satış noktalarına gelinceye kadarki süreçte yaşanabiliyor. Satış noktalarından üreticiye ulaşmaması anlamında yani görünümü itibariyle hoşumuza gitmeyen ürünleri almayışımız sebebiyle ya da satılmaması sebebiyle bu ürünler israf olabiliyor. Ya da nihai tüketici olarak bizler tarafından fazla alınması, doğru koşullarda saklanmaması sebebiyle çöpe gidebiliyor ve tüm bu sürecin sonunda ortaya endişe verici rakamlar çıkıyor. Neden israf ediyor sorusu için şu notları görüyoruz. TÜİK araştırmalarında hanelerde gıda israfının başlıca nedenleri %72 ile bozulma, %12 ile raf ömrünün sona ermesi, %8 ihtiyaçtan fazla satın alma veya pişirme, %5 bayatlama, %2,5 uygun koşullarda muhafaza etmemek olarak sıralanıyor. En fazla israf edilen ürünlerin başında %40'la taze meyve ve sebzeler, %32 ile de ekmek geliyor ki günlük 5 milyon ekmeğin çöpe gidiyor oluşu hakikaten üzücü. Hatta son rakamlara göre bu 10 milyonun da üzerinde. Peki israfı azaltmak için neler yapılabilir tüm bunlardan sonra? Günlük yaşamda uygulanabilecek basit alışkanlıklarla aslında israfın önüne geçilebilir. Şu öneriler paylaşılmış. Birincisi planlı alışveriş. Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi hazırlamalı ve yalnızca gerekli ürünler satın alınmalı. Hatta burada aç veya tokken yapılan alışverişin de oldukça

etkili olduğu belirtilir. Bir diğeri porsiyon kontrolü. Tüketebileceğiniz miktarda yemek hazırlayın ve tabağınıza yiyebileceğiniz kadar yemek alın. Gıdaları doğru saklama. Gıdaların uygun koşullarda muhafaza edilmesi, raf ömürlerinin uzamasına yardımcı olur. Tüketilemeyecek durumda olmayan ekmekleri dondurmak, fazla meyve ve sebzeleri farklı tariflerde değerlendirmek, israfı azaltmanın yollarından. Tarihlere dikkat, son tüketim tarihi geçmiş ürünler tabii ki tüketilmemeli ama tavsiye edilen tüketim tarihi, TETT yazıyor bazı ürünlerde, bu tarihin geçmiş olduğu ürünlerin görünüm, koku ve tat açısından herhangi bir olumsuzluk göstermediği durumlarda değerlendirilebileceğine dikkat çekilmiş. Başka neler var? İlk giren ilk çıkar kuralı. Buzdolabı ve mutfak dolaplarını tüketim tarihi daha yakın olan ürünler önde olacak şekilde düzenlemek gerekir. Fazlası paylaşılabilir, tüketemeyeceğiniz durumda olan ancak güvenilir şekilde muhafaza edilmiş gıdaları yakınlarınızla veya ihtiyaç sahipleriyle paylaşabilirsiniz. Ve bir diğeri de sebze, meyve, kabukları gibi bitkisel gıda atıkları kompost yapılarak doğal bir gübreye dönüştürülebilir.

ve üniversitelerde tercih dönemi başladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından dün itibariyle tercihler alınmaya başlandı. Adaylar 24 tercihte bulunabilecek, 10 Ağustos tarihine kadar işlemlerini yapabilecek. Kontenjanlar açıklandı. 805 bin dolayında toplamda bir kontenjan var. Bunlar arasında 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceği açıklandı. Ve tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler bugünlerde tabii karşımıza çıkan notlar arasında kesinlikle uzman desteği alınması bunların başında geliyor. Tercih listesinin geçen yılın başarı sıralarına göre değil, adayın gerçekten istediği programlara göre hazırlanması gerektiğine dikkat çekilirken, ölü tercih endişesiyle istenilen bölümlerin listeden çıkarılmasının önemli bir hata olduğu vurgulanmış. Ayrıca üniversitelerin özel koşul ve açıklamaları dikkatle incelenmeli. Yani kılavuzda ya da tercih robotlarında seçilmek istenen bölümle alakalı bazı özel koşullar söz konusu olabiliyor. Mesela bu bölümlerin işte çeşitli cinsiyetlere veya yaş, kilo, boylara uygun olabileceği ya da belirli bölümlere göre seçilebileceği, yetenekle alakalı bir talep olabileceği yönünde özel durumlar söz konusu olabiliyor. Bunlara dikkat. Vakıf üniversitelerin eğitim ücretleri önceden araştırılmalı. Puanın boşa gitmesini düşüncesiyle istenmeyen bölümler tercih edilmemeli. Tercih yaparken iş bulma kaygısıyla ilgili ve yeteneklerden vazgeçilmemeli. Kısa vadeli ekonomik gelişmeler yerine uzun vadeli kariyer hedefleri dikkate alınmalı. Aile ya da çevrenin beklentileriyle değil, kişisel ilgili hedefler doğrultusunda tercih yapılmalı ve liste gönderilmeden önce bir kez daha kontrolden geçirilmeli. Tavsiyeler böyle. Efendim devam edeceğiz haber turuna ama mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Bakalım kimler nerelerden yazmışlar bizlere. Hemen paylaşalım mesajlarımızı. Efendim Doğuş Elazığ programında yapılan duayı sabah dinledim, teşekkür ederim. Nasıl ulaşabiliriz? Akrem Medya'da var mı diye sormuş bir dinleyicimiz Sevim Hanım. Evet, Akrem Medya web sayfası ve mobil uygulamasında hemen ana sayfada önerilerimiz diye bir bölüm göreceksiniz. Bu başlığın altında da hem burada günün programları var hem de Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması bölümüne tıkladığınızda buradan dilediğiniz her an dinleyebilirsiniz. Başka kimler var bakalım. Hayırlı sabahlar, bereketli günler dileriz. Egzersiz yaparken Akre'yi dinliyoruz. Kondisyonumuz da artıyor. Hava bugün Konya'da kapalı. Herkese selamlar Konya'dan diyor Tuğçe Hanım. Yusuf Bey Adıyaman'dan mesajlarını ileten dinleyicimiz. Ailemle dinliyoruz. Hira, Meryem, Meral, Yusuf, Şabaş. Tüm Akre ailemize de selam ve dualarımızda hayırlı günler diyor. Teşekkür ediyoruz. Biz de selamlarımızı iletelim kendilerine ve ailelerine efendim.

Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501-630-3030'a bekliyoruz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız yazınız. 8:50 oldu saatlerimiz. İlk bölümü noktalıyoruz. Güzel bir eser dinleyelim. Birazdan yeniden buradayız efendim.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
1: Efendim saatlerimiz 9'a yaklaşırken yol durumunu öğrenelim. Hem İstanbul hem de diğer çalışma yapılan güzergahlarla alakalı bilgileri muhabirimiz Büşra Pişkin paylaşacak bizlerle. Büşra Hanım merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
2: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
1: Teşekkürler, buyurun söz sizde.
2: Tabii, şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %49 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakasında %45 seviyelerindeyken Anadolu yakasında %54 seviyelerinde diyebiliriz. Özellikle de Boğaz geçişlerinde trafik yoğunluğuna dikkat çekiyor diyebiliriz. Anadolu yakasında D100 karayolunda Esenkent'ten hafif yoğun başlayan bir trafik var. Devamında Kozyatağı güzergahına kadar yoğun trafikle devam ediyor. Kozyatağı'ndan sonra açılıyor bu trafik. Tam tersi yönde ise Avrupa'dan Anadolu güzergahına doğru Kozyatağı'ndan başlayarak Esenkent yönüne doğru araçlar yoğun trafik sebebiyle ağır ilerliyor. Ancak devamında yol açılıyor. Bostancı sahil yolunda da trafik açık seyrediyor diyebiliriz. Tem otoyolunda ise Samandıra gişelerinden itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluk Ataşehir Finans Kent bölgesine ulaşıldığında bir miktar azalıyor ancak Acıbadem bağlantısı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoluna doğru trafik yoğunluğu yine artıyor. Çamlık karşılarından başlayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında da Beykoz ve Kavacık civarında trafik yoğunluğu devam ediyor diyebiliriz. Üsküdar, Ümraniye, Yaman Evler, Küçüksu ve Çengelköy civarında da trafiğin yoğun seyrettiğini söylemek mümkün. Ayrıca Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolu güzergahında da trafik hafif yoğun diyebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise D100 karayolunda Edirne Kapı'dan başlayan bir trafik var. Halıcıoğlu'ndan sonra Çağlayan Kavşağı'na kadar ki arada bir hafif açılıyor. Ancak Çağlayan Kavşağı ve Gayrettepe güzergahına kadar uzanan hatta trafik yine yoğun seyretmeye devam ediyor. Tem otoyolunda da Akşemsettin civarında başlayan bir trafik var. Seyrantepe yönüne doğru devam ediyor bu hattaki trafik yoğun bir şekilde. Öte yandan Esenler'de başlayan Bayrampaşa istikametine kadar uzanan hatta da trafik yoğun. Halkalı, Kirazlı, Şirinevler, Hasaki, 5. Levent civarlarında da trafik yoğunluğu hafif yoğun bir şekilde devam ediyor diyebiliriz. Köprülerdeki ve tüneldeki duruma da tekrar göz atacak olursak eğer, Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan geçişlerde Avrasya Tüneli'ne doğru yolda bir trafik var ama Avrasya Tüneli'nin girişi ve sonrası açık gözüküyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Köprünün ortasına doğru devam ediyor bu yoğunluk ancak köprünün çıkışında da yine hafif yoğun bir trafik karşılıyor fakat devamında açılıyor yol. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var ancak köprüye geçildiğinde ve köprünün devamında yol açılıyor diyebiliriz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için Anadolu yakasından Avrupa yakasına, Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş tamamen açık diyebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açık seyrediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de açık seyrediyor. Avrasya Tüneli de açık seyrediyor. Bazı önemli duyuruları paylaşacak olursak D100 Avcılar Hacı Şerif yönünde sağ şeritte araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Buraya ekipler sevk edildi. Yine Büyükdere Caddesi Maslak Sanayi Mahallesi yönünde de sağ şerit araç arızası nedeniyle trafiğe kapalı. Arıza için burada da yine müdahale devam ediyor. İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgilere göre yolun diğer noktalarında diğer çalışma yapılan güzergahları da paylaşacak olursak Tem Otoyolu Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Ankara Kırıkkale yolunda Antalya Manavgat Alanya güzergahında ve Konya Afyon Karahisar

0: arasındaki yolda çalışmalar devam ediyor, yol çalışmaları. Bu güzergahlarda daha dikkatli araç kullanılabilir. Başta İstanbul olmak üzere trafik durumunu sizlerle paylaştık. İstanbul'daki yoğunluğun halen %49 seviyelerinde seyrettiğini tekrar hatırlatarak trafik bültenimizi burada noktalıyoruz. Herkese hayırlı günler diliyoruz.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Biz de kolaylıklar diliyoruz öyleyse.
0: Hayırlı yayınlar.
2: Günün dosyası.
1: Değerli dinleyenlerimiz, programımızın başında da bahsetmiş, paylaşmış ve hatırlatmıştık. İşrak ibadetiyle alakalı Akremedya'da önemli bir dosya var. Hac ve umre sevabına vesile olan vakit başlığıyla da dikkat çekiyor. Buradan da göz atabilirsiniz. Biz de bu sayfadan hatırlatmalarla paylaşmak istiyoruz dosyamızı. Nafile bir ibadet ama tabi nafile lüzumsuz ve boşa giden değil, aslında ekstra ve hoşa gidendir diyebiliriz ki şöyle buyrulur. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. O nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Sonunda ben onu severim. Sevince de artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden isterse istediğini mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka koruyup kollarım buyruluyor bir kutsi hadisi şerifte. Gerçekten biz Davut'la birlikte akşam ve işrak vakti tesbih etmek üzere dağları ona boyun eğdirmiştik. Ayeti kerimesini de görüyoruz Saat suresinde. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Kim sabah namazını cemaatle kılar, sonra güneş doğana kadar oturup Allah'ı zikreder, ardından iki rekat namaz kılarsa, ona dört başı mamur bir hac ve umre yapmışçasına sevap verilir. Kişinin zorunlu olmadığı halde gönlünden koparak yaptığı iyiliğin Allah-u Teala nezdinde bambaşka bir değeri ve mükafatı vardır. Nitekim Allah-u Teala oruç tutmaya gücü yetmeyen müminlerin tutamadıkları oruçların yerine fidye vermeleri gerektiğini belirttikten sonra kim de zorunlu olan fidyeden daha fazlasını verirse bu kendisi için daha iyidir buyurarak kişinin zorunlu olduğu miktardan daha fazlasını vermesini daha iyi olarak nitelendirmiştir. Bu aynı zamanda kişinin sevdiğinin gözüne girebilmek için onun hoşuna gidecek davranışları sürekli ve sık sık sergilemesini beraberinde getirir. Tabii nafile kelimesi Türkçe'de yararsız, boşuna gibi bir anlamda kullanılsa da Arapça'da kişinin sorumlu olmadığı halde fazladan yaptığı ibadet ve sevaplı işlere deniyor. Bir anlamda farz değil ama gönülden koparak yapılan ibadet demek. Nafile ibadetler, farz ibadetlerde farkında olmadan yapılan kusurları tamamlar, günahların bağışlanmasını sağlar, kişiye bol bol sevap kazandırır, onu Allah'a iyice yaklaştırarak Cenab-ı Hakk'ın sevgisini kazanmasına vesile olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala'ya şükür vesilesi olsun diye farz ibadetlerin dışında sık sık nafile ibadetlerde bulunur, vaktini zikir, tesbih, dua ve namazla değerlendirirlerdi. Bütün günahları bağışlanmış olduğu halde niçin bu kadar çaba gösterdiğini soranlara da Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı cevabını verirlerdi. Peygamber Efendimiz nafile ibadetleri yapmak için en başta seher vakitlerini tercih ederdi. Böylece Allah-u Teala'nın senin için fazladan olmak üzere gecenin bir kısmında Kur'an okuyarak teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda eriştirsin buyruğuna uygun hareket etmiş olurdu. İkinci sırada ise sabah namazının ardından güneşin bir müddet yükseldiği zaman dilimi gelirdi. Efendimiz sabah namazını kıldıktan sonra mescitten ayrılmaz, ashabına sohbet eder, güneş bir miktar yükseldikten sonra namaz kılardı. Kendisi zamanını bu şekilde değerlendirirken bize de bu vakti zikir, tesbih, dua ve namazla geçirmemizi tavsiye etmiştir. İbadet

Kadın Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olması yanında mümine sağladığı maddi faydaları da var. Nitekim bazı bilimsel araştırmalar, düzenli şekilde ve belli maksada dönük olarak yapılan dua ve ibadetlerin insan üzerinde olumlu etkiler bıraktığını ortaya koymuş. Özellikle günün aydınlanmaya başladığı sırada ibadetle meşgul olmak, kişinin gününü daha zinde ve verimli geçirmesine yardımcı olur. Dışarıdan gelen bir baskıyla değil de, kişinin kendi bilinçli tercihiyle yaptığı ibadetin etkisinin daha fazla olacağı aşikar. Teheccüd namazı, ihrak namazı, zikir ve dua gibi nafile ibadetlerde bulunanlara, umre ve hac sevabı gibi motivasyon gücü yüksek ödüllerin bahşedilmesi söz konusu. Bu ödüllerin büyüklüğü bir yandan ibadetin yapıldığı vaktin hürmetiyle, diğer yandan müminin uykusundan feragat edip ibadetin verdiği manevi huzuru tercih etmesiyle ilgili. Nitekim Allah Teala dağların ve taşların işrak vaktiyle akşam vaktinde Hazreti Davud Aleyhisselam'la birlikte tesbihatta bulunduğunu bildirmiştir. Efendim işrak güneşin doğması ile birlikte etrafın aydınlanması anlamına geliyor. İşrak ibadeti ise biraz öncesi ve biraz sonrasıyla güneşin doğduğu vakti ibadetle geçirmeyi ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bu vakit için bize iki ibadet tavsiye etmişler. Birinci tavsiye elbette zikir. Sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneşin doğup bir miktar yükseleceği vakte kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, salatu selam, istiğfar ve tesbihle meşgul olmak. Meşgul olunarak işte bu tavsiye yerine getirilebilir. Bunun için Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen sabah zikirleri, tesbihat ve dualar okunabilir. Efendimizin sabah ve akşam yaptığı zikir, tesbih ve dualar, değerli dinleyenlerimiz, İslam'ın en sahih kaynakları olan Kütüb-i Sitte'den derlenerek Server Yayınları'nın Dua Evrad-ı Şerif adlı eserinde bir araya getirilmiş durumda. Eseri temin edebilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden hatta her sabah dilediğiniz vakitlerde açıp okuyabilir, takip edebilirsiniz. Yine Akra'da da İstanbul için işrak vaktine kadar yayına gelen Dua Vakti programıyla dinleyebilirsiniz. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci tavsiyesi ise namaz. Vakti güneş doğduktan bir müddet sonra başladığı için bu namaza işrak namazı deniyor. İşrak namazı öğle vaktinin girmesine kısa bir süre kalıncaya kadar kılınabilir. Güneşin doğup öğlene kadar sürekli yükseldiği süreye Arapçada duha vakti, Türkçede ise kuşluk vakti dendiği için bu namaz duha namazı veya kuşluk namazı olarak da bilinir. Öte yandan bu nafile namaza duha vaktinin başlangıcında kılınması durumunda işrak namazı, ilerleyen vakitte kılınması durumunda duha namazı demeyi tercih eden alimler olduğu gibi, işrak namazı ile duha namazını iki ayrı nafile namaz olarak kabul eden alimler de var. Pek tabii ki bu Peygamber Efendimizin bir sünneti. Aynı zamanda Profesör Doktor Mahmut Esen Türkan hocamızın da bu namazla alakalı sohbetlerinde paylaştığı tavsiyeler var. Yine Efendimizin bu müjdesinden, yani tam bir hac ve umre sevabı kazanılacağına dair müjdesinden hareketle bu namazı kılmanın sevabına ilişkin ne zaman kılınabileceğine, nasıl kılınabileceğine ilişkin bilgiler de var. Bunları da inşallah yarınki programımızda paylaşalım ama sizler şu anda Akremedia'ya hemen girdiğinizde hac ve umre sevabına vesile olan vakit işrak başlığıyla bu dosyanın ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.

Efendim mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Tüm arkadaşlara Ankara'dan selamlar, hayırlı günler dileriz. Sema Çekiç hanımefendi bu mesajı paylaşmış. Bir başka dinleyicimiz, tüm katılımcıların dönmüş olması, Elazığ'dan Salimen dönmeleri çok şükür sevindirici. İşrek ibadeti ve yat programı oldukça faydalıydı. İnşallah seneye de bizim memlekette olsun diye de bekliyoruz.

beklentilerini paylaşmış Erdemli'den Turhan Uysal beyefendi. Bakalım tabii kısmet nerede nasıl olacak bizler de bilmiyoruz. Devam edelim paylaşmaya, göz atmaya mesajları. Elif Sare Canyurt, 9 yaşındayım ve arkadaşım Ömer Faruk Eren'le Kur'an kursuna giderken sizleri dinliyoruz. Doğuş Elazığ programı da çok güzeldi. Emeği geçenlere çok teşekkürler, selamlar demiş. Bizler de minik arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz efendim. Diğer haberlerle devam edelim programımıza. Çocuklar tatilde ekran süresini aştı. Tabii beklenen bir durum, kaçınılmaz bir durum olarak da görünüyor ama dikkat edilmesi gereken bir husus tabii. Okulların kapanmasıyla birlikte çocukların günlük rutinleri değişti. Okullar açıkken gün boyu eğitim anlamında faydalı vakit geçiren çocukların yaz tatilinde televizyon, bilgisayar, tablet ve telefon ekranları karşısında geçirdikleri süre uzadı. Ancak kontrolsüz ekran kullanımı çocukların hem psikolojik hem de fiziksel gelişimlerini etkiliyor. Tatil boyunca çocukların saatlerce ekran başında oturmak yerine hayatla bağ kurması gerektiğini belirten uzmanlar aileleri uyarıyor. Nasıl olsa okul yok düşüncesiyle ekran süresinin sınırlandırılmaması, dikkat dağınıklığı, sabırsızlık, uyku bozukluğu ve öfke patlamalarına neden oluyor. Ekrana aşırı odaklanan çocuklar hayatın doğal akışını sıkıcı bulmaya başlıyor. Bu da çocukların uzun süre dikkat gerektiren etkinliklerde zorlanmasını beraberinde getiriyor. Ebeveynlerin ekranı ödül ya da ceza olarak kullanmasının yanlış bir yaklaşım olduğu vurgulanmakta. Yemeğini yersen tablet, uslu durursan telefon gibi ifadelerin çocuğun gözünde ekranı daha değerli hale getirdiği de vurgulanmakta. Çocuk sıkıldığında hemen telefon verilmesi, sıkıntıyla baş etme becerisini de engelliyor. Yani bir şeyler üretmeyi, faydalı şeylerle vakit geçirmesini de engelliyor. Her psikolojik sorunun nedeni ekran değil diyen çocuk ve ergen psikoloğu Zeynep Kayhan, ancak dikkat problemleri, davranış sorunları, sosyal iletişim güçlükleri, kaygı ve öfke kontrolü gibi birçok alanda aşırı ekran kullanımının mevcut sorunları besleyen önemli bir etken olduğunu kaydediyor. Ailelere yaz tatilinde ekran kullanım saatine dair net kurallar oluşturmalarını öneren Kayhan, bunun tüm aile bireyleri için uygulanması gerektiğini de hatırlatıyor. Yani çocuklar söyleneni değil gördüklerini model alır. Ama anne babanın sürekli telefon kullandığı bir yerde çocuktan ekran kullanımının sınırlamasını beklemek pek tabii ki gerçekçi olmaz. Açık havada oyun oynamak, spor yapmak, kitap okumak, birlikte yemek hazırlamak, akşam yürüyüşlerine çıkmak, çocukların ilgi alanlarına uygun hobilere yönelmek ekran isteğini azaltabilir önerisini paylaşan Kayhan, amaç ekranı yasaklamak değil çocuğun hayatını zenginleştirmek diyor.

Buzlu içecek tüketirken dikkat, yaz aylarında artan sıcaklarla beraber soğuk kahve gibi buz konulan içecekler ve dondurma tüketimi de artıyor tabii. Ancak serinlemek isterken yapılan bazı yanlışlar sağlık sorunlarına neden olabilir. Doktor öğretim üyesi Hasan Acı Osman, özellikle hijyenik olmayan buzların gıda kaynaklı enfeksiyon riski oluşturabileceğini belirtiyor. Buzlu içeceklerde asıl risk soğukluk değil, kullanılan buzun hijyenik koşullarda hazırlanıp hazırlanmadığı. Temiz olmayan sudan üretilen veya hazırlanma ve saklama aşamalarında hijyen kurallarına uyulmayan buzlar, bakteri, virüs ve parazitlerle kontamine olabilir ve bu durumda ishal, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açabilir uyarısında bulundu.

0: Son bir sağlık notunu da ekleyelim. Bilinçsiz egzersizler faydadan çok zarar getirir uyarısı. Sosyal medyada ve internet üzerinden izlenerek yapılan bilinçsiz egzersizler bel sağlığını tehdit ediyor. Doğru teknikle uygun programla yapılan egzersiz kasları güçlendirerek hareket kabiliyetini artırıyor diyen fizik tedavi uzmanı Doktor Merve Cemil, buna karşılık yanlış hareket teknikleri, ağır antrenmanlar ve kişiye uygun olmayan egzersizler fıtık riskini artırabilir. Her egzersiz herkes için uygun değildir. İnternette görülen hareketleri bilinçsiz uygulamak bel bölgesinde ciddi zorlanmalara yol açabilir dedi. Egzersizin mutlaka kişinin yaş, kas gücü ve sağlık durumuna göre planlanması gerektiğini vurgulayan Cemil, spor öncesinde ısınma ihmal edilmemeli. Hareketler doğru teknikle yapılmalı. Ağrı hissedildiğinde egzersiz bırakılmalı. Sporun amacı bedeni zorlamak değil, doğru şekilde güçlendirmektir. Kişinin fiziksel durumu göz önünde bulundurulmadan yapılan ağır egzersizler, yanlış ağırlık kaldırma teknikleri ve ani hareketler bel bölgesinde ve çeşitli kaslarda problemlere sebep olabilir uyarısında bulunuyor ve tabii ki spor yapmak faydalı ama ısınma hareketleri ihmal edilmeden ve doğru yöntemlerle yapılmalı tavsiyesini de paylaşarak.
1: Hava durumu.
0: Bugün ülkemizin kuzeydoğu kesimleri için yağış, batı kesimleri için de rüzgar uyarılarını görüyoruz. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette. Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz'de kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre şeklinde. Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de ise saatte 50 ila 70 kilometre şeklinde esmesi bekleniyor. 80 kilometreye kadar da çıkabilir. Bu durum tabii yangınlar açısından istenmeyen bir durum, tehlikeli bir durum ki halihazırda pek çok şehirde yangınlarla mücadele devam ediyor. Nem düşüklüğü ve artan rüzgarla birlikte yayılım alanı genişleyebiliyor ve bu da mücadeleyi zorlaştırabiliyor. O sebeple daha çok dikkatli, tedbirli olmak gerekiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 27, Bursa 31, İzmir 36, Denizli 38, Antalya 41, Ankara 28, Kastamonu 26, Trabzon 25, Malatya 35 ve Şanlıurfa 43 derece.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Serbest piyasada günün ilk rakamlarına da bakalım değerli dinleyenlerimiz. Dolar 47.41, avro 54.39 lirada, altının gramı ise 6.147 lira seviyelerinde işlem görüyor. Günün ilk rakamları böyle. Mesajlarınıza ulaşıyor bir yandan. Programımızı noktalamak üzereyken son gelen mesajları da göz atalım. Hayırlı sabahlar diyor Filiz Hanım mesajında. Bir başka dinleyicimiz de arkadaşımızı her gün dinliyoruz. Burdur Bucak'tan Akif Emre Açıköz kolaylıklar ve hayırlı sabahlar diliyoruz demiş. Gün boyunca sizler de tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi Akra Mobil hattımıza yazabilir ve bizleri Akra Medya sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz.
1: Akra'da bugün.
0: Birazdan günün sohbeti yayına gelecek hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Türşan, Peygamber Efendimizin uykusunu, cuma namazını ve Efendimizin son sözlerini anlatıyor. En güzel rehber 9.50'de, son peygamber ve İslamiyet 10'da, sesli kitap programımız okudukça 10.50'de sizlerle olacak. 13'te ana haber bülteniyle birlikteyiz, 14 haberlerin ardından ağız ve diş sağlığının beslenmeyle ilişkisinin konuşulacağı Sağlık Saat Afiyet programını dinleyebilirsiniz. Saat 15'te hadisler deryası var. Haksızlık yapmamak ve elbise giymenin duası bugünkü sohbetin konuları arasında. Konuklarıyla kahve molası 16.15'te, başarı ve huzur ilişkisinin konuşulacağı içteki huzur 17.15'te, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotka hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Kur'an ve Kıraat İlmi programı ise 22'de Akra'da yayında olacak. Ve böylelikle bu sabah içinde geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenberi li celali vecihihi ve li azimi sultani. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'inet tayyibinet tahirin. Emma ba'd. Kâne yenâmu hattâ yenfukâ sümme yekûmü feyusalli ve lâ yetevabba. Peygamber Efendimiz uyurdu. Nefes alışları böyle muttarit hale gelirdi. Solukları belli olacak şekilde uyuyormuş gibi nefesi o hale gelirdi. Sümme yekûmü, sonra kalkardı. Feyusalli ve lâ yetevabba. Namazı kılardı, abdest almaya lüzum görmezdi. Bu şöyle izah edilmiş: ey yutimmu salatahu bi enne aynayhi yenamani ve la yenamu kalbuhu ve min hasaisihi enne vudu'ahu la yenkudu bin nev. Bunlar izah, okuduğum şeyler. Hazreti Ayşe anamız, Ayşe-i Sıddık'a validemizden Allah şefaatine erdirsin, böyle rivayet edilmiş. Demek istiyor ki izahta, Peygamber Efendimiz namaz içinde böyle nefesi muttaritleşirdi, böyle uyuyormuş gibi öyle ses o tarzda duyulur gibi olurdu. Kalkar namazı tamamlardı. Çünkü uyumazdı. Çünkü onun gözleri kapansa da kalbi uyumazdı. Peygamber kalbi olduğundan, ondan dolayı abdesti bozulmadığından namazını tamamlardı. Uzun namaz kılardı. Peygamber Efendimiz gecede iki rekat namaz kılardı. Yarı gecede bir rekatı tamamlardı, öteki yarı gecede ötekisini tamamlardı. Tahmin edemezdi ona uyanlar. O Allahu Ekber diye namaza durduğu zaman kendinden geçerdi. Fatiha'yı okurdu, Bakara suresini okurdu, Amener Resulü'yü okurdu, ondan sonrasını geçerdi. Arkasındaki insanlar namazı bozmayı düşünürlerdi. Ayakta durmaya tahammül edemezlerdi. Efendimiz aşktan, şevkten, Resulullah'ın hali bu, salatı, namazı bu böyle. Allah'ın huzurunda olmanın verdiği şevkten vakitlerin, saatlerin geçtiğini aldırmazdı. Kimse dayanamazdı. Secdeye vardığı zaman acaba öldü mü diye zevcat-ı tahirattan merak edenler olurdu, ayağını şöyle tutanlar olurdu. Yani acaba sağ mı? Yoksa vefat etti de böyle mi secdede kaldı filan diye. Kıpırdayınca anlarlardı ki, ha, uyumamış, dua ediyor. Allahümme erham, efendim, ümmete Muhammed'in rahmeten amme vesaire. Böyle ümmeti için, şey için dua ettiğine dair o mübarek gecelerde rivayetleri var. Bir de efendim, insan bir yere dayanmadığı zaman, uyusa da, kendinden geçse de, mesela şurada namazı bekliyor, bağdaş kurmuş veya diz çökmüş, kendinden bir geçti, hatta rüya bile gördü, uyandı, silkindi, abdesti bozulur mu? Bozulmaz. Bir yere dayanmadığı zaman bozulmaz. Çünkü bir yere dayanmaması abdestini muhafaza etmesinin garantili alameti oluyor. Yatmış olsa kaçırmış olur, kaçırır, kaçırdığının da farkına varmaz. Ama oturarak durmak, böyle dik bir vaziyette bir yere dayanmadan durmak, bir çeşit abdesti kaçacak bir hal olmamasının garantisi olduğundan büyüklerimiz bu hükmü vermişler. Efendimizin hallerini anlatan rivayetlerden birisinde böyle söylemiş oluyoruz. Kâne yenzilu minel minberi yevmel cumaati feyükellimuhu racülü fil haceti feyükellimuhu sümme yetekaddemu ilâ musallâhu feyusalli. Peygamber Efendimiz cuma günü oldu mu minberden inerdi. Önüne birisi çıkıp bir şey sorduğu zaman soru sorardı kişi, ihtiyacını söylerdi. O da cevabını verirdi, sonra geçip namaz kılardı. Yani minberle cuma namazı arasında konuşmasında bir mahsur görmezdi, bir mahsur yoktu. Konuşabilir, konuşulabilir, ondan sonra namaz kılabilirdi diye o rivayet edilmiş. Kâne âhiru kelâmihi es-salâte es-selâ İttakullaha fima meleket eymanüküm. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ömrü nihayete erip ahirete göçmesi yakın gelince vefatı zamanında en son sözü efendim şuydu: Es-salah, es-salah. Aman namaza dikkat, aman namaza dikkat. Efendimizin en son sözleri namaza dikkat edin. Efendim, ittakullaha fima meleket eymanüküm, emriniz altında köleniz olan, mülkiyetinizde bulunan kimseler konusunda da Allah'tan korkun. Onlara zulmetmeyin diye esirlerin, kölelerin hukukuna riayeti tavsiye etmiş. En son sözleri böyle vefatından evvel, ahirete teşrifinden evvel efendim sözleri bunlar olmuş. Aziz ve muhterem kardeşlerim, namaz dinin direğidir, İslam'ın şiarıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyinceye kadar, namaz kılıp zekat verinceye kadar insanlarla savaşmak emrolundu bana. Yani namaz çok önemli. Kılmayanlar savaşmak emrolunmuş Peygamber Efendimiz'e. Onun için ben de size şunu hatırlatmak isterim vesileyle. Namaz, Peygamber Efendimiz'in bize vefatına yakın o telaşlı zamanda en son tavsiyesidir. Namaza riayetkar olun. Aman namazı terk eden dininden çok şey kaybetmiş demektir. Çok büyük tehlikede demektir. Ondan sonra çok daha fena durumlara düşebilir. Namazı kılın. Tamam hocam kılıyoruz diyebilirsiniz. Zaten kıldığınızda da ben kaniyim. Şu beni dinleyen kardeşlerim namazı kılıyorlardır da. Bir de aziz ve muhterem kardeşlerim, çevrenizdeki insanların, akrabanızın, yakınlarınızın, çocuklarınızın, aile fertlerinizin de namaza müdavim olması hususunda şu benim söylediğim rivayetleri hatırınızdan çıkartmayın. Acımayın çocuğunuza namaz kılmıyor diye. Varsın uyusun, zavallıcık çok yoruldu, okula da gidecek, kalkmasın. Olmaz. Orada acımak yapmıyorsun. Senin yaptığın acımak değil. Sen onu ateşe atılmasına razı oluyorsun. Sen onu namaz kılmayan bir insan olarak yetiştirmeye razı oluyorsun. O büyüyünce namazı hiç kılmayacak. Sen şimdi ona engel olmuyorsun. Kalk yavrum. Sabah namazının vaktidir. Bu sabah namazı bu vakitte kılınır diye onun kaldırmıyorsun, uykusunu bölmüyorsun, kıyamıyorsun ama cehenneme atılmasına razı oluyorsun. Onun için aman namazın, Peygamber Efendimiz'in en son sözü namaz olduğunu hiç unutmayalım. Hanımlarımız namaz kılacak. Kimisi kaytarıyor, kılmıyor. Duyuyorum, biliyorum. İmam Hatip talebesi namaz kılmıyor. Neden? Ruh kazanamamış. İmam Hatip okuluna gitmiş ama İslam'ın inceliklerini öğrenememiş. Yüreğine İslam'ın sevgisi yerleşmemiş. Nefsini yenemiyor, şeytanı yenemiyor. Etrafta çok sıkıştırmıyor. Bu onu gösterir. Bir taraftan da ikna edeceksin. Bak namaz şöyle güzeldir. Böyle emretmiştir Allah. Allah'ın emrini tutmayanlar şu cezayı çekecek. Bir namaz kılmayan bir insanın efendim sonra ahirette 80 bin yıl yanarak bunun cezasını çekecek filan diye cezasını öğretmek lazım. Namaza müdavim etmek lazım. Küçükten alıştırmak lazım. Çocuk küçükten uyanmaya alışsın. Küçükten kılmaya alışsın. Ondan sonra ona mükafat verin, para verin, hediye verin. Benim hatırıma gelen şöyle renkli işlemeli güzel takke alıverin. Kızsa güzel başörtü alıverin. Cebine para koyverin. Bak ben sen namazları kılıyorsun diye bu hediyeleri sana aldım diye hediye getiriverin. İşlemeli seccade. Bak bu senin seccaden, özel seccaden. Hadi bakalım yavrucum diye seccade verin filan. Yani onura edin. Gönlünü alacak şeyler söyleyin. Namaza alıştırın. Namaz dinin direğidir. Bu namaz insanı ibadetlere bağlıyor. İbadetler insanı Allah'a bağlıyor. Böylece dünya ve ahiretin fitnelerinden, şerlerinden insan kurtulmuş oluyor. Kılmadığı zaman da şeytanın

ağına düşmüş oluyor. Şeytan onu avlayacak, yiyecek, parçalayacak, cehenneme gitmesine sebep olacak diye bir tehlike belirmiş oluyor. Onun için namaza dikkat edin. Namaza dikkat edin. Es-salâ, es-salâ. Aman namaza dikkat, aman namaza dikkat demiş Efendimiz. Ahirete göçerken bize bu tavsiyesi var. Ondan sonra da elinizin altındakilerin hukukuna riayet edin diye tavsiye etmiş. Yani kölelerinizin efendim hukukuna riayet edin. Yani aç bırakmayın, açık bırakmayın. İhtiyaçlarını görün. Dövmeyin, sövmeyin, zulmetmeyin, haksızlık etmeyin. Hani ne zulümler yapmışlar efendim köle diye. Bilal-i Habeşi radıyallahu anha çölde efendim ateşler yıkıp sırtını bastırmışlar. Efendim işkence etmişler. Allah'a inanma, bizim putlarımıza inan diye zorlamışlar. O ehad, ehad, ehad, tektir Allah, tektir diye efendim bütün işkencelere karşı durmuş. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz kat kat fazla para ödeyip onu kurtarmış kölelikten. Allah rızası için azat etmiş. İşte hani köledir diye, karadır diye, efendim mevki makamı yoktur diye insanlar maalesef elleri altındakilere zulmederler. Zulmetmesin kimse kimseye. Beyler aile fertlerine zulmetmesin. Valiler belde ahalisine zulmetmesin. Devlet başkanları ülke ahalisine zulmetmesin. Kimse kimseye zulmetmesin. Güç sahibi güçsüze zulmetmesin. Çünkü bir gün gelecek hak sahibi hakkını alacak. Boynuzsuz koyun bile boynuzlu koyundan hakkını alacak diye büyüklerimiz böyle bildirmiş. O günde ana baba birbirinden kaçacak, evlat kardeş karı koca birbirinden kaçacak. O günü unutmamak lazım. Ati Babel cenneti. Bak nasıl başı sonuna uygun düşüyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi zikriyle meşgul olan ve zâkirîn Allah'a kesîren ve zâkirât diye methettiği efendim yolunda daim zikrinde kaim sevdiği razı olduğu kullar eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Zuhruf Suresi. İnsan kalbine en değerli hazinenin altın ve mücevher değil, iman ve ahlaki meziyetler olduğunu hatırlatan Zuhruf Suresi, Allah'ın kudretini ve adaletini geçmiş kavimlerin akıbeti üzerinden gözler önüne serer. Mekke döneminde nazil olmuş 89 ayettir. Zuhruf Suresi'nde Kur'an'ın dili, insanlara bahşedilen nimetler, hakikate tabi olunması, ataların dinine uymanın yanlışlığı, peygamber seçmenin Allah'ın işi olduğu, Allah'ın zikri, İsrail oğulları ve Firavun'un helaki, teslisin batıl olduğu, Allah'ın birliği, Hakk'a uyanların cennetlik, diğerlerinin cehennemlik olduğu anlatılmaktadır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure son ayetlerinde Peygamber Efendimizin müşriklerin iman etmeyişine yönelik Rabbine olan sözleri ve Cenab-ı Hakk'ın onlara nasıl davranmasını öğütlediği, onların bazı gerçekleri ileride göreceklerine dair vurguyla biter. Andolsun ki onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. Öyleyken nasıl oluyor da Allah'a teslimiyetten vazgeçiyorlar? Resulullah, "Ya Rabbi, şüphesiz onlar iman etmeyen bir kavimdir." dediğinde Allah, "Şimdilik sen onlardan vazgeç, size uğurlar olsun" deyiver. Artık yakında bilecekler buyurdu.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

taştın yine deli gönül. Sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım. Yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre. Bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare. Beni bunlar eyler misin? Yavu kıldım ben yoldaş. Konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı. Irmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna. Sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esrede Yunus'un canı. Yoldayım illerin kanı. Yunus düşte gördü seni. Sayrımsı.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ikinci fetih hutbesi. Peygamberimiz Aleyhisselam yine fethin ikinci günü öğle namazından sonra Kabe'nin merdiveninde arkası Kabe'ye dayalı olarak Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra halka şöyle hitap etti. Ey insanlar! Şüphe yok ki Allah göklerle yeri, güneşle ayı yarattığı gün Mekke'yi de haram ve dokunulmaz kılmıştır. Burası Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı bir bölgedir. Kıyamet gününe kadar da haram ve dokunulmaz olarak kalacaktır. Mekke'yi haram ve dokunulmaz kılan Allah'tır. Onu insanlar harem kılmamışlardır. Mekke'nin ganimetlerinden hiçbir şey bize helal olmamıştır. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kimse için Mekke hareminde kan dökmek, ağaç kesmek helal olmaz. Mekke'de kan dökmek benden önce hiçbir kimse için helal olmadığı gibi benden sonra da hiçbir kimse için helal olmayacaktır. Bana da ancak gündüzün belli bir saatinde helal kılınmıştır. Ki bu da Mekkelilerin ilahi gazabı hak etmiş olmalarından ileri gelmiştir. Şüphe yok ki fili Mekke'ye girmekten alıkoyan, tutan Allah'tır. Mekkeliler üzerine Resulullah'la müminler de ancak bir kez salınmışlardır. İyi bilin ki şu saatte Mekke benim için bile haramdır. Mekke'nin bugünkü haramlığı, dünkü haramlığı haline dönmüştür. Bu söylediklerimi burada bulunanlar, burada bulunmayanlara ulaştırsın. Şayet size biri çıkıp, Resulullah burada çarpışma yapmıştı diyerek ruhsat yoluna kaçacak olursa, ona Yüce Allah yalnız Resulüne helal kılmış, izin vermişti. Size helal kılmamış, izin vermemiştir deyiniz. Mekke'nin av hayvanları ürkütülmez, kaçırılmaz. Mekke'nin dikeni bile kesilmez. Mekke'nin ağacına balta vurulmaz. Yerdeki itiği uzanılıp alınmaz. Meğer ki sahibini aramak için ola. Mekke'nin yeşil otları biçilmez buyurdu. Hazreti Abbas, ya Resulallah, ısırdan başka buyurdu. Onu yasak dışında tut çünkü o evlerimiz ve kabirlerimiz için gereklidir dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam kısa bir müddet sustuktan sonra ısırdan başka çünkü onu biçmek helaldir. Ey Huza cemaati!

0: Siz de artık adam öldürmekten ellerinizi çekiniz. Ne yararı varsa pek çok adam öldürülmüştür. Üstelik Huzeylilerin adamını da siz öldürdünüz. Vallahi onun diyetini siz ödemezseniz ben ödeyeceğim. Şu bulunduğum yerdeki andan sonra kim öldürülürse, öldürülenin ailesi için iki şeyden birini seçmek vardır. Ya öldürenin kısas olarak öldürülmesini ya da öldürülenin diyetini, kan bedelini ister. Hiç şüphesiz insanların Allah'a karşı en saygısızı, en taşkını, Allah'ın hareminde adam öldüren yahut kendi katilinden başkasını öldüren ya da cahiliye çağındaki öcünü almak için adam öldürendir buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam hitabesine şöyle devam etti. İslamiyet'te insanın babasından veya baba tarafından akrabasından başkasına intisap edilmesi diye bir şey yoktur. Cahiliye çağının kötü işleri silinip gitmiştir. Doğan çocuk döşeğin sahibine aittir. Zaniye eslep vardır buyurdu. Eslep nedir diye sorulunca Peygamberimiz Aleyhisselam mahrumluk demektir buyurdu ve hitabesine şöyle devam etti. İddiasını ispatlamak için delil getirmek davacıya, yemin de inkar edene düşer. Ey insanlar! Cahiliye çağında bir takım anlaşmalar yapılırdı. Cahiliye çağında yapılmış olan antlaşmalara riayet ediniz. İslamiyet ona kuvvetten başka bir şey eklemez. İslamiyet'te ne cahiliye anlaşması vardır ne de fetihten sonra hicret. Fakat cihat ve cihada niyet vardır. Seferber edilmek istendiğiniz vakit hemen seferber olunuz. İslamiyet'e cahiliye çağı antlaşması ihdas etmeyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bütün Müslümanlar kardeştirler. Müslümanlar, kendilerinden olmayanlara, düşmanlara karşı bir eldirler. El birliğiyle topluca hareket ederler. Müslümanların kanları birbirine eşittir. Zimmetlerini onların en hafifleri, en uzaktakileri bile yerine getirmeye gayret ederler. İyi biliniz ki ne bir kafir için bir mümin ve Müslüman öldürülür, ne de onlardan taahhüt sahibi olanların taahhütlerinden dolayı harbi olan kafirler için öldürülürler. Kafirin diyeti Müslüman diyetinin yarısıdır. İyi biliniz ki İslamiyet'te değiş tokuş yoluyla evlenme yoktur. Kadın ne halasının ne teyzesinin üzerine nikahlanıp bir araya getirilebilir. Kocasının izni olmadıkça onun malından bir şey vermesi kadın için helal caiz değildir. Kadın yanında bir mahremi bulunmadıkça 3 günlük yola gidemez. İyi bilesiniz ki varis için vasiyete gerek yoktur. Ayrı din sahipleri birbirlerine varis olamazlar. Parmakların her birisinde diyet onar onar devedir. Kemiği görünen derin yaralardan her birisinde diyet beşer beşer devedir. Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar namaz yoktur. Zekat ve sadakaları teslim almak için hayvanları bir yerden başka bir yere sürdürüp götürtmek yoktur. Zekat ve sadakalar ancak mal sahiplerinin yurtlarında teslim alınacaktır. Sizi 2 günün orucundan nehyederim. Biri Kurban Bayramı günü, diğeri de Ramazan Bayramı günü orucudur. Sizi 2 biçim giyimden de men ederim. Hiçbiriniz ne ut, edep yerleri açıkta kalacak biçimde sırt ve baldırlarını sarık ve benzeri bir bez parçasıyla sarsın sarınsın, ne de 2 yanı kaldırıp omuzları atılınca ut, edep yerleri açılacak biçimde bir atkıya bürünsün. Ben size ancak anlayacağınız, tutacağınız yolu gösterdim buyurdu. Yemen halkından Ebu Şah adında bir zat kalkıp, ''Ya Resulallah, bunları benim için yazınız.'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ashabına, ''Onun için yazınız.'' buyurdu. Ebu Şah için yazdıkları nelerdi diye sorulunca, Evzai, ''Onun için dinlemiş olduğu hutbe yazıldı.'' demiştir.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: kulağınızdan gönlünüze.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler, hepiniz Akra'ya, kulağınızdan gönlünüze programına hoş geldiniz. Yeniden bir arada olmanın, Akra'da buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ve ruhumuzu besleyecek güzel nameler, anlamlı sözlerle dolu bir program geçirmek için gayret edeceğiz. Güzel sözlerle, güzel melodilerle bir arada olacağız. Efendim, bugünkü ilk durağımız Agah oluyor. Agah'dan Muhammed'dir Cemali Hakk'a Mirat adı naatı dinleyeceğiz. Eserin sözleriyle sevgili peygamberimizin kutlu varlığını yürekten hissediyoruz. Muhammed'dir Cemali Hakk'a Mirat, sevdiğim Muhammed'dir hakikat. Cihan güneşi cemalinin nuru, dolaşır her mekanda manada. Agah'ın güzel yorumuyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nur dolu hayatına bir yolculuk yapıyoruz. Bu naat onun yüce ahlakını yansıtan bir aşkla söyleniyor.

Efendim, sıradaki eserimiz Amir Dervişovski'den Allah e nas gospodar eserini dinleyeceğiz. İşte bu eser, dinleyeceğimiz bu eser, yüce varlığın kudretini ve merhametini yücelten sözleriyle bizi saracak. Bu ilahi aynı zamanda yaratıcımıza olan derin bağlılığımızı dile getirirken Amir Dervişovski'nin içten yorumuyla manevi bir yolculuğa çıkarıyor bizi. Allah'ın sonsuz lütfunu düşünürken içimiz huzur buluyor.

0: Çakra, sağduyunun sesi.
1: Kulağınızdan gönlünüze programımız devam ediyor. Sıradaki eserimiz Ahmet Özhan'dan gelecek. Ya Olduğun Gibi Görün adlı eseri dinleyeceğiz. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Sakın ha, sakın ha, kayma sakın. Aynada kendine bile yalan söyleme. Ahmet Özhan'ın nameleriyle iç dünyamızı açarak samimiyetin değerini anladığımız bir eser. Maske ve gösterişten uzak, gerçek ve saf olmanın, samimi olmanın güzelliğini bir kez daha hatırlıyoruz.

Sıradaki eserimizin ismi Balada Salavat, İntim'den dinleyeceğiz. Bu eser sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirirken yüreğimizde hissettiğimiz huzuru anlatıyor. İntimin nameleriyle sevgilinin adını anarken içimizdeki huzuru yeniden hissetmeye gayret edelim. Şimdi bu güzel esere birlikte kulak veriyoruz.

Evet, bugünkü programımızın artık sonuna doğru yaklaşırken son eserimizde Fatih Koca'nın Gül Yüzünü Rüyamızda adlı eseriyle noktalayacağız. Bu eserde çok güzel, herkesin amin diyeceği çok güzel yakarışlar var efendim. Gül yüzünü rüyamızda görsek, sümbül açsa her bir gönülde, Necip dostun adını anan, onunla şenlensin her an her yerde. Fatih Koca'nın yorumuyla sevginin ve güzelliğin izini süren namelerle vedalaşıyoruz. İçimizdeki manevi coşkuyu ve huzuru gün boyunca taşımamız dileğiyle sevgili dostlar. Evet, bugünkü programımızın artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerle güzel eserler paylaşmaya çalıştık. Başka bir programda yine sizler için seçtiğimiz arşivimizin en güzel eserleriyle burada sizlerle olacağız. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

İsterim kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan.

0: çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.
1: Haberimiz olmadı demeyin, Akra dinleyin.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece

Delili ayı silip rahatlatmak için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

okudukça eser peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı yazan Mustafa Asım Köksal okudukça başlıyor.

Değerli okurlar, kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Huneyn Gazası. Mekke fethi Hevazin'i, Sakif'i çok gocundurdu. Bu oymaklar birleşerek topladı büyük bir ordu. Ok atmakta, savaşmakta her yana ün salmışlardı. Bu orduya kadınlarla çoluk çocuk almışlardı. Bundan maksat askerleri getirmekti cesarete, müminleri yok etmek için geçti ordu harekete. Düşmanların kararını Efendimiz aldı haber. Az zamanda her taraftan toplanmıştı hayli asker. 12 bin mücahitle düşmanlara karşı çıktı. Bu gazada müminlere zafer yolu apaçıktı. Müslümanlar çoğuz diye kayıtsızca yürüyordu. Bir yanda düşman ise hazırlıklar görüyordu. Karanlıklar açılırken müminlerin üzerine sağanak sağanak ok yağmıştı, saflar girdi birbirine. Şaşırarak, bozularak darmadağın olmuşlardı. Peygamberin etrafında yalnız birkaç kimse vardı. Efendimiz amcasına, "Müminleri çağır," dedi. "Ey ensar, ey muhacirler, gelin," diye bağır dedi. Abbas hemen ünleyince Müslümanlar geri döndü. Huneyn günü müminlere en ağır, en acı gündü. Fakat Allah yerleştirmiş onları, berk etmiş idi. Huneyn günü çokluğunuz hoşunuza gitmiş idi. Lakin işe yaramamış, vermemişti bu bir fayda. Yerin bütün genişliği yüzünüze daralmış da hemen geri dönmüştünüz. Bundan sonra Allah yine sükunetler indirmişti müminlere, elçisine. Gözünüze görünmeyen birçok asker göndererek tazip etti kafirleri, onlara bu ceza gerek. Hakikaten Müslümanlar birdenbire tazelendi. Allah Allah sesleriyle saldırarak hasmı yendi. Huneyn'de düşman o gün ölüverdi 70 kadar. Birçok esir bırakarak gözden hemen kayboldular. Kaçtı Düreyt ordusuyla, Evtas'ta aldı soluğunu. Efendimiz sezdi onun hazırlıkta olduğunu. Evtas'a bir miktar kuvvet ayrılarak gönderildi. Ebu Amir savaşırken hayatına son verildi. Ebu Musa kumandayı o gün hemen ele aldı. Düşmanların saflarına kılıcını çekip daldı. Sakiflerin kumandanı Düreyt öldü o aralık. Pek çok esir bırakarak dağılmıştı düşman artık. Esirlerin içindeydi peygamberin süt kardeşi. Mücahitler çok hürmetkar davranmıştı ona karşı. Efendimiz gördü onu, gözlerinden yaşlar indi. Beni Sa'd yurdundaki anıları tazelendi. Abasını yere yayıp, "Gel kardeşim, buyur," dedi. Onun ile konuşarak hatırını hoş eyledi. Ona birkaç hizmetçiyle koyun deve bağışladı. Şeyma sevinç hisleriyle bu iyiliği alkışladı. Taif'in muhasarası. Düşmanların kaçanları Taif'e başvurmuşlardı.

edeceğiz. Mücahitler demişlerdi, zafer elde edeceğiz. Efendimiz, bir kez daha deneyiniz haydi dedi. Müminlerin Taif'e bu en son saldırısı idi. Fakat yine bir netice alamadan çekildiler. Zayiat çok korkunç idi. Zordu elde etmek zafer. Buyurulmuştu, yarın artık hak dilerse yolculuk var. Müminlerden yoktu artık bu hususta eden ısrar. Bazıları, siz dediler, sakife ve dua edin. Ulu elçi el kaldırıp, demedi, yok olun gidin. Merhametli Rabbim dedi, ulaştır da hidayete, onları sen bize getir. Böyleydi o hep işte. Tebük Seferi 9. Hicri yılda kıtlık oldu Medine'de. Gökten ne yaş düşüyordu, bet bereket kaldı ne de. Hazırlanmış Kayser diye bir lakırdı çıkmış idi. Bu hazırlık müminlerin canlarını sıkmış idi. Efendimiz 30.000 er hazırladı ive ive. İhaneler toplanmıştı, Osman verdi 300 deve. Ebu Bekir servetinin bütününü bağışladı. Yerde insan, gökte melek bu bağışı alkışladı. Diğer birçok müminler de teberrüde bulundular. O kıtlıkta mücahitler böyle teçhiz olundular. Münafıklar müminleri kandırmaya uğraştılar. Demişlerdi, şu kıtlıkta savaşmaya imkan mı var? Müminlerden bazıları silahsızdı, geri kaldı. Peygamberden ayrı kalış kalplerine acı saldı. Efendimiz damadına Medine'de otur dedi. Fakat Ali Medine'de kalmayı hiç istemedi. Yalvarmaya başlayınca dedi ona Resulü Hak, söyle, arzu etmez misin Musa'ya sen Harun olmak? Ali böyle susturulmuş, kaymakam nasb buyurulmuştu. Biraz sonra mücahitler yol almaya koyulmuştu. Yolda Sernut oymağının kayalara oydukları meskenlere rastladılar. Duruyordu birçokları. Efendimiz müminleri yaklaşmaktan men eyledi. Siz bu kavmin sularından içmeyiniz sakın dedi. Tebük, Şam'la Medine'nin arasında bir şehirdi. Hak elçisi ordusuyla ilerleyip şehre girdi. Tam 20 gün kaldı orada. Düşmanlardan yoktu eser. Korkmuş İslam ordusundan dağılmışlar imiş meğer. Yoldayken peygamberin bir devesi yitmiş idi. Bir münafık bu vakayı dil dolağı etmiş idi. Muhammed ben Resulüm der, göklerden hem haber verir. Bilmez fakat yitirdiği devesi nerededir? Münafığın bu sözünü elçisine bildirdi Hak. Efendimiz filan dedi, şöyle şöyle söylüyor bak. Allah bana bildirmezse benim için bilmek nerede? Fakat şimdi bildirmiştir. Devem işte filan yerde. Başındaki yularını bir ağaca taka kalmış. Hayvancağız öyle durup iki yana baka kalmış. Takanaktan kurtararak getiriniz onu haydi. Müslümanlar gidip buldu, deve aynı halde idi. Duyardı o gizlileri, görürdü hep uzakları. Bunun için geri kaldı hainlerin tuzakları. Münafıklar müminleri yok etmeyi bir gün kurdu. Yapmışlardı mescit diye Kuba'da bir fesat yurdu. Yatırılıp dağıtıldı münafıklar bu mescitten. Bellerini kırmış idi bu ilahi tedbir cidden. Efendimiz bu seferle düşmanlara korku verdi. Beyler gelip baş eğdiler. Tebük işi sona erdi. Resulullah müminlerle Medine'ye dönüyorken kadın erkek çoluk çocuk karşı çıktı erken erken. Karşılayıp selamladı veda yokuşunda onu. Mini mini yavruların sevincinin yoktu sonu. Büyük Hac 9. Hicri yılda peygamberin emri ile hac etmek için hazırlandı müminlerden bir kafile. İçlerinde Abdurrahman, Sa'd gibi zatlar vardı. Ebu Bekir başlarında Medine'den çıkmışlardı. Müslümanlar duya duya kana kana hac ettiler. Cenab-ı Hak Kur'an'ında bu hacca der Hacc-ı Ekber. Kurban günü bir de hutbe okumuştu Ebu Bekir. Haccın bütün usulünü öğretmişti o gün bir bir. Ali Tövbe suresinden 30 ayet okuyarak müşriklerin Beytullah'a girmesini etti yasak. Kalktı o gün Kabe'yi çırılçıplak tavaf etmek, muahede hükümleri muteberdi 4 aya dek. Yıkıldı bu büyük hacda cahiliyet devri artık, açıldı bir nurlu devir, üstün oldu akıl mantık. Habeş Necaşisi'nin ölümü 9. Hicri yılda öldü Habeş hükümdarı, onu geniş rahmetiyle yarlasın yüce Tanrı. Temiz kalbi, yüksek aklı ona doğru yol gösterdi. Mazlum zayıf müminlere kucak açtı, kanat gerdi. Efendimiz Necaşi'nin ölümünü duyar duymaz, Rabbim onu rahmetinle affet diye etti niyaz. Hem cenaze namazını Medine'de kıldırarak tanımıştı Necaşi'ye manevi ve mümtaz bir hak. Peygamber'e gelen heyetler 9. yıl Beni Sad oymağının İslam oluşu

Malik oğlu Enes der ki, peygamberin yanındayken devesinin üzerinde bir zat çıka geldi hemen. Gösteriniz bana dedi, nerededir Resul-i Hak? Şu beyaz at denilince ona doğru yaklaşarak, soracağım bir şey dedi, incinme hiç sözlerimden. Efendimiz, peki dedi, istediğin şeyi sor sen. O zat bunun üzerine, ey Muhammed söyle dedi, seni bize Hak mı saldı? Efendimiz, öyle dedi. Sordu, Hakk'ın emri midir günde 5 kez namaz kılmak? Eder misin yemin buna? Evet dedi Resul-i Hak. Daha sonra oruç, zekat, hac içinde sordu sual. Her birine evet diye verilmişti cevap derhal. Tasdik etti peygamberin hak peygamber olduğunu. Sonra dedi, dinleyiniz Salebe'nin bu oğlunu. Ki adıma dımam derler. Şimdi dönüp gideceğim. Gördüğümü duyduğumu halka tebliğ edeceğim. Döndü hemen beni Sade, putları zemmetti dımam. Delirmiş vah diyorlardı. Sözüne o etti devam. Vermez size Lat ve Uzza ne bir fayda ne bir zarar. Muhammed Hak elçisidir. Tapılacak bir Allah var. Beni Sa'd dinlemişti dımamın bu sözlerini. Gün batarken İslam nuru aydınlattı özlerini. Beni Tay heyeti. 9. yıl içinde Beni Tay'dan birkaç kişi gelmişlerdi Medine'ye, anlatmadan onlar işi. Efendimiz sizi dedi yamaçlardan ve düzlerden getiren Hak Teala'ya pek çok teşekkür eylerim ben. Tuttu Zeyd'in ellerini, güzel yüzü gülümsedi. Kimsin diye sordu ona. Zeyd, Zeydül Haylim dedi. İnandım ki Allah birdir, sen de onun Resulüsün. Efendimiz senin dedi, adın Zeydül Hayr olsun. Müslüman oluşu ve Sakif meclis ve Sakif heyeti. Efendimiz Taif'teki ablukayı kaldırırken, erdir dedi hidayete Allah'ım şu Sakif'i sen. Peygamberin bu duası kabul ile karşılandı. Urve Taif önderiydi, ağır, uslu bir insandı. Kendisi çok âli cenap, aklı erer bir er idi. Mekkeliler, Kur'an ona inseydi ya derler idi. Efendimiz Tebük'teyken Medine'ye gitmişti o. Peygamberi karşılayıp Hakk'a iman etmişti o. Eğer dedi müsaade buyrulursa gideyim ben, Taif'teki ahaliyi dine davet edeyim ben. Güzel amma buyurdular, şehit eder kavmin seni. Urve dedi, üzülmeyin, çok severler onlar beni. Efendimiz onun böyle ısrarına hayret etti. Peki dedi, sen bilirsin. Urve hemen kalktı gitti. Ölümünü göze aldı hak dinini yaymak için. Fakat puta tapınanlar kızmaktaydı için için. Urve çıkmış okuyordu bir gün sabah ezanını. Tuttular ok yağmuruna, kuşatarak her yanını. Urve yere yıkılmıştı. Allah'a çok hamd eyledi. Müminlerin meşhedine beni dahi gömün dedi. Katı kalpli Taifliler başvurdular peygambere. Yapılmıştı uzun uzun münakaşa, müzakere. Şu olur bu olmaz diye pazarlığa giriştiler. Kalplerini açtı Allah, hidayete eriştiler. Necran heyeti. Hristiyan dünyasında Necran mühim bir yer idi. Vardı orada bir kilise, ona Kâbe derler idi. Kubbesine 300 deri kaplanmış bir kiliseydi. Necran'ın baş ruhanisi Papaz Ebu Harise'ydi. Kendisi çok azametli, bilgisine mağrur idi. Hristiyan aleminde gerçekten o meşhur idi. Efendimiz bir mektupla hak dinine davet etti. Bu başpapaz 60 kadar adamıyla kalktı gitti. Sual etti peygamberden birçok mühim meseleler. Efendimiz cevabını verdi ona birer birer. En sonunda İsa için ne buyrulur diye sordu. Efendimiz bu papazın şer işini hayra yordu. İsa dedi yaratanın kullarından bir kişidir. Her peygamber gibi o da bir hidayet güneşidir. Heyet, hayır biz dediler, onu Allah biliyoruz. Bu imanla kanaatle ölmemizi diliyoruz. Onlar böyle direnince gelin dedi Taha, Yasin, yalvardım Allah'a biz, yalancıyı lanetlesin. Korku düştü içlerine, etmediler muvafakat. Demişlerdi birbirine, peygamberse eğer bu zat, lanet çöker üstümüze. Vazgeçin şu imtihandan. Vergi kabul eyleyerek kurtuldular heyecandan. Beni Amir heyeti. Beni Amir heyetinden 14 kişi İslam oldu. Peygamberi görür görmez kalplerine iman doldu. Fakat aynı kabileden Erbet Tufeyl oğlu Amir, peygamberi suikaste kalkıştı bu iki kafir. Amir sözle oyalayıp Erbet kılıç vuracaktı. Peygamberi gördü Amir, gözlerinde şimşek çaktı. Çöller yalnız senin olsun, şehirleri bana versen.

yahut beni halife yap eğer kabul etmem dersen. Gatafan'la birleşerek harp açarım sana dedi. Peygamber bu tekliflerin hepsini de reddeyledi. Erbet donup kalmış idi. Kılıca el vuramadı. Peygamberlik heybetinin karşısında duramadı. Rabbim beni sen bunlardan koru dedi Resul-i Hak. Amir oradan ayrılınca yoldaşına çıkışarak niçin dedi konuşurken öldürmedin Muhammed'i? Erbet ona aramızda ben hep seni gördüm dedi. En sonunda at üstünde bir vebadan öldü Amir. Peygamberin korunduğu böylelikle oldu zahir. 7. Bölüm Veda Haccı 10. Yıl Zilhicce ayı 632 Şubat ayı. Efendimiz yıllar var ki hac etmeyi özlüyordu. Tütmekteydi gözlerine Kâbesiyle nazlı yurdu. En sonunda 10. yıl hac etmeye verdi karar. Duydu geldi akın akın her taraftan Müslümanlar. Cumartesi öğle sonu çıkılmıştı Medine'den. 100.000'den de fazla idi bu yıl gelip hacca giden. Peygamber Zülhüleyfe'de yunup koku sürünmüştü. Ertesi gün iki parça beyaz beze bürünmüştü. Kasva adlı devesinin üstünde o bir ay gibi diyordu ki huzuruna geldik bugün biz ya Rabbi. Sana çok şükreylerim ben, yoktur senin bir şerikin, mülk senindir, nimet senden, yoktur senin bir şerikin. Efendimiz lebbeyk derken on binlerce Müslümanlar ya Rab bizler diyorlardı, aşıp geldik diyar diyar. Peygamberin yolculuğu sürmüş idi tam 30 gün. Pazar günü şehre girdi, muradına erdi bütün. Gözlerden ve gönüllerden taşıyordu heyecanlar. Kâbe'nindir Rabbim dedi, bütün şeref, bütün şanlar. İbrahim'in makamında kıldı iki rekat namaz. Mevlasına şükranını şu mealde eyledi arz. Ondan başka ilah yoktur, birdir, eşi ortağı yok. Mülk onun, hamd ona mahsus, onun gücü, kudreti çok. Yaşatan o, öldüren o, yoktur bir eş ortak ona. Her vaadini infaz etti, yardım etti ben kuluna. Resulünün aleyhinde birlik yapan düşmanları tek başına hezimete uğrattı o yüce Tanrı. Safa Merve arasında hızlı hızlı geldi gitti. Durdu Merve tepesinde, el kaldırıp dua etti. Gidip Mina mevkiine eylediler orada karar. Sanki beden deryasıydı, yürüyordu dağlar taşlar. Zilhicce'nin 9'unda cuma günü erken sabah ilerledi Arafat'a müminlerle Resulullah. Pederimiz İbrahim'den miras kalan bu toprağın üzerinde durun dedi ey insanlar yığın yığın.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

0: Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: haberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Yaşla olumsuz anlamda baktığımızda hastalık, güçsüzlük, başkalarına muhtaç olma, işte bakım desteği, bir takım sıkıntılar, hastalıklar, ölüm, şu bu falan, kayıp, çöküş olarak bakıldığında tabii böyle bir düşünce haliyle insanın psikolojisini, ruhunu da etkiliyor, maneviyatını da etkiliyor. Ama yaşlılık, bilgelik, olgunluk, tecrübe, o yılların verdiği o güzel şeyler, tecrübeler, kazanımlar, dolayısıyla hani buradan oluşmuş geniş, sağlıklı bir muhakeme, sabır, hoşgörü, daha bir esneklik olarak değerlendirdiğimizde tabii bu da kişinin, yaşlının psikolojisini, duygusunu, toplumla olan ilişkisini ruhsal alanında elbette olumlu bir şekilde etkiliyor. Ve yaşlılık da bilgili için yine hasat mevsimidir diye yine güzel bir söz var. Gerçekten öyle. Çünkü değişim yaşlılıkta başlamıyor. Gençlikte başlıyor. Anne babalar da çocuklarını bu noktada eğitmeli, bir farkındalık, bir şuur vermeli. Gençlikte de bir takım şeyler, bir farkındalıklar olmalı ve yaşlı böyle giriyor. Yani o gençlikte edilen şeylerle, o kazanımlarla yaşlılık hayatına doğru bir geçiş var. Yoksa yaşlılıkta biz insanın birdenbire değişmesini beklemiyoruz. Gençlik insan ne yaptıysa, ne kazandıysa, işte olaylara bakışı nasılsa, muhakemesi nasılsa, değerlendirmesi nasılsa, yaşayışı nasılsa, ilişki biçimi, iletişim biçimi, sorunlara bakışı, yeniliklere karşı tutumu, değişimi karşılayışı nasılsa, bu yaşlılığı da etkiliyor. Mesela denir ki işte yaşlılar tutucudur. Evet, doğrudur. Böyle bir şey var, tutucu, işte katı, daha az esnek, biraz daha işte inatçı gibi. Eşyalara fazla bağlanma, mala fazla bağlanma, biraz cimrilik, tutkuların artması gibi şeyler. Evet, yaşlılarda görülebilir ama bunlar gençlikle de bağlantılı. Yani bir insan gençliğinde zaten böyle bir yaşayışı varsa, böyle bir ilişki biçimi varsa ne oluyor? Gün geçtikçe o huylar daha da kökleşiyor insanda. Kemikleşiyor, daha da artıyor. Dolayısıyla aslında yaşlılıkta bunlar ortaya çıkan şeyler değil. Temeli daha erken dönemlerde atılıyor ve bunlar eğer değişmezse, aynen sürdürülürse, ha işte o zaman yaşlılıkta işte az önce dediğimiz hoş olmayan, insanların ilişkisini de bozan olumsuz değerlendirmeler görülebiliyor. Ama eğer kişi gençken değişime açıksa,

0: yeniliklere açıksa, farkındalığını sürekli artırmaya çalışıyorsa, ilişkilerini güzel tutuyorsa, kendini değerlendiriyorsa, muhasebe ediyorsa, bunlar da yaşlılığını elbette işte o daha önceden bahsettiğimiz o olgunluk, bilgelik, sağlam muhakeme, başkalarıyla çok güzel ilişkiler şeklinde temeli daha erken dönemlerde atılıyor. Bizim burada yapmamız gereken yaşlılığa hazırlanıyor muyuz? Orada atacağımız adımlar önemli. Dolayısıyla yaşlılığımızı da biz hazırlıyoruz. Son yıllarda sağlıklı yaşlanma, aktif yaşlanma, başarılı yaşlanma kavramlarından bahsediliyor. Bunlar hem işte fiziksel olarak hem işte sosyal, zihinsel, psikolojik, duygusal, manevi olarak yani tüm boyutlarıyla ele alınıyor bu yaşlanma ifadeleri bahsedilirken. Bunlara yatırım gençlikte başlıyor. Fiziksel alandan başlarsak sağlıklı beslenme önemli. Çünkü sağlıksız beslenme ileride az önce dediğimiz bir takım hastalıklara da davetiye çıkartıyor, zemin hazırlıyor. Tabii bu insanın hem psikolojisini rahatsız ediyor, duygusal olarak rahatsız ediyor, sosyal ilişkilerini bozabiliyor, erteleyebiliyor, uzaklaştırabiliyor kişiyi sosyal ilişkilerinden, ekonomik olarak kişiyi zorlayabiliyor sağlık harcamaları. Duygusal, psikolojik olarak yine rahatsız edebiliyor. Dolayısıyla evet, hani az önce ne dedik? Evet, sağlıklı yaşlanma da bizim elimizde. Dolayısıyla fiziksel alanda sağlıklı ve doğal beslenerek sağlıklı yaşlanmayı, fiziksel olarak sağlıklı yaşlanmayı da dikkat etmemiz gerekiyor. Spor yine önemli. Şimdi yapılan bir araştırmada yaşlıların daha ziyade evde oturduğu, evde oturarak zaman geçirdiği tespit edilmiş. Ama kadın erkek açısından bakıldığında kadınlar bunu istiyor. Yani hoşlarına gidiyor, istiyor. Çok da rahatsız değiller. Erkeklerse maruz kalıyor. Çünkü kadının evde yapacağı bir sürü iş var. İş, güç, yemek, kendini oyalıyor. O işte el becerileri var. Sonra misafirlerini ağırlayabiliyor falan. Ama erkek için baktığımızda işte yemek yapıyor. Mesela erkek için baktığımızda bunlar pek de geçerli olmuyor. Dolayısıyla erkek evde oturduğunda o daha atıl bir şekilde kendini hissedebilir. Dolayısıyla işte bu noktada yaşlıları meşgul edecek şeyler önemli. İşte yürüyüşten girdik mesela, spordan girdik, hareketten girdik. Ve yaşlılar da zamanlarını daha çok televizyon seyrederek geçiriyorlar. Yani bu da yine araştırmalara yansıyan bir sonuç. Aktif kılmak lazım. Tabii bir insan nasıl aktif olur? Yani şimdiye kadar pek böyle sosyal ilişkileri gelişmemiş, kendi içinde kalmış, çok insanlarla irtibat kurmamış, pek arkadaşlıklar, dostluklar edinmemiş, çok böyle sosyal faaliyetlerde bulunmamış, gidip gelmemiş, böyle kendi içerisinde kalmış insanların 65 yaşından sonra yaşlılık dönemlerinde biz birdenbire böyle bir sosyal ilişkilere girmesini beklemiyoruz. Fiziksel derken tabii yürüyüşten bahsettik. Yürüyüş önemli. Çünkü yaşlılar evde oturdukları zaman hareketsizlik de hastalıkları davetiye çıkartıyor. Hareket önemli, zindelik önemli. Nasıl zihin zindeliği önemliyse fiziksel zindelik de önemli. O kasların, kemiklerin çalışması. Yani hareketsizlik de hastalıklara zemin hazırlıyor. Dolayısıyla yürüyüş önemli, hareket önemli. Bir yerlere gidip gelme önemli. Yani insanoğlu zaten sosyal olduğu zaman, topluma katıldığı zaman, hizmet ettiği zaman, yani bunun diğer kazançların bir tarafa bırakın, fiziksel olarak bile, hani şu anda bu açıdan ne anlıyoruz, fiziksel olarak bile kişinin sağlığına, bedenine burada bir yatırımı var. Hareket ediyor çünkü. Şunu biz sık sık söylüyoruz yaşlılarımıza, yani duyuyoruz da, işte sen yaşlısın, bir köşede otur, işte dua et yeter. Evet, tamam, dua etsin. Bu güzel. Yani dua etmesi ötekine de engel bir şey değil. Bu önemli. Hürmet, saygı önemli. Büyüklere de hizmet etmek. Bunun çok kazançları var. Bu önemli. Bununla beraber onları böyle bir kişide, bir köşede oturmaya mahkum etmek, atıl bırakmak değil de kendi işlerini kendilerinin yapması. Yani hareket de etmesi. Hatta bir takım sorumluluklar vermeli. Çarşı pazar işleri vermeli. Mesela torunlar okula götürülüp getirilebilir. Bir takım şeyleri alıp gelebilirler. Evde bir takım tamir işlerini yapabilirler. İkisi de bir arada olabilir. Bir yandan onu yapar. Evet, bereket büyüklerle beraberdir. Bu önemli. Hürmet, saygı önemli. Büyüklere de hizmet etmek. Bunun çok kazançları var. Bu önemli. Bu yani fiziğe, bedene bir yatırımdır.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz. Değinilmesini istediğiniz konular için e-posta adresimiz ailerehberi@akradyo.net.
2: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

Hoşuna gidecek, beğenecek. Ah, Müslümanlar da böyle yapar mı? Tabii ne sandın ya, böyle yapar. Peygamber Efendimiz de böyle yapmış. Kendinizi sevdirerek ne yapacaksınız? İslam'ı sevdireceksiniz. Allah aşkına İslam'ı sevdirmek için ne yapmanız lazım? Sevimli konuşmanız lazım. Sevimli davranmanız lazım. Sevdirecek işler, hayır hasenat yapması lazım. Lütfen içtimai sevgi ve kaynaşmayı sağlamak için vazife görün. Çimento gibi vazife görün. Çakılları, şeyleri, kumları birleştirip bir beton, efendim, set, sağlam bir duvar yapmak hususunda çalışın. Efendim, bir çalışma yapmak zorundayız aziz ve muhterem kardeşlerim. Tabii bunların hepsinin temeli insanın kendisinin sevgiyi bilmesiyle olur. İnsanın sevgiyi bilmesi tasavvufla olur, zikirle olur. Zikri kesirden, çok zikirden aşkullah, muhabbetullah, şevkullah hasıl olur. Aşık olur insan. Nasıl aşık olur? Mevlana gibi aşık olur. Yunus Emre gibi aşık olur. Çünkü canlı bir insan, heyecanlı bir insan, gayretli bir insan tek başına da olsa çevresinde bir oluşum meydana getirebiliyor. Efendim bir hareket meydana getirebiliyor. Mali imkanı da topluyor, sağlıyor ve bir takım hayırlı hizmetleri de yapıyor. Bir kızcağızımız bizim müesseselerimizde yetişmiş, evlenmiş, Anadolu'nun falanca şehrine, kasabasına gitmiş, tek başına bir hareket meydana getirebiliyor. Yani aşka bağlı bu iş. Aşka ve şevke bağlı, aşk ve şevk olunca olabiliyor. Yani biraz daha efendim gayrete gelmenizi istiyoruz.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın iftiraya uğraması ve zindandan kurtuluşu.
1: Elbette temiz, gerçek akıl sahipleri için onların hayat hikayelerinde büyük birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak o, önceki ilahi kitapların asıllarını doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden bir toplum içinde bir yol gösterici ve rahmettir. Yusuf gençlik çağına gelince ona hüküm, peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Yusuf'un evinde bulunduğu kadın onun nefsinden murad almak istedi. Kapıları sımsıkı kapadı ve Yusuf'a "Haydi gelsene," dedi. Yusuf da "Allah'a sığınırım sana yaklaşmaktan. Doğrusu o kocan benim efendimdir. Bana çok güzel baktı. Ben ise iyiliğe karşı nankörlük edemem. Gerçek şu ki zalimler, nankörler ve zina edenler iflah olmaz," dedi. Hakikaten kadın Züleyha ona niyeti bozmuş, kavuşma planını kurmuştu. Eğer Rabbinin zinadan alıkoyan kat'i delilini görmeseydi, o anda Yusuf da onu arzu etmişti. İşte bu delilimiz böylece ondan fenalığı ve fuhşu gidermemiz içindir. Çünkü o bizim ihlasa erdirmiş seçkin kullarımızdandı. Kaçmak isteyen Yusuf önde olduğu halde ikisi de kapıya doğru koşuşturdular. Onu tutup

çevirmek isteyen kadın, Yusuf'un gömleğini arkadan boylu boyunca çekip yırttı. Derken kapının yanında kocasına rastladılar. Kadın hemen dedi ki, ailene bir kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya çok acıklı bir azaptan, dayak ve işkenceden başka nedir? Yusuf da öyle değil, o benim nefsimden murad almak istedi, dedi. Onun kadının ailesinden biri de delillere dayanarak olayın şahitliğini üstlendi de şöyle ifade edip çözüm gösterdi. Eğer onun gömleğini önden yırtmışsa kadın doğru söylemiştir. O ise yalancıdır. Yok eğer onun gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O ise doğru söyleyenlerdendir. Kocası onun gömleğini arkadan yırtılmış olarak görünce kadına dedi ki, hiç şüphesiz bu sizin kadınların bir tuzağınızdan ibarettir. Çünkü sizin tuzağınız büyüktür. Vezir, ey Yusuf, sen bundan vazgeç, kimseye söyleme. Züleyha, sen de günahının bağışlanmasını dile. Doğrusu sen günah işleyenlerden oldun, dedi. Şehirde bir takım kadınlar, vezirin karısı delikanlısı olan uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Sevgisi yüreğine işlemiş. Doğrusu biz bu durumda onu apaçık bir çılgınlıkta görüyor, bu davranışı ona yakıştıramıyoruz, dediler. Züleyha o kadınların dedikodularla kendisini dile düşürme hilelerini işitince onlara bir davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli, oturulup yaslanılacak bir yer ve bir sofra hazırladı. Ve onlardan her birine de bir bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soymaktayken Yusuf'a, ''Çık karşılarına!'' dedi. Onlar bunu görünce gözlerinde onu çok büyüttüler. Adeta büyülendiler de meyve yerine ellerini kestiler ve ''Allah'ı tenzih ederiz, bu insan değildir.'' Bu ancak güzel bir melektir, dediler. Züleyha dedi ki, işte hakkında beni ayıpladığınız kişi budur. Andolsun ki ben onun nefsinden murad almak istedim de o namusunu koruyup reddetti. Yine yemin ederim ki kendisine emrettiğim birlikte olma teklifini yapmazsa elbette o zindana atılacak ve elbette aşağılananlardan olacaktır. Yusuf, ey Rabbim, zindan bana onların beni kendisine çağırdıkları şeyden daha sevimlidir. Eğer onların tuzaklarını benden çevirmezsen, olur ki onlara meyleder ve cahillerden olurum, dedi. Rabbi onun duasını kabul etti de onların hilesini ondan savdı. Çünkü o hakkıyla işiten ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Sonra onlara, Kıtfir ve adamlarına, Yusuf'un suçsuzluğuna dair gördükleri delillerin ardından yine de dedikodunun kesileceği bir zamana kadar onu zindana atmak fikri daha uygun geldi. Yusuf'un kendisiyle beraber hükümdarın sakisi ve aşçı olan iki delikanlı da zehirlemeye teşebbüs suçundan zindana girdiler. Onlardan biri, ben rüyamda kendimi üzüm sıkarken görüyorum, dedi. Diğeri de, ben başımın üzerinde bir ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm, dedi. Bunun tabirini bize haber ver. Çünkü biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz, dediler. Yusuf onlara şunları söyledi. Size kendisiyle rızıklanacağınız bir yemek gelecek. O da size gelmeden önce onun ne olduğunu size haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a bir şeyi ortak koşmamız bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir, yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı? Siz ise onun dışında

0: kendinizin ve atalarınızın takmış olduğu anlamsız isimlere tapıyorsunuz. Allah onları Tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ve mutlak hakimiyet ancak Allah'ındır. O kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Doğrusu din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bir gün Mısır'da hükümdar, ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini ve 7 yeşil başak ile kuru olan 7 başak görüyorum. Ey ileri gelen tabirciler! Eğer siz rüya tabir ediyorsanız benim rüyamı açıklayın, dedi. Ünlü tabirciler dediler ki, bunlar bir takım karışık rüya veya hayallerdir. Biz böyle rüyaların yorumunu bilmeyiz. Zindandaki o 2 kişiden kurtulanı bir zaman sonra Yusuf'u hatırladı. Ben size rüyanın yorumunu, sonucunu veririm. Hemen beni zindana gönderin, dedi. Genç zindana gitti ve dedi ki, ey doğru sözlü Yusuf, rüyada görülen 7 zayıf ineğin 7 semiz ineği yemesiyle 7 yeşil başak ve diğer 7 kuru başak hakkında bize açıklama yap. Umarım ki bu isabetli yorumla beni gönderen insanlara dönerim de belki onlar böylece doğruyu ve senin değerini bilirler. Yusuf dedi ki, 7 sene adetiniz üzere ekin ekersiniz, sonra yediğiniz az miktarın dışında biçtiğinizi başağında öylece bırakın, depolayın. Sonra bunun ardından 7 yıl kuraklık gelir ki bu da tohum olarak ayıracağınız az miktar dışında daha önce biriktirdiğinizin hepsini yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından öyle bir yıl gelecek ki o yılda insanlara yağmur ve bereket verilecek. İnsanlar meyveleri sıkacak, hayvanları sağacaklar. Bu yorumu duyan hükümdar onu bana getirin, dedi. Elçi de ona gelince Yusuf zindandan çıkmayı hemen kabul etmeyip elçiye, efendine dön ve ona ellerini kesen kadınların o andaki halleri neymiş sor. Şüphe yok ki Rabbim onların tuzaklarını hakkıyla bilendir, dedi. Bu istek üzerine hükümdar kadınları çağırıp, Yusuf'un gönlünü çelip nefsinden murad almak istediğiniz zaman durumunuz, müşahedeniz neydi, dedi. Kadınlar, haşa, Allah için, doğrusu biz onun aleyhine olacak hiçbir kötülük yaptığını görmedik ve bilmeyiz, dediler. Tam o sırada Aziz'in karısı, şimdi gerçek açığa çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istemiştim. O ise özü sözü bir dürüst kimselerdendir, dedi. Elçi kadınların bu itiraflarını Yusuf'a iletince o da şöyle dedi. Bu benim böyle sordurmam, vezirin yokluğunda kendisine hakikaten ihanet etmediğimi ve hainlerin hilesini şüphesiz Allah başarıya ulaştırmayacağının herkesin bilmesi içindir, dedi. Yine de ben nefsimi temize çıkarmak istemem. Çünkü Rabbimin esirgemesi olmadıkça nefis her daim kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir, dedi. Hükümdar elçinin Yusuf'tan getirdiği bu haberin üzerine, onu bana getirin, onu kendime sırdaş olarak seçeceğim, dedi. Onunla konuştukça Yusuf'a, bugünden sonra hakikaten sen yanımızda mühim mevki sahibi, güvenilir birisin, dedi. Yusuf, beni ülkenin hazinelerinin başına getir. Çünkü ben onları iyi korur ve idaresini de iyi bilirim, dedi. Böylece Yusuf'u o yere büyük mevki ve şerefle yerleştirdik. Orada dilediği yerde konaklardı. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye ulaştırırız. Güzel hareket edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. İnananlar ve Allah'ın emrine uygun yaşayanlar için ahiret mükafatı elbet daha hayırlıdır.
1: Bir haberimiz var.

0: toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: 90 Saniyede Edebiyat.
2: Anekdot nedir? Anekdot, hikaye, roman ya da destan gibi anlatmaya dayalı eserlerde ana olaydan bağımsız ama kendi içinde bir bütün oluşturan kısa bölümler. Bazen de geçmişte yaşamış insanların hayatlarından alınmış küçük, gerçek, ibretli olayları anlatan kısa sözler anlamında kullanılır. Bu yönüyle hem nükte hem de hatıra niteliği taşır. Eskiden anekdot sözcüğü gizli kalmış, yayınlanmamış bilgi ya da bir yazarın ilk kez yayımlanan metni anlamına da gelirmiş. Kökeni Fransızca anekdot, yani bir kişi hakkında anlatılan kısa ve gerçek öykü. Bu da eski Yunanca anekdotos kelimesinden geliyor ve anlamı yine yayınlanmamış hikaye. Kısacası anekdot, gerçeğe dayanan kısa ama anlamlı bir olay anlatısı. Dinleyeni hem düşündürür hem tebessüm ettirir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
3: Akra dinliyorsunuz.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur.
1: Farkında ol, Akra dinle.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık, gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri,

bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.''

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Ve ma zâdallâhu abden bi affin illâ izzet. Allah bir kulun affetmesini arttırırsa, affetmek suretiyle onu affedici bir insan durumuna sokarsa, izzetini arttırır onu. Affını arttırmak ne manaya gelir? Başka bir manaya gelmez. İzzetini arttırmak manasına gelir. Yani affedici oldun bir insan, merak etme, şanına noksan gelmez, küçülmez. Affettikçe yükselir, aziz olur, kıymetli olur, izzetli, şerefli, haysiyetli insan olur. Onun için affedici olacağız. Ama hocam, filanca arkadaş bana şöyle söylemiş, böyle söylemiş, şöyle kötülük. Affet ya, Peygamber Efendimiz işte affettin mi izzetin artar diyor.
2: Arif Nihat Asiyet Affu Umumi diye bir şiir yazmış. Şunu affettim, bunu affettim, şunu affettim, bunu affettim. Azrail'i bile affettim diyor. Melek deyince insana hep böyle güzel şeyleri yapan geliyor ama Allah'ın vazifeli varlığı la ya'sunallaha ma emerahum ve yef'alune ma yu'merun. Melekler Allah'a asi gelmezler. Allah ne emretmişse onu yaparlar. Yap yaparlar, yık yıkarlar. Emir neyse öyle yaparlar. Azrail de Allah'ın bir meleği, vazifeli. Can al diyor, Allah can almaya vazifeli kılmış, canı alıyor. Onu da affettim diyor. Yani sen benim canıma ne kıyıyorsun, ne dokunuyorsun diye onu da affetmiş. Affı umumi diye bir şiir yazmış. Biz de affı umumi çıkartalım, affedelim birbirimizi. Allah kusurlarımızı düzeltmeyi de nasip etsin. Kardeşlerimizi affetmeyi de nasip etsin. Bir kimse sana karşı bir kusur işlerse 70 tane bahane uydur aklından. Herhalde şundan yapmıştır. Yok o manaya değildir. İyi niyetle yapmıştır. Kötü niyetle değildir. 70 tane bahane uydur. Hala için razı olmuyorsa bu sefer lafı kendine döndür. Ne katı kalpli adamsın, ne ikna olmaz adamsın, ne mazeret kabul etmez adamsın. 70 tane mazerete hala diyorsun. Hala kabul etmiyorsun diye kendini ayıpla.
0: Dostça bir tavsiye.
3: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Necm ve Kamer surelerini dinleyeceksiniz.
4: Necm suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 62 ayettir. 32. ayeti Medine döneminde inmiştir. Adını İlk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnen yıldıza, peyderpey inen Kur'an'a andolsun ki, arkadaşınız Muhammed sapmadı ve batıla inanıp azmadı da. O hevasına, arzusuna göre konuşmaz. Onun dini konulardaki sözleri, vahiy ile bildirilenden başkası değildir. Ona bunları müthiş kuvvetleri olan Cebrail öğretti. Hem de o güzel bir heybete sahiptir ki, en yüksek ufuktayken kendi suretinde doğruldu, Resul'e göründü. Sonra Cebrail ona yaklaştı, aşağı doğru sarktı. Aradaki mesafe üst üste getirilen iki yay kadar, hatta daha yakın oldu da o sırada Allah'ın vahyettiği şeyi kuluna vahyetti. Peygamberin gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında tartışıyor musunuz? Andolsun ki onu, Cebrail'i, diğer bir kere Miraç'tan dönüşte Sidre-i Müntehâ'nın 7. semanın yanında gördü. O Cennetül Mevâ,

takva sahiplerinin ve şehitlerin ruhlarının barındığı cennet de onun yanındadır. O gördüğü zaman sidreyi, onu bürümekte olan bürüyordu. Peygamberin gözü gördüğünden kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o, Rabbinin en büyük ayetlerinden, delillerinden bir kısmını gördü. Bana haber verin, o Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncü put olan Menat'ı, onlarda güç ve ilahlık alameti var, öyle mi? Demek erkekler sizin de hoşlanmadığınız ve dişi zannettiğiniz melekler onun, öyle mi? Bu insafsızca bir taksim. Onlar, o putlar, sizin ve babalarınızın, kendilerine Tanrı diye isim verdiği boş isimlerden başkası değildir. Allah, onlara ait hiçbir delil, yetki indirmemiştir. O puta tapanlar ancak zanna, bir de canlarının istediğine uyuyorlar. Halbuki onlara Rablerinden doğru yol rehberi Kur'an gelmiştir. Yoksa her umduğu şey insanın kendisinin mi olacaktır? İşte sonrası da, öncesi de, ahirette, dünyada ancak Allah'ındır. Göklerde nice melek vardır ki şefaatleri hiçbir fayda vermez. Ancak şefaat, Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimselere izin vermesinden sonradır. Doğrusu ahirete inanmayanlar, meleklere dişi adı takıyorlar. Halbuki kendilerinin ona dair hiçbir bilgisi yoktur. Onlar kuruntudan başkasına uymazlar. Şüphesiz ki kuruntu gerçekten yana hiçbir şey ifade etmez. Zan ile kesin bilgi elde edilmez. Onun için bizi anmaktan ve Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyen kimselerden yüz çevir. Onların ilimden ulaşacakları nokta işte bu dünya hayatını elde etmektir. Şüphesiz Rabbin yolundan sapan kimseleri de çok iyi bilendir. Doğru yolu bulan kimseleri de çok iyi bilendir. Göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi Allah'ındır. Bu da kötülük yapanları aynen yaptıkları ile cezalandırması, güzel hareket edenlere de daha güzeliyle, cennet ve cemaliyle karşılık vermesi içindir. Güzel davranışta bulunanlar, küçük kusurlar hariç, günahların büyüğünden ve hayasızlık sayılan bütün çirkin işlerden kaçınanlardır. Şüphesiz ki Rabbin, şirk hariç, bağışlaması geniş olandır. O sizi topraktan yarattığı zamanda, siz annelerinizin karınlarında cenin halindeyken de ne olduğunuzu çok iyi bilendir. O halde kendinizi beğenip temize çıkarmayın. O Allah, takvalı olan, emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanı çok iyi bilendir. Gördün mü imandan döneni, malından azıcık verip sonra cimri kesileni? Yoksa gaybın ilmi onun yanında da her şeyin sırlarını kendisi mi görüyor? Musa'ya gelen Tevrat'ın sayfalarında ve ahdine çok bağlı İbrahim'in sayfalarında da olan bilgiler yoksa kendisine haber verilmedi mi? Doğrusu hiçbir günahkar diğerinin günahına sebep olmadığı şeyi yüklenmez. Hakikaten Allah'ın lütfu ve yapılan bağışlar dışında insana kendi çalışmasından başkası yoktur. Hakikaten çalıştığının karşılığı görülecektir. Sonra ona pas tamam karşılığı verilecektir. Şüphesiz ki en son varış ancak Rabbinedir. Şüphesiz güldüren de O'dur, ağlatan da. Şüphesiz yaşatıp öldüren de O'dur, sonra dirilten de. Hiç şüphesiz ki atılan bir meniden, erkek ve dişiden ibaret çifti O yarattı. Şüphesiz öldükten sonra tekrar diriltmek de O'na aittir. Şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Şüphesiz cahiliyede tapınılan Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Şüphesiz Ad kavmini de O helak etti, Semud'u da, hiçbirini bırakmadı. Daha evvelden
Nuh kavmini helak etmişti. Çünkü onlar daha zalim ve daha azgın, Allah tanımaz insanların ta kendileriydiler. Lut kavminin alt üst olan Sodom ve çevresindeki kasabalarını da kaldırıp yere çarpan, batıran odur. Oraları yağan taşlarla azap kapladıkça kapladı. Ey insan! O halde Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? İşte bu peygamber de evvelki uyarıcı resuller gibi bir uyarıcıdır. O yaklaşan kıyamet yaklaştı. Onun vaktini Allah'tan başka açığa çıkaracak olan yoktur. Şimdi siz bu söze, bu Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Siz gaflet ve çeşitli eğlenceler içinde gülüyorsunuz da günahkar halinize ağlamıyorsunuz. Siz Kur'an'dan uzak gaflet içinde oyalanıyorsunuz. Hadi şimdi Allah'a secde edin ve ona ibadet edin. Kamer Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 55 ayettir. Adını aynı kelimenin geçtiği ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı ve birleşti. Onlar, müşrikler bir delil, mucize görseler de yine yüz çevirirler. Bu, devam ede gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar, heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş kararlaştırılmış, Allah'ın dilediği gibi gerçekleşecektir. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onları tehdit eden hadiseler fayda vermedi. O halde onlardan yüz çevir, onları kendi hallerine bırak. O davet edicinin benzeri görülmemiş ve tanınmamış bir şeye davet edeceği gün halleri nicedir bir görsen. Gözleri korkudan yere eğik bir halde kabirlerden çıkarlar. Onlar tıpkı etrafa yayılan çekirgeler gibidirler. O çağırıcıya boyunlarını uzatıp koşarlarken kafirler o zaman içlerinden "Bu çok çetin bir gündür." derler. Resulüm, bunlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalancı saydılar ve mecnun dediler. O, yapılan eziyetle davetten alıkonulmuştu. Bunun üzerine Rabbine, "Ya Rab, doğrusu ben yenildim, bana yardım et." diye yalvardı. Biz de şarıl şarıl dökülen bir suyla semanın kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Her iki su, helakleri takdir edilmiş bir emir üzerinde birleşiverdi. Onu, kulumuz Nuh'u da tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemi üzerinde taşıdık. O gemi, kendisine nankörlük edilmiş bulunan kulumuza bir mükafat olarak gözlerimiz önünde akıp gidiyordu. Andolsun ki biz bunu bir işaret ve ibret olarak bıraktık. Hani düşünüp ibret alan yok mu? Benim azabım ve uyarmalarım nasılmış? Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Ad kavmi de yalanladı. Fakat azabım ve uyarmalarım nasılmış anladılar. Biz onların üstüne uğursuz mu uğursuz saydıkları bir günde dondurucu bir fırtına gönderdik. O fırtına insanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi yerlerinden koparıp atıyordu. İşte benim azabım ve uyarmalarım nasılmış gördüler. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Semud kavmi de uyarıcıları, peygamberlerini yalanladı. Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz bir sapıklık ve bir delilik etmiş oluruz. Zikir, vahiy aramızdan ona mı bırakıldı? Doğrusu o,

0: şımarık ve aşırı yalancıdır, dediler. Salih'e dedik ki, yarın onlar şımarık ve aşırı yalancı kimmiş bilecekler. Doğrusu biz, onlara bir imtihan olmak üzere, o dişi deveyi bir mucize olarak gönderenleriz. Şimdi sen onları gözetle ve eziyetlere sabret. Hem de onlara kuyudan içecekleri suyun, o dişi deve ile aralarında gün aşırı nöbetle taksim edilmiş olduğunu haber ver. Su sırası gelen herkes hazır bulunup suyunu alsın. Bir müddet bu nöbetleşme emrine uydular. Nihayet Kudar bin Salif adındaki arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcı aldı ve o deveyi ayağından biçerek devirip öldürdü. Ama benim azabım ve uyarılarımın sonu onlara ne biçim oldu, düşünün. Nitekim üzerlerine bir tek korkunç bir ses gönderdik. Onlar da ağıl sahibinin biçtiği kuru ot gibi oluverip yere serildiler. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Lut kavmi de onun uyarılarını yalanladı. Biz de üzerlerine çakıl taşları yağdıran bir fırtına gönderdik. Helak ettik. Yalnız Lut'un ailesi iki kızı hariçtir. Tarafımızdan bir nimet olarak işte onları bir seher vakti kurtardık. İman ve itaatle şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarmaları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. Andolsun ki onlar onun melek olarak gelen misafirlerine sarkıntılık etmek istediler. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. İşte azabımı ve uyarmalarımın kötü akıbetini tadın, dedik. Andolsun ki onları bir sabah artık kurtulamayacakları kararlı bir azap bastırıp kaplamıştı. İşte azabımı ve uyarılarımın akıbetini tadın, dedik. Andolsun ki Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Andolsun ki Firavun'un kavmine yani Kıptilere de uyarıcılar gelmişti. Bütün ayet ve mucizelerimizi yalanladılar. Biz de onları güçlü ve mutlak galip olan zatımızın yakalayışıyla yakaladık. Ey Allah'tan başkasına kulluk edenler! Sizin kafirleriniz bu isimleri geçenlerden daha mı hayırlı ya da üstün? Yoksa ilahi kitaplarda sizin için bir kurtuluş belgesi mi var? Resulüm, yoksa onlar korunan, dayanışma içinde olan bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Daha doğrusu onlara vaat edilen asıl azap vakti o kıyamet saatidir. O saatin azabı daha belalı ve daha acıdır. Şüphesiz günahkarlar sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O gün onlar yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler ve kendilerine tadın cehennemin dokunuşunu denilecektir. Şüphesiz biz her şeyi bir kader, hikmetli bir ölçüyle yarattık. Bir şeyin olması için bizim emrimiz bir göz kırpması gibi ancak bir tek ol sözünü söylemekten ibarettir. Andolsun ki inkarcılıkta, isyanda sizin gibi olanları helak ettik. Hala düşünüp öğüt alan yok mu? Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük hepsi defterlerde yazılmıştır. Şüphesiz takva sahipleri Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlar cennetlerde aydınlık, bolluk ve ferahlık içinde hem de doğruluk meclisinde hoşnutluk içinde gücü sonsuz olan hükümdarın huzurundadırlar. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzi Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Necm ve Kamer surelerini dinlediniz.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması tamamlandı. Elazığ'da düzenlenen İşrak İbadeti Buluşması yoğun katılımla gerçekleşti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan hareketlilik programın coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Mahmut Esat Gürşen Vakfı tarafından düzenlenen programın ana teması İşrak İbadeti oldu. Programda gece boyunca devam eden manevi atmosfer, sabah namazı ve ardından eda edilen İşrak İbadeti ile zirveye ulaştı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen binlerce katılımcı Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda aynı safta buluşarak anlamlı bir sabaha şahitlik etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kuvvetli sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen İşrak ibadeti, Doğuş Elazığ programı vesilesiyle binlerce kişi tarafından birlikte eda edildi. Program kapsamında Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi de hatırlatıldı. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah-u Teala'yı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Bu müjdeye nail olabilmek amacıyla binlerce kişi sabahın ilk ışıklarına kadar meydandaki atmosferi birlikte yaşadı. Programın manevi atmosferine birbirinden kıymetli isimler katkı sundu. İşrak İbadeti Buluşması bu yılda birlik, kardeşlik ve maneviyatın en güzel örneklerinden birine sahne oldu. Elazığ sabaha binlerce gönlün aynı dua ve aynı niyet etrafında buluştuğu anlamlı bir atmosferle uyandı. Doğuş Elazığ İşrak Programı Akra'da yayında. 13 sefer 1448, 27 Temmuz Pazartesi günü Elazığ'da gerçekleşen program sesli olarak Akra'da sabah 04.20'de İstanbul için işrak vaktine kadar yayında. Programı ayrıca Akra Medya sayfasında önerilerimiz bölümünden de dilediğiniz her an dinleyebilirsiniz. Ayrıca sevgili dinleyenler, Akra'da hocamız Hicri doğumlarının 91. yılında özel programlarla iade edildi. Gün boyunca sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan özel yayın akışı dinleyicilerle buluştu. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında okunan hatimlerin duası yayına geldi. İyad özel programlarını Akra Medya'dan tekrar dinleyebilirsiniz. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT, Doğuş Elazığ İşrak İbadeti sebebiyle katılımcıların bağışlarıyla Elazığ'a 20 bin aşkın fidan hediye etti. Çiftçi Hayat Olsun projesi kapsamında yürütülen çalışmayla kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarının Elazığ'da toprakla buluşturulması, böylece hem bölgenin yeşil varlığının artırılması hem de ilerleyen yıllarda üreticilere ekonomik katkı sağlanması amaçlanıyor. İlk dikimlerin sonbahar mevsiminde geniş katılımlı bir programla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Keban, Karakaya ve Sivrice çevresinde yıllardır

0: Rahatıl bekleyen binlerce dönüm taşlık ve kireçli arazi, badem için adeta biçilmiş kaftan işlevi görüyor. Bağışlanan her fidan ilk yılında toprağı kucaklayarak köklerini salacak. Fidan bağışları dikiliağacımvar.com sayfasından yapılabiliyor. Gıda israfı su kaynaklarını da tüketiyor. Tarladan sofraya uzanan süreçte yaşanan gıda israfı su kaynaklarının da boşa harcanmasına neden oluyor. Türkiye'de bir yılda meydana gelen gıda kayıp ve israfı nedeniyle yaklaşık 26,5 milyar metreküp su da kaybediliyor. TÜİK verilerine göre hanelerde gıda israfının en önemli nedeni %72 ile ürünlerin bozulması olurken bunu raf ömrünün sona ermesi ve ihtiyaçtan fazla alışveriş takibi ediyor. En fazla israf edilen ürünlerin başında ise taze meyve ve sebzelerle ekmek geliyor. 2025 raporuna göre dünyada üretilen gıdanın yaklaşık 1/3 biri çöpe giderken bunun küresel ekonomiye maliyeti yılda 1 trilyon doları buluyor. Uzmanlar planlı alışveriş yapılması, ihtiyacı uygun porsiyon hazırlanması, gıdaların doğru koşullarda saklanması ve fazla ürünlerin değerlendirilmesiyle hem gıda israfının hem de su kaybının önemli ölçüde azaltılabileceğini vurguluyor. Kritik analitik düşünce doğru soruları sorarak başlıyor. Kritik analitik düşünme biçiminde düşünmenin ve doğru bilgiye ulaşmanın bir adımı olarak doğru soruları sormak öne çıkıyor. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Yücel Ergün Akra'da katıldığı bir programda şu bilgileri paylaştı. Analitik, kritik düşünme tarzını geliştirmede çok önemli bir yeri olduğu için doğru soruları sormak gerekiyor. Burada maksat doğru cevabı bulmak aslında, doğruyu yakalayabilmek. Soruları ne şekilde doğru sorarız? Genel olarak aslında soru zihnimizde oluşan düşüncenin bir yansımasıdır. Bir düşünce geliştirmek için soru sorar insanoğlu. Bir kuşkuyu gidermek için sorabilir. Bilmediğini öğrenmek için sorabilir. Amacı doğru cevabı bulabilmektir. Bu doğru cevap hayatın tüm alanları ile ilgili olabilir ama kritik analitik düşünme bakış açısıyla bakıldığında soruları sormaktan maksat doğru cevaba ulaşmak. Ama bunu yaparken aslında ortada var olan bir durumu ya da bir hipotezi neden kabul etmek durumunda olduğumuzu sorgulamak demektir. Soru sormanın tekniği var mıdır? Hangi teknik, hangi sistematik üzerine gitmeliyiz ki ayrıntılarda kaybolmayalım da arzu ettiğimiz doğru cevaba ulaşmayı gerçekleştirebilmiş olalım? İşte tam da bu noktada doğru soruları sormak yerine soruları doğru sormak ifadesini kullanmak daha doğru. Çok soru sormak yerine ayrıntılı soru sormak yerine özü yakalamak, verilmek istenen ana mesajı görebilmek anlamında soru sormak gerekiyor. Ergün, başlangıç sorusu olarak konunun ne olduğunu anlamamız gerektiğini vurgulayarak şu önerilerde bulundu.
1: Ben dinleyicilerimize doğru soruları sorabilmek konusunda yol gösterici olduğuna inandığım, çok faydalandığım ve inanıyorum ki okuyanların da çok istifade edecekleri bir kitap önermek istiyorum. Profesör Doktor Mahmut Esat Çözcan Hoca Efendimizin Onun Dilimiz ve Kültürümüz isimli çok güzel bir eseri var. Akademik bir çalışma. Server İletişim'de Akademik Çalışmalar serisi birinci kitabı olarak basılan kitap. Bu kitabın özellikle birinci yarısı diyebileceğim ilk yarısında hem akademik ve bilimsel ve pratik uygulamalara yönelik birikimini elde edebiliriz. Hem de bundan sonraki hayatımızda kritik analitik düşünme metodolojisi geliştirmek konusunda ivme ve motivasyon kazanabiliriz. Hem de kitabın tümünü okuduğumuzda bu konulara ışık tutan büyük çaplı bakış açıları geliştirebiliriz. Ben Dilimiz ve Kültürümüz kitabının kritik analitik düşünme konusuyla ilgili olan, bu konuya merak duyan, ilgi duyan, öğrenmek isteyen, fikir üretmek isteyen ve katkı sağlamak, fayda geliştirmek isteyen dinleyicilerimize öneriyorum.
0: Değerli dinleyenlerimiz, ayrıntıları ve konuyla ilgili diğer haberleri Akra Medya'nın kritik analitik düşünme haber kategorisinde de bulabilirsiniz. Çocuklar tatilde ekran başında daha fazla vakit geçiriyor. Okulların kapanmasıyla çocukların günlük rutinleri değişirken televizyon, tablet, bilgisayar ve telefon ekranları karşısında geçirilen süre de arttı. Uzmanlar, kontrolsüz ekran kullanımının çocukların hem fiziksel hem de psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Çocuk ve ergen psikoloğu Zeynep Kayhan, nasıl olsa okul yok düşüncesiyle ekran süresinin sınırlandırılmaması

0: Sıkıntının dikkat dağınıklığı, sabırsızlık, uyku sorunları ve öfke kontrolünde güçlük gibi problemlere yol açabileceğini belirtti. Ekranın ödül ya da ceza aracı olarak kullanılmasının da yanlış bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Kayhan, bu durumun çocukların gözünde ekranı daha değerli hale getirdiğini ifade etti. Ebeveynlerin çocuklara örnek olması gerektiğini hatırlatarak, yaz tatili boyunca ekran kullanımına ilişkin net kuralların tüm aile bireyleri tarafından uygulanmasının önemine dikkat çekti. Çocukların ekran yerine açık hava oyunları, spor, kitap okuma ve ilgi alanlarına uygun hobilerle desteklenmesini öneren Kayhan, "Amaç ekranı yasaklamak değil, çocuğun hayatını zenginleştirmek," dedi. Buzlu içecek tüketirken hijyene dikkat. Yaz aylarının etkisini artırmasıyla buzlu içecek ve dondurma tüketimi de arttı. Serinlemek isterken hijyen kurallarının göz ardı edilmemesi gerekiyor. Doktor öğretim üyesi Hasan Hacı Osman, buzlu içeceklerde asıl riskin soğukluk değil, kullanılan buzun hijyenik koşullarda hazırlanıp hazırlanmadığı olduğunu belirtti. Temiz olmayan sudan üretilen ya da hazırlanma ve saklanma sürecinde hijyen kurallarına uyulmayan buzların bakteri, virüs ve parazitlerle kirlenebileceğini ifade eden Hacı Osman, bunun ishal, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açabileceğini söyledi. Özellikle dışarıda tüketilen buzlu içeceklerde güvenilir yerlerin tercih edilmesi ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi öneriliyor. Mutfaktaki plastik ürünlere dikkat. Yapılan bir araştırma, plastik kesme tahtalarının yiyeceklere mikroplastik yayabileceğini ortaya koydu. Çevrede yaygın olarak bulunan ve insan vücuduna kadar ulaşabilen mikroplastikler, sağlık açısından önemli riskler oluşturuyor. Plastik kesme tahtaları, pet şişeler ve plastik ambalajlar nedeniyle farkında olmadan mikroplastik tüketiliyor. Bu nedenle mutfakta mümkün olduğunca paslanmaz çelik gibi alternatif malzemeler tercih edilmeli. Mikroplastikler kanser ve akciğer hastalıkları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendirildiğine dikkat çeken uzmanlar, kesme tahtası seçiminde hijyenin büyük önem taşıdığını vurguluyor. Çiğ et, deniz ürünleri, sebze ve meyveler için ayrı kesme tahtalarının kullanılması ve bu ürünlerin düzenli olarak temizlenmesi gerektiği ifade ediliyor. Yanlış egzersiz bel fıtığı riskini artırıyor. Sosyal medya ve internetten izlenerek bilinçsizce yapılan egzersizlerin bel sağlığını tehdit ettiği belirtildi. Doktor Merve Cemil, doğru teknik ve uygun programla yapılan egzersizin kasları güçlendirdiğini ve hareket kabiliyetini artırdığını belirtti. Ancak internette görülen hareketlerin bilinçsizce uygulanmasının bel bölgesinde ciddi zorlanmalara ve sakatlanmalara yol açabileceğini de vurguladı. Programların kişinin yaşı, kas gücü ve sağlık durumuna göre planlanması gerektiğini söyleyen Doktor Cemil, spor öncesinde ısınmanın ihmal edilmemesi, hareketlerin doğru teknikle yapılmasını ve ağrı hissedildiğinde egzersize ara verilmesini önerdi. Özellikle daha önce bel problemi yaşayan kişilerin programları uzman değerlendirmesiyle oluşturmasının büyük önem taşıdığını da ifade etti.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi meteorolojinin bugüne dair değerlendirmelerine göz atalım. Bazı iller için rüzgar uyarıları var. Özellikle kuzeydoğu kesimlerde parçalı bulutlu bir hava beklenirken Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, Artvin, Ordu çevrelerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa ve İzmir için sarı kodlu uyarılar yapıldı. Bu bölgelerde orman yangınları da görülebiliyor. Bu sebeple bugünlerde özellikle rüzgara dikkat. Bugün bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 27, Bursa 31, İzmir 36, Denizli 38, Adana 39, Antalya 41, Ankara 28, Eskişehir 29, Düzce 28, Amasya 25, Trabzon 25, Rize 27, Kars 28, Malatya 35 ve Diyarbakır ile Şanlıurfa 43 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke ve Medine 43, Semerkant 36, Saraybosna 27, Üsküp 26 ve Melbourne 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre O3 tem otoyolu Kınalı-Silivri kavşağı arasında, Aydın-Denizli otoyolu Denizli istikametinde, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Nurdağ-Narlı kavşağı mevkiinde, Ankara-Kırıkkale, Antalya-Manavgat-Alanya, Çanakkale-Çan güzergahlarında çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saat Afiyet programımızda ağız ve diş sağlığının beslenmeyle ilişkisi konuşulacak. 16.15'te konuklarıyla kahve molası, 17.05'te başarı ve huzur ilişkisinin konuşulacağı içteki huzur programı, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat İlmi programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları

0: kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Her çocuk özeldir. Gerçekten bu önemli bir nokta. Çocuklarımızı, evlerimizi mukayese etmeyelim. Dışarıyla bir yerle mukayese etmeyelim yani. Çocuklar farklı bir çiçek olarak değerlendirelim. Mesela bazen orkideye baktığınızda o görüntüsü çok dikkatinizi çeker. Dersiniz ki görüntüde ne kadar güzel bir çiçek. Ama bir kokusu yoktur. O göze hitap eder. Fesleğinde bakıldığında düz bir yeşillik olarak görünür insana. Aslında fesleğine dokunmayı bilmek gerekir. Fesleğine dokunursanız rahiyası odanın her yerini sarar. Farklı bir koku verir hayatın içerisine. Çocuklar da böyle. Her biri ayrı bir nebatatı temsil eder. Gelişimi de ona göredir. Fesleğinin bakımıyla orkidenin bakımı aynı değildir. Farklı bir bakma, farklı bir ilgi alaka ister. Biz de evimizin ilgi alakasını, çocuklarımızın ilgi alakasını, çocuklarımızın iyi olduğu yönleri görebilmemiz gerekiyor. Bir kıyasın içerisinde olmamamız gerekiyor. Bazen o kıyası çocuklara yansıtmazken kendimiz ebeveyn olarak yansıtabiliyoruz. Benim çocuk bunlar gibi buraya gelmeli. Onlar gibi değil. O hangi bilgi, beceri, hangi karakterin, hangi duygu ve düşüncenin içindeyse onu o duygu düşüncenin içerisinde yetiştirebilmek gerekiyor. Ebeveyn olarak biz gibi olması gerekmiyor. Yani ebeveyniz, evet sorumluluk bizde biyolojik olarak ve diğer türlü değer ve görevler olarak, ama her şey bizimle aynı olmak zorunda değil. Onun da kendi dünyası var.

0: onun da kendi karakteri var. O karakteri en güzel, en özel, yaratıcının insana yüklediği misyon, en değerli varlık olarak yetiştirebilmek için mücadele etmek gerekiyor. Ve kaliteli vakitler ilahiyi anmakla, ilahiye, Rabbe, yaratıcıya çıkmadığı sürece büyük bir boşluk kaldığını düşünüyorum. Yani yaratıcının varlığını. Bir bitkiyi anlatımda bir fotosentez anlatmak vardır. Bir de fotosentezin arkasındaki ilahi gücün verdiği meseleleri anlatmak lazım. Değer değer dedik. Örtük kalmamasını istediğim bir meseledir. Yani dinini, düşüncesini pratik olarak ailesinden gören, o ahlakla mayalanan bir çocuğun hayatta güçlü bir bağ kuracak. Sadece aileyle bağ kurmayacak. Allah'ı, sorumlulukları, Allah dostlarını, güzel insanları, rol model alacağı, özdeşim kuracağı insanları bilen insan dışarıda ne gelişi güzel toprağa, ne herhangi bir canlıya, ne de etrafa zarar vermez. Bir merhamet barındırır, bir muhabbet barındırır. Muhabbet, neye muhabbet? İlahiden o aldığı, beslendiği değerlerden, ondan ötürü seveceği bir muhabbet barındırır aslında. Dolayısıyla bizim ailelerimiz de bu minvalde kurduğumuz bağ ve değer, hayatın genel anlam akışına verdiğimiz değer ve bağlarla alakalı.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Ayetlerle Perşembe günü duaları.

0: yuqlaun.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim.
1: Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğmiş kullar eyle. Neslimizden de sana boyun eğmiş bir topluluk kıl. Hac ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı bize göster. Şüphesiz tövbeleri kabul eden Tevvab, sonsuz merhamet sahibi Rahim sensin.
0: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
1: İnsanların kimisi de, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru der.
0: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Allah hiç kimseye kaldırabileceğinden fazla bir şey yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Gücümüzün

0: etmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

Allah'ın indirdiği kitaba hakkıyla vakıf olanlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi doğru yoldan saptırma ve kendi katından bize bir rahmet ver. Çünkü bolca veren Vehhab sensin. Ey Rabbimiz, sen gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe bulunmayan bir günde hesaba çekmek için bütün insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.

0: النَّارُ
1: Dünyanın gelip geçici zevklerine mahkum olmayanlar, ey Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyen kimselerdir.
2: قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِي

0: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Habibim, de ki, ey bütün hakimiyetin sahibi olan Allah'ım, sen hakimiyeti dilediğine verirsin, hakimiyeti dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın. Nimet sadece senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze yedirirsin, gündüzü de geceye yedirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin.
0: Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebe'ne'r-rasûle fektubnâ ma'aş-şâhidîn.
1: İsa'nın havarileri, Rabbimiz, indirdiğin İncil'e iman ettik. Peygamber İsa'ya tabi olduk. Bizi peygamberlerin doğruluğuna şahitlik edenlerle birlikte yaz, dediler.

0: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
1: Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Yoksa siz kafirlerle birlikte sizi de cezalandırması için Allah'a aleyhinizde açık ve kesin bir delil vermek mi istiyorsunuz?

0: ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: Habibim, de ki, şüphesiz Rabbim beni dosdoğru yola iletmiştir. Bu yol çok sağlam bir dindir. Tevhide bağlı olan İbrahim'in dinidir. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. Habibim, de ki, namazım, hac ve kurban dahil bütün ibadetlerim,

0: hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana bu emredilmiştir ve ben Müslümanların ilkiyim.
1: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
0: Musa, kardeşi Harun'a rağmen kavminin buzağı heykeli yapıp tapmasına öfkelendi. Sakinleşince de, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi.
1: Ente veliyyuna fagfir lana verhamna ve ente hayrul gafirin.
0: Ey Rabbimiz, bizi koruyup kollayan sensin. Bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin.
1: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدَنَا اِلَيْكَ.
0: Bu dünyada da, ahirette de bize güzellik nasip et. Çünkü biz sana yöneldik.
1: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
0: Musa'ya hakkıyla inananlar dedi ki, biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu için sınama aracı kılma.

0: الآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Yusuf Rabbine şöyle dua etti. Rabbim, sen bana bir nebze iktidar verdin. Söz ve hadiselerin teviline dair bir şeyler öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünya ve ahirette benim koruyup kollayanımsın. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kavuştur.
0: Rabbana inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin. وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي وَهَبَ لِي

0: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Rabbimiz, sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zaten yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Kocamışken bana İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı çok iyi işitendir. Rabbim, beni namazı kılan bir kul eyle. Zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve müminleri bağışla.
0: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
1: Habibim, de ki, Rabbim, beni yerleştireceğin yere samimi bir şekilde yerleştir. Beni çıkaracağın yerden de samimi bir şekilde çıkar ve bana senin katından destekleyici bir kudret nasip eyle.
0: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
1: Allah Firavun'u uyarmakla görevlendirince Musa dedi ki: Rabbim, benim içimi ferahlat. İşimi bana kolay kıl. Dilimin bağını çöz ki söylediklerimi kolayca anlasınlar.
0: Rabbi fela tec'alni fil kavmiz zalimin.
1: Habibim, de ki, ey Rabbim, helak edeceğin zaman beni sana ortak koşan bu zalim kavim içerisinde bulundurma.
0: قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا

Ahirette günahları sevaplarından ağır gelenler diyecekler ki, ey Rabbimiz, heva ve heveslerimiz bize baskın geldi ve bu yüzden biz sapkınlar topluluğu olduk. Ey Rabbimiz, bizi bu azaptan çıkar. Eğer tekrar sapkınlığa dönersek, o takdirde biz kesinlikle zalim kimseler oluruz.

0: Günahları sevaplarından ağır gelenlere Allah diyecek ki, gerçek şu ki siz dünyada keyif çatarken kullarımdan bir kısmı, ey Rabbimiz, biz sana iman ettik, sen de bizi bağışla ve bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyordu.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Habibim, dua edip de ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.

0: Rahman'ın kulları yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip giden kimselerdir. Onlar ki geceyi Rableri için secdeye kapanmış ve kıyama durmuş bir halde geçirirler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

0: حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: Rahman'ın kulları, ey Rabbimiz, eşlerimizden ve nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak kimseler bağışla ve bizi müttakilere önder yap derler. İşte onlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar. Onlar orada kalıcıdırlar. Orası ne güzel konaklama ve ikamet yeridir. Habibim, müşriklere de ki, eğer Allah tarafından size yapılmış bir davet olmasaydı, Rabbim sizin verdiğiniz cevabı aldırmazdı. Ne var ki siz hakkı yalanladınız. Bu durumda sizin için azap kaçınılmaz olacaktır.
0: Rabbi hebli hukmen ve elhikni bis salihin ve ceallî lisâne sıdkın fil âhirîn. وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihlere kavuştur. Sonraki nesiller arasında benim için saygın bir hatıra bırak. Beni nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl.
0: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبَعَثُونَ.

0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Kulların diriltilecekleri günde beni zelil etme. Habibim, işte kulların hesaba çekildiği bugün, malın da, evladın da hiç kimseye fayda vermediği gündür. Ancak temiz bir kalple Allah'a varan kimsenin samimiyeti kişiye fayda verir.
1: Rabbi hebli minas salihin.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana salihlerden olan bir evlat bağışla.
1: Rabbi gfirli.

0: دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
1: Nuh Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, beni, ana babamı, mümin olarak benim evime girenleri, mümin erkeklerle mümin kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak hüsranını ve helakını artır.

0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması tamamlandı. Elazığ'da düzenlenen İşrak İbadeti Buluşması yoğun katılımla gerçekleşti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan hareketlilik programın coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Mahmut Esat Gülşen Vakfı tarafından düzenlenen programın ana teması İşrak İbadeti oldu. Programda gece boyunca devam eden manevi atmosfer, sabah namazı ve ardından eda edilen İşrak İbadeti ile zirveye ulaştı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen binlerce katılımcı Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda aynı safta buluşarak anlamlı bir sabaha şahitlik etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kuvvetli sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen İşrak ibadeti, Doğuş Elazığ programı vesilesiyle binlerce kişi tarafından birlikte eda edildi. Program kapsamında Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi de hatırlatıldı. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah-u Teala'yı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Bu müjdeye nail olabilmek amacıyla binlerce kişi sabahın ilk ışıklarına kadar meydandaki atmosferi birlikte yaşadı. Programın manevi atmosferine birbirinden kıymetli isimler katkı sundu. İşrak İbadeti Buluşması bu yılda birlik, kardeşlik ve maneviyatın en güzel örneklerinden birine sahne oldu. Elazığ sabaha binlerce gönlün aynı dua ve aynı niyet etrafında buluştuğu anlamlı bir atmosferle uyandı. Doğuş Elazığ İşrak Programı Akra'da yayında. 13 sefer 1448, 27 Temmuz Pazartesi günü Elazığ'da gerçekleşen program sesli olarak Akra'da sabah 04.20'de İstanbul için işrak vaktine kadar yayında. Programı ayrıca Akra Medya sayfasında önerilerimiz bölümünden de dilediğiniz her an dinleyebilirsiniz. Ayrıca sevgili dinleyenler, Akra'da hocamız Hicri doğumlarının 91. yılında özel programlarla yad edildi. Gün boyunca sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan özel yayın akışı dinleyicilerle buluştu. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında okunan hatimlerin duası yayına geldi. İyad özel programlarını Akra Medya'dan tekrar dinleyebilirsiniz. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT, Doğuş Elazığ İşrak İbadeti sebebiyle katılımcıların bağışlarıyla Elazığ'a 20 bin aşkın fidan hediye etti. Çiftçi Hayat Olsun projesi kapsamında yürütülen çalışmayla kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarının Elazığ'da toprakla buluşturulması, böylece hem bölgenin yeşil varlığının artırılması hem de ilerleyen yıllarda üreticilere ekonomik katkı sağlanması amaçlanıyor. İlk dikimlerin sonbahar mevsiminde geniş katılımlı bir programla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Keban, Karakaya ve Sivrice çevresinde yıllardır atıl bekleyen binlerce dönüm taşlık ve kireçli arazi, badem için adeta biçilmiş kaftan işlevi görüyor. Bağışlanan her fidan ilk yılında toprağı kucaklayarak köklerini salacak. Fidan bağışları dikileağacımvar.com sayfasından yapılabiliyor. Gıda israfı su kaynaklarını da tüketiyor. Tarladan sofraya uzanan süreçte yaşanan gıda israfı su kaynaklarının da boşa harcanmasına neden oluyor. Türkiye'de bir yılda meydana gelen gıda kayıp ve israfı nedeniyle yaklaşık 26,5 milyar metreküp su da kaybediliyor. TÜİK

0: Verilerine göre hanelerde gıda israfının en önemli nedeni %72 ile ürünlerin bozulması olurken, bunu raf ömrünün sona ermesi ve ihtiyaçtan fazla alışveriş takip ediyor. En fazla israf edilen ürünlerin başında ise taze meyve ve sebzelerle ekmek geliyor. 2025 raporuna göre dünyada üretilen gıdanın yaklaşık üçte biri çöpe giderken bunun küresel ekonomiye maliyeti yılda 1 trilyon doları buluyor. Uzmanlar planlı alışveriş yapılması, ihtiyacı uygun porsiyon hazırlanması, gıdaların doğru koşullarda saklanması ve fazla ürünlerin değerlendirilmesiyle hem gıda israfının hem de su kaybının önemli ölçüde azaltılabileceğini vurguluyor. Yanlış egzersiz bel fıtığı riskini artırıyor. Sosyal medya ve internetten izlenerek bilinçsizce yapılan egzersizlerin bel sağlığını tehdit ettiği belirtildi. Doktor Merve Cemil, doğru teknik ve uygun programla yapılan egzersizin kasları güçlendirdiğini ve hareket kabiliyetini artırdığını belirtti. Ancak internette görülen hareketlerin bilinçsizce uygulanmasının bel bölgesinde ciddi zorlanmalara ve sakatlanmalara yol açabileceğini de vurguladı. Programların kişinin yaşı, kas gücü ve sağlık durumuna göre planlanması gerektiğini söyleyen Doktor Cemil, spor öncesinde ısınmanın ihmal edilmemesi, hareketlerin doğru teknikle yapılmasını ve ağrı hissedildiğinde egzersize ara verilmesini önerdi. Özellikle daha önce bel problemi yaşayan kişilerin programları uzman değerlendirmesiyle oluşturmasının büyük önem taşıdığını da ifade etti.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi meteorolojinin bugüne dair değerlendirmelerine göz atalım. Bazı iller için rüzgar uyarıları var. Özellikle kuzeydoğu kesimlerde parçalı bulutlu bir hava beklenirken Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, Artvin, Ordu çevrelerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa ve İzmir için sarı kodlu uyarılar yapıldı. Bu bölgelerde orman yangınları da görülebiliyor. Bu sebeple bugünlerde özellikle rüzgara dikkat. Bugün bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 27, Bursa 31, İzmir 36, Denizli 38, Adana 39, Antalya 41, Ankara 28, Eskişehir 29, Düzce 28, Amasya 25, Trabzon 25, Rize 27, Kars 28, Malatya 35 ve Diyarbakır ile Şanlıurfa 43 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saat Afiyet programımızda ağız ve diş sağlığının beslenmeyle ilişkisi konuşulacak. 16.15'te konuklarıyla kahve molası, 17.05'te başarı ve huzur ilişkisinin konuşulacağı içteki huzur programı, 20'de son peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve kıraat ilmi programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz. Müzik

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

0: Sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet programında bir kez daha sizlerle birlikteyiz kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de çok değerli bir uzmanımızı ağırlayacağız stüdyomuzda. Diş eti hastalıkları uzmanı, doktor öğretim üyesi Sayın Ebru Sağlam bizimle birlikte beslenme ve ağız sağlığı arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Yayınımıza öncelikle hoş geldiniz Ebru Hanım.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Merhabalar, çok teşekkür ederiz. Yoğunsunuz biliyoruz ama davetimizi kırmadınız.
2: Ben teşekkür ediyorum.

0: Böyle güzel bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duydum.
1: Bilmukabele biz de çok mutlu olduk sizi programımızda ağırlamaktan. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız dedik. Zira beslenme ve ağız sağlığını konuşacağız. Öncelikle isterseniz beslenme ve ağız sağlığı arasında nasıl bir ilişki var? Önemi nedir? Sizden dinleyelim.
0: Evet, yani genel vücut sağlığı adına ilk başta değinecek olursak yeterli ve dengeli beslenmenin öneminden sürekli bahsedilir bu konuda. Yeterli ve dengeli beslenme ile birlikte ağız ve diş sağlığı da genel vücut sağlığı üzerinde oldukça önemli etkilere sahip. Bu anlamda beslenme tek yönlü değerlendirilmemeli. Ağız ve diş sağlığı ile olan arasındaki etkileşim mutlaka göz önüne alınmalı. Her ikisi arasında çift yönlü bir etkileşim söz konusu çünkü.
1: Biz sağlıklı beslendikçe dişlerimiz de ağız yapımız da daha sağlıklı oluyor.
0: Evet, beslenme alışkanlıkları ağız diş sağlığımızı ve ağız hastalıkları açısından bireyi etkilerken aynı şekilde ağız sağlığı da beslenmeyi olumsuz yönde etkileyebilmekte. Dolayısıyla ağız diş sağlığına dikkat etmemiz yeterli ve dengeli bir beslenmeyi sağlayabilmemiz adına önem arz etmekte.
1: Evet. Peki toplumlarda sık görülen ağız hastalıklarının başında ne geliyor? Özellikle bizim toplumda.
0: Özellikle evet, toplum bazlı da olarak değerlendirsek de genel dünya popülasyonu açısından da değerlendirecek olursak diş çürükleri ve diş eti problemleri en sık karşılaştığımız ağız problemleri arasında. Bunların yanında tabii tükürük bezi iltihabı, ağız yaraları, ağız kanserleri, farings, larynx yani yemek borusu ya da soluk borusu kanserleri de karşımıza çıkabilmekte ve bunlar da yine beslenme açısından, diyetsel faktörler açısından önemli rol oynayan faktörler bu hastalıklarda da.
1: Evet. En sık görülen ağız hastalıklarının başında diş çürükleri ve diş eti sorunları gelmekte dediniz. Bu konuyu biraz daha detaylı ele alalım isterseniz. Diş çürüğü ve beslenme arasındaki ilişki nedir? Nasıl bir bağ var?
0: Öncelikle diş çürüğünü tanımlamamız gerekirse, oluşum mekanizmasından kısaca bahsetmek gerekirse, diş çürüğü diş sert dokuları, bakteriler ve fermente olan karbonhidratlar arasındaki etkileşim sonucu karşımıza çıkıyor. Diş sert dokularında madde kaybıyla karşımıza çıkıyor. Bakterilerin ağız ortamındaki karbonhidratlarla etkileşimi sonucu açığa bir organik asit çıkıyor. Organik asit üretimi söz konusu oluyor. Buna bağlı olarak da ağız ortamının pH'si düşüyor. pH'nın düşmesiyle birlikte diş yüzeyindeki mine dokusu dediğimiz en dış katmandaki sert dokuda artık mineralizasyon kaybı başlıyor. Ve bu mineralizasyon kaybı eğer tamponlanıp geri döndürülemezse diş sert dokularından geri dönüşümsüz olarak madde kayıpları karşımıza çıkıyor ve çürükte sonuçlanıyor bu kayıplar.
1: Evet.
0: Bu çürük oluşumu açısından besinleri değerlendirmemiz, sınıflandırmamız gerektiğinde de 3 grup karşımıza çıkıyor. Karyojenik, karyostatik ve antikaryojenik besinler. Genel anlamda daha detaylıca açmamız, bahsetmemiz gerekirse de karyojenik besin
1: evet,
0: nedir diyecek
1: çünkü
0: olursak.
1: Çünkü çok aşina olduğumuz bir tabir değil.
0: Değil, evet. Karyojenik besin fermente olan karbonhidratları içeren besin grubu. Yani çürük oluşumuna sebebiyet veren besin grubu dediğimiz gruptur. Bu besinler mikroorganizmalar aracılığıyla tükürük pH'sini 5.5'in altına indirgeyerek ağızda organik asit oluşumuna neden olan besinler. Yani çürük mekanizmasını tetikleyen besinler. Çürük oluşumunu hızlandıran besinler. Ne hangi besinlerdir? Karyojenik
1: mesela,
0: besinler
1: evet.
0: Yani çürük oluşumunu etkileyen besinler diyecek olursak. Gazlı içecekler, meyve suları, enerji içecekleri gibi şekerle tatlandırılmış tüm sıvılar, tüm içecekler. En basit görülen işte çaylar, kahveler bile çürük oluşumuna sebebiyet veren besin grubunda.
1: Normalde biz çay için antiseptik denir. Mikroplardan korunmuş gibi bir algı var. Bu yanlış bir düşünce mi?
0: Bu yanlış bir düşünce değil aslında ama buradaki en kritik nokta tatlandırılmış şekerli içilmesi. Yoksa şekersiz çay tüketiminde çürük oluşumu açısından bir risk vardır diyemiyoruz, demiyoruz zaten.
1: Çok güzel.
0: Bunun içeceklerin yanında, tatlandırılmış içeceklerin yanında kuru üzüm, hurma gibi yapışkan besinler, kek, kurabiye, bisküvi gibi şekerli karbonhidratlar çürük oluşumuna sebebiyet verir. Ayrıca sofrada kullanılan normal sofra şekeri, bal gibi basit şeker grubunda bulunan besinler de karyojenik besinlere örnek olarak verdiğimiz besinler.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Peki peki bizim ağız yapımızın, diş yapımızın kendi koruyucu bir özelliği yok mu? Bu pH'i tekrar

0: yükseltecek özelliğe sahip mi?
1: Bu özellik söz konusu. Tükrük özellikle burada devreye giriyor. Tükrüğün tamponlama kapasitesi dediğimiz bir kapasite var. Bu etkili ama burada çok fazla faktör devreye giriyor. Özellikle mesela yapışkan terimini kullandım. Daha sonra da açacağım bu konuyu size. Hani sadece çünkü çürük oluşumunu evet aktive eden besinler bu besinler ama tek başına bu besine maruziyet çürük oluşumunu ne kadar etkiliyor? Bu da bir faktör. Yani besinlerin tüketimi, sıklığı, maruziyet süresi bunların hepsi çürük oluşumunda etkili faktörler.
0: Evet.
1: Daha detaylıca açacağım bu konuyu.
0: Evet, birinci grupta karyojenik besinler var dediniz. Onu da ifade ettiğiniz içeriklerini. Diğer besin türleri nelerdi?
1: Diğerleri karyostatik ikinci grup besin grubumuz. Karyostatik besinler. Bunlar da diş çürüğüne katkısı olmayan, mikroorganizmalar tarafından metabolize edilemeyen, parçalanamayan ve tükrük pH'sının 5.5'in altına düşmesine sebebiyet vermeyen besin grupları. Yani çürük oluşumuna herhangi bir etkileri yok karyostatik besinlerin. Bu grupta özellikle yumurta, et, balık eti, tavuk eti gibi protein içeriği yüksek besinler yer almakta. Bunun yanında yağlar, çiğ sebze, meyveler, elma gibi yüksek posalı ve polifenol içerikli besinler, karyostatik besinleri örnek olarak verdiğimiz besinler. Ayrıca yer fıstığı gibi yağlı tohumlar da yağ içeriği yüksek ama fermente edilebilen yani bakterilerle etkileşime girebilen karbonhidrat içeriği sıfır ya da çok düşük olan bir besin grubu olduğu için karyostatik dediğimiz çürük oluşumuna herhangi bir etkisi olmayan besinlere örnek olarak verilebilir.
0: Peki bu besinler çürük etkisi oluşturmuyor ama dişin ya da ağız yapısının güçlenmesine olumlu etkisi olur mu?
1: Direkt lokal olarak bir etkisi söz konusu değil. Diş sert dokusuna hani etki etmesi adına ama sistemik olarak yeterli ve dengeli beslenebilmek adına etkili. Protein Anladım. İçeriği yüksek bir beslenme bizim için önemli çünkü.
0: Evet. Bir diğer besin grubu.
1: Muz antikaryojenik besinler. Bunlar isminden de anlaşıldığı gibi çürük oluşumunu önleyici besinler. Asıl hani etkisi var mı dediğiniz besin grubu bu besin grubu. Lokal olarak da etkili. Özellikle mesela içeriği kazein, kalsiyum ve fosfor içeriğinden zengin olan peynir bu gruptadır. Peynir şöyle etki etmekte. Ağız ortamının pH'sını yükselterek tamponlanmayı sağlıyor ve çürük oluşumunu engelliyor. Remineralizasyon dediğimiz diş sert dokuları kaybolan minerallerin yeniden kazandırılmasını sağlıyor ve böylelikle diş sert dokusunun sağlığının devam ettirilmesinde önem arz ediyor.
0: Küçük parça bir peynir almak yatarken uygun mudur bu durumda?
1: Yani normalde akşam özellikle uyumadan önce biz herhangi bir besin tüketimini özellikle önermiyoruz. Ancak peynir tüketimini şu şartlarda öneriyoruz. Mesela fermente olan karbonhidrat içeriğinden yüksek bir diyet söz konusuysa öğünde ya da ara öğünde. Sonrasında bir küp şekeri büyüklüğüne yani az da olsa bir peynir diyetin bitirilmesini peynirin bu bahsettiğim antikaryojenik özelliğinden ötürü öneriyoruz. Sadece peynirle de sınırlandırmayabiliriz antikaryojenik besinleri. Süt ve süt ürünleri işte probiyotik olarak mesela zengin yoğurt, kefir gibi ürünler de bu anlamda etkili ürünler.
0: Evet. Peki içtiğimiz sularda da bizim buna dikkat etmemiz gerekiyor mu ağız ve diş sağlığı için?
1: Tabii yani asidik bir sıvı tüketiliyorsa pH açısından ağız pH'sını asidik hale getireceğinden bu asidik sıvıların tüketilmesini biz önermiyoruz. Ancak günümüzde kullandığımız doğal içecekler, su ya da günlük rutinimizdeki tükettiğimiz sıvıların pH açısından böyle bir riski yok. Özellikle bahsettiğim gibi enerji içecekleri ya da tatlandırılmış gazlı içecekler, asitli içecekler, soda ya da gazozlar ya da mineralli maden sularının pH'sına burada dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii bu sıvıları tükettikten sonra ağız ortamı asidik hale geliyor, pH düşüyor. Ancak tükürüğün tamponlama kapasitesiyle birlikte yarım saat gibi bir süre içerisinde nötralize olabiliyor, oluyor.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
0: diş çürüğünün önlenmesinde ve tedavisinde çürük riskini azaltan diyetsel faktörler var mı? Yeme alışkanlıkları neler olabilir? Bu anlamda da nelere dikkat etmeliyiz?
1: Bu anlamda besinlerin, şimdi biz 3 grupta sınıflandırıldığını söyledik. Bir besin evet çürük yapıcı olabilir ama besinin tek başına çürük yapıcı olması yeterli değil bu anlamda. Yani tek bir faktör değil. Birçok faktör söz konusu bu.
0: Başta da ifade
1: çürük oluşumunda. Evet. Bu etkinin, yani karyojenik etkinin

0: bitkinin yanında kullanılan besinin çeşidi önemli. Besinin formu, yani sıvı bir besin mi, katı bir besin mi, yavaş çözünen bir besin mi, besin öğesinin içeriği ya da diğer besinlerle ya da içeceklerle tüketilmesi çok etkili bu noktada. Aynı şekilde besinin ağızda kalma süresi ve maruziyet süresi, dişlerin bu besine maruziyet süresi ve bununla birlikte tüketim sıklığı ve sırasına bağlı olarak da değişebiliyor. Ayrıca başta da bahsettiğim gibi sadece besinler ve yeme alışkanlıklarıyla değil, tükürüğün kalitesi, hacmi, tükürüğün akışkanlığı burada çok önemli bizim için. Bunun haricinde bireyin kendi dental plak alışkanlığı, yani dental plağının içeriği önemli. Çürük yapıcı bir özelliği var mı? Ya da çürüğe yatkınlık var mı genetik olarak kişide? Bunlar da tüm bu süreci etkileyen temel faktörler arasında.
1: Peki tükürüğün yapısı beslenmemizle ilişkili midir, yoksa o her bünyeye göre değişen bir özelliğe mi sahiptir?
0: Bu kişiden kişiye değişebilen bir özellik olduğu gibi aynı zamanda mesela kullanılan ilaçlarla ve yaşa bağlı olarak da tükürüğün içeriği ve özelliği değişiyor. Yaşla birlikte mesela ağızdaki tükürük miktarı azalıyor. Ya da kullanılan ilaca bağlı olarak tükürük akışkanlığı, yani viskozitesi diyoruz biz buna. Tükürük akışkanlığı azalabiliyor kişilerde. Bu akışkanlığın azalması ağız ortamının tükürüğün yıkayıcı etkinliğinin azalması demek. Bizim için çok hoşumuza giden bir durum değil açıkçası.
1: Evet. Peki bizim cildimiz bile içtiğimiz sudan etkileniyor, su miktarına göre.
0: Şöyle, su az içildiği için tükürük akışı azalır gibi bir durum söz konusu değil. Ancak tükürük azlığı bulunan bireylerde hani bu etkiden minimum zarar görebilmek adına bizim önerdiğimiz yöntemlerden biri de sık su, yani sık sıvı tüketimi ya da yapay tükürük preparatları var bu anlamda kişinin destek alabileceği. Bunları öneriyoruz kişiler için. Karyojenik etkiden ve hani bu etkilerin nelerle etkileşim halinde olduğundan bahsediyordum. Hani o konuya tekrar daha detaylıca değinmem gerekirse, form ve kıvam olarak bakacak olursak, yine tükürük pH'si üzerine etki ediyor besinin formu ve kıvamı. Mesela sıvı bir besin ağızdan hızlıca uzaklaştırılabildiği gibi, hani düşük tutunma özelliklerine sahip olduğu için daha düşük bir çürük yapıcı özelliği var besinin sıvı formda olması. Ama yapışkan bir besin tüketiliyorsa diş aralarına ya da yumuşak dokulara yapışıp kalma ve dişlerle olan maruziyet ve oradaki asidik etkileşim daha uzun süreli olacağı için çürük riskini arttırmış oluyor. Dolayısıyla besinin formu bu anlamda önemli. Besinin bileşimi önemli dedim. Bir diğer faktör olarak da burada da besinin fiziksel özelliği karşımıza çıkıyor. Yani yine hani sert ya da lifli bir gıda tüketilmesi çürük oluşum riskini azaltan bir faktör. Dolayısıyla mesela biz işlenmemiş gıdaların tüketimini öneriyoruz bu anlamda. Rafine, fabrikasyon hani ürünlerin tüketimi de karyojenite, yani çürük riskini artıran bir faktör.
1: Bazı besinler var mıdır tükürük salgısını artıran ya da azaltan?
0: Özellikle hani artıran, buna sakız örneğini verebilirim. Sakız çiğnemek mesela tükürük salınımını uyaran bir faktör.
1: Bir gıda değil ama.
0: Gıda olarak değil ama evet, sakız tüketimi söz konusu olabiliyor. Tabii çok yoğun bir sakız çiğnemeyi de burada tavsiye etmiyoruz. Çünkü eklem açısından da düşünmemiz gerekiyor.
1: O zaman zararlı mı?
0: Abartmamak kaydıyla dozunda dengeli bir şekilde sakız çiğnemek söz konusu olabilir tükürük uyarımı adına.
1: Kendimizde de gözlemleyebiliriz. Mesela acıktığımızda daha çok mideden gelen bir salgıyla mı birleşiyor ya da uyaran mı çok oluyor acıktığımızda? Neden artar?
0: Bu direkt sindirim sisteminin etki mekanizmasıyla ilişkili. Direkt acıkmaktan ziyade bir uyaran orada. Yani görsel bir uyaran.
1: Koku duyması.
0: Koku ya da düşünce bu tükürük salınımını uyarabiliyor. Mesela limonu düşününce tükürük salınımının artması gibi.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Besinlerin tüketim sırası ve sıklığı da çürüklerin oluşmasında önemli bir faktör dediniz. Doğru tüketim sırası ve uygun sıklık nasıl olmalı?
0: Burada da yine asit üretimine dikkat ederek hani bu besin tüketimini öneriyoruz biz. Önce işte çorba için, sonra ardından bunu yiyin gibi bir sıralama yok tabii ki. Ancak içerik açısından baktığımızda yine fermente olan bir karbonhidrat içeriği yüksekse diyetin ve bu besin tek başına tüketiliyorsa... çürük yapıcı özelliği çok daha yüksek oluyor. Ama bunun yanında eğer bu diyette bir süt, yoğurt ya da süt ürünü, yani kefir gibi bir süt ürünü söz konusuysa ya da tahıl grubu bir besinle karışık bir diyet yapılıyorsa, karyojenite riski, yani çürük oluşum riski tek başına olana göre daha az karşımıza çıkıyor.
1: Vücudumuz öyle bir dizayn edilmiş ki aslında her şeyi dengeli yaptığımızda bütün sağlığımız o yönde etkileniyor.
0: Evet. Bunun yanında sıklık açısından baktığımızda eğer çürük riski yüksek olan, yani fermente karbonhidrat içeriği yüksek bir diyet söz konusuysa, bu beslenmenin ya da besinin tüm güne yayılmasını biz önermiyoruz. Tek bir seferde, birkaç seferde, yani bir öğünde oturup işte birkaç adet o besini, mesela çikolata diyecek olalım, yani örnek olarak çikolatadan bahsedecek olursak, tüm gün çikolatayı tüketmektense ara ara atıştırmalık olarak tek seferde bir kahvenin yanına birkaç adet tüketilip sonrasında dişlerin fırçalanması çürük oluşum riskini sınırlamak adına faydalı olacaktır bizim için.
1: Fermente karbonhidrat besinlere örnek verecek olursak neler?
0: Bunlar aslında karyojenik besin grubu dediğimiz besin grubu. Sadece hani fermente olandan kasıt, bakterilerin onlarla etkileşime girerek, o karbonhidratlarla etkileşime girerek organik asit üretebilmesi demek. Tüm gün maruziyetin yanında besin ve içecek tüketimleri arasında, yani öğünler arasında da en az 2 saatlik bir ara verilmesi lazım. Yani ağız ortamında sürekli bir yiyeceğin ya da içeceğin olmasını önermiyoruz. Çünkü hepsi başta da bahsettiğim gibi tükürük, yani ağızın pH'sıyla alakalı, tükürüğün tamponlayabilmesi adına, ağız ortamının nötralize edilebilmesi adına, dekalsifiye olan, yani mineral kaybı olan alanların yeniden mineralinin kazandırılabilmesi, remineralizasyonunun yapılabilmesi adına bu 2 saatin öğün aralarında verilmesi gerekli.
1: En az 2 saat dediniz.
0: Evet, en az 2 saat gerekli. Ve tükürük salınımını uyaran işlenmemiş besinlerin tüketimini öneriyoruz ilave olarak da.
1: Evet, aslında yeri gelmişken şunu da sormak istiyorum. Bir önceki konuda ağızda kalma süresinden bahsettiniz. Hemen çocuklar, küçük çocuklar aklıma geldi. Evet. Bazen saatlerce o lokmayı damağında tutabiliyor çocuk. Bunun sakıncası nedir?
0: Yani çocukları gözden kaçırmamamız çok önemli bu konuda. Genelde hani belli bir erişkinlik seviyesine ulaştıktan sonra sanki dişlere dikkat edilmeliymiş gibi bir algı var toplumda, ama süt dişleri ağızda yer almaya başladığından itibaren ağız diş sağlığı önem kazanmaya başlıyor. Bu da yaklaşık, yani 6 ile 8 ay arasında süt dişleri, biliyorsunuz, yeni doğanlarda artık hani çıkmaya başlıyorlar. Burada hani ilk başlarda, özellikle 3 yaşına kadar ebeveynlere çok önem düşüyor. Dikkat etmeleri gerekiyor. Bir fiil takip etmeleri, onların temizlemeleri hatta gerekiyor. Ve bu alışkanlığın kazandırılması gerekiyor çocuğa. Yani 3 yaşından itibaren biz özellikle fırçalama alışkanlığının günlük hayat rutini içerisine girmesini tavsiye ediyoruz bu anlamda. Çocukların ağız ortamında tabii ki de besini tutmaları çürük riskini artıran bir faktör. Bunu alışkanlık haline getirmemesi gerekiyor. Yani hani öğütlemeyle, göstermeyle, yapmayla çocuğa doğru olanın öğretilmesi gerekiyor.
1: Evet, bunu koruması gerektiği de bir şekilde anlatılmalı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Ebru Hanım. Bu arada diş çürükleriyle beraber dental erozyondan da bahsediliyor. İsterseniz bu terimi biraz açalım. Ne manaya geliyor ve nasıl bir rahatsızlık?
0: Evet, bu terim çürük, yani diş çürüğünden farklı bir terim. Aralarındaki fark şu: diş çürüğünde mikroorganizmalar, yani bakteriler ve karbonhidratlar arasındaki etkileşim söz konusuyken, dental erozyon terimi bakteriler olmaksızın, ağızda bir hani karbonhidratlara karşı oluşan bir mekanizma, tepkimi olmaksızın, kimyasal etkiyle meydana gelen diş sert dokularındaki kayıp. Bu dental erozyon diş çürüğüyle karıştırılabiliyor, ancak genellikle bulimiyası olan, yani kusma alışkanlığı, yemek yedikten sonra kusma alışkanlığı olan bireylerde ya da gastroözofageal reflüsü bulunan bireylerde karşımıza çıkıyor. Bu kişiler dental erozyon açısından daha yüksek risk grubu içerisinde yer alıyorlar. Çünkü mide asidi sürekli ağız ortamında dişlerle etkileşim halinde. Bu bireylerde dental erozyon karşımıza çıkabiliyor. Bunun haricinde de, yani bu tarz bir rahatsızlığı olmayan bireyde de görebiliyoruz biz bunu. Hangi bireylerde? Asit içeriği yüksek, daha asidik bir beslenme alışkanlığı olan kişilerde karşımıza çıkıyor. Eğer buna bağlı ise dantel erozyon, diyette düzenlemelere gidiyoruz bu kişilerde. Yani diyetini daha bazeye kaydırmaya çalışıyoruz. Asitli içeceklerden ya da yiyeceklerden uzak durmasını tembihliyoruz. Böylece hani pH'yi dengeleyerek diş sert dokularının korunmasını sağlayabiliyoruz.
1: Evet, geri dönüşümü biraz zor olan bir sorun sanırım.
0: Evet, yani diş

0: kart okullarındaki kaybı şu an günümüzde tekrar hani geri dönüşüm süz aşamaya geldikten sonra, yani o tamponlama sürecinden uzaklaştıktan sonra geri koyabilecek bir materyal ya da malzeme yok. Dolayısıyla bunu biz dolgularla, işte estetik olarak preparatlarla yerine koyabiliyoruz en fazla. Mevcut mine dokusundan ya da dentin dokusundan bir kayıp olduktan sonra artık bunun geri dönüşümü söz konusu değil maalesef. Evet.
1: Normalde bir yer kesildiği zaman cilt oradaki hücreler çoğalarak kapatabiliyor yarayı.
0: Evet.
1: Dişteki bir kayıp, o sert dokudaki kemikteki bir kayıp, tekrar diş uzamıyor mesela kırık bir dişte.
0: Evet, yani tamponlama bu sebeple önemli. Remineralizasyon dediğimiz geri koyma işlemi, mineral kaybının geri konulabilmesi işlemi. Tükürüğün içerisindeki iyonlarla ve minerallerle yapılabiliyor bu. Eğer bu pH hani sürekli asidikte kalırsa ve artık hani o süre kaçarsa tekrar geri dönüşümü olmuyor maalesef. Hani bu hangi sebeple olursa olsun, ister beslenmeye bağlı olsun, ister işte asidik özellikten ötürü bakteri olmaksızın söz konusu olsun, sert dokulardaki kayıp geri dönüşüm olayını kaçırırsa maalesef bunu hani bir ilacı ya da preparatı söz konusu değil geri koyabilmek evet. adına.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Peki kaç yaş civarında bunlar daha sık görülüyor?
0: Bunlar belli bir yaş sıklığı yok. Kümülatif etkisi var. Yani zaman içerisinde yaşa bağlı olarak birikerek karşımıza daha sıklıkla çıkan bir yani hastalık durumu, diş çürüğü ya da diş eti problemleri de aynı şekilde. Ama tabii ki genetik yatkınlık da işin içerisinde var. Çok genç yaşlarda çok yaygın diş çürükleri olan bireyler de karşımıza çıkabiliyor. Ama zaman içerisinde sıklığı artan bir durum diyebilirim özellikle.
1: Cinsiyete göre değişiyor mu?
0: Hiçbir fark yok. Sadece şöyle bir durum var. Hani kadınların daha böyle hijyene dikkat etmesi söz konusu toplum içerisinde baktığımızda bu yönde çalışmalar mevcut. Hani erkekler maalesef çok fazla önem göstermeyebiliyorlar. Dolayısıyla kadınlar daha hassas diyeyim bu konuda.
1: Evet. Peki sigaranın dişi sararttığını biliyoruz ama bu çürük evet. gibi etkiye de sebep oluyor mu?
0: Çürük oluşumuna sigara sebep olur gibi bir şey söz konusu değil. Sadece sigaranın lokal etkileri, özellikle yumuşak dokular üzerinde, ağız dokuları üzerinde lokal etkileri yara iyileşmesini geciktirebilir yönünde.
1: pH'ımızı etkilemiyor.
0: pH'ya direkt etkisi vardır diyemiyoruz. Evet. Aynen. Sadece diş eti problemlerine olan yatkınlığı ve şiddeti arttırır. Yara iyileşmesini geciktirir, olumsuz etkiler. Çünkü o bölgedeki damarlanmayı azaltıyor. Damarların vazokonstriksiyonuna sebep olarak beslenmeyi olumsuz etkiliyor ve bu da yara iyileşmesinin bozulmasına, gecikmesine, mevcut iltihabik tablonun daha şiddetli olarak kliniğe yansımasına sebebiyet veriyor. Sigara
1: damarları
0: yerlerde.
1: Daralttığı için orada kan akışı,
0: evet.
1: tazelenme, oksijen akışını kesiyor diyebiliriz. Belki azaltıyor.
0: Yani
1: ya da.
0: Kanlanma, daha. Dokuya giden kanı azaltıyor. Bu da şu, mesela bizde diş eti problemlerinde karşımıza çıkan ilk klinik bulgu kanamadır. Ama sigara dokunun kanlanmasını azalttığı için kişide bir enflamasyon olsa da diş eti dokusunda bu kliniğe yansımıyor. Dolayısıyla daha ileri süreçte.
1: Fark
0: yani,
1: etmeyi zorlaştırıyor.
0: Kesinlikle. Daha yıkım ilerledikçe, yıkım artık geri dönüşümsüz olmaya başladıkça kişi bunun farkına varabiliyor ve artık hani bize başvurduğunda birçok noktada da geç kalınmış oluyor. Bu kişilerde de ilk tavsiyemiz bırakması, hiç bırakamıyorsa da günde onun altına düşmesidir sigarayı. Tavsiyemiz budur
1: demek
0: özellikle.
1: Demek ki diş eti kanadığında bize bir sinyal veriyor, bir uyaran aslında. Bir orada
0: evet.
1: bir problem olduğunu bize hatırlatıyor.
0: Evet, evet.
1: Beslenmenin diş eti hastalıklarıyla da ilişkili olduğunu söylediniz. İsterseniz bunu biraz daha açalım. Baştan itibaren dişlerimizi konuşuyorum.
0: Evet.
1: Diş etine olan etkisi nedir?
0: Şöyle, kötü veya yetersiz beslenme lokal iritan ve bakterilerin etkilerini, yani dolayısıyla da periodontal, yani diş eti dokularında, dişin çevre dokularındaki mevcut hastalığın şiddetini etkileyebiliyor. Lokal olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü yetersiz beslenince kişinin bağışıklık sistemi, yani konak savunması dediğimiz doğal bağışıklığı olumsuz etkileniyor. Ve dolayısıyla oluşan enfeksiyonlara karşı dokunun korunması ya da mevcut yara iyileşmesinde bizim adımıza olumsuz bir durum söz konusu oluyor. Yani yara iyileşmesinde gecikmeler ve bozulmalar karşımıza çıkabiliyor yetersiz beslenme durumunda. Direkt hani etkisi vardır diyemiyoruz ama bu şekilde dolaylı olarak yara

0: Bireyleşmesi üzerinden ve konak savunması üzerinden bireyi olumsuz etkiliyor yetersiz beslenme. Ağız diş sağlığı, diş eti sağlığı adına.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet.
2: Beslenmeyle ilişkisini konuştuk. Temizlik de önemli dediniz. Ağız diş bakımı. Evet. Peki dişlerimizi ne kadar sıklıkla fırçalamalıyız, temizlemeliyiz ve usulü evet. nasıl olmalı?
0: Evet. Tüm şimdiye kadar saydığım bu faktörler yani hepimiz için aslında bir risk faktörü. Yani tüm kişiler için çürüğe ne kadar yatkın olursak ya da genetik olarak ne kadar şanslı olursak olalım, ağzımıza besin girip çıktığı müddetçe bir pH değişimi sürekli olacak. Önemli olan bu pH değişiminin daimi olarak asidik düzeyde kalmaması bizim adımıza. Bu sebeple de önerilen günümüzde en ideal fırçalama şekli günde 2 kere florürlü bir diş macunu ile dişleri sabah akşam olmak üzere fırçalama yeterli olduğu söyleniyor bu anlamda. Bununla beraber tabii yemeklerden ne kadar sonra diş fırçalamalıyız ya da hemen sonrasında fırçalamalı mıyız gibi bir soru aslında evet. aklımıza gelmeli. Bu da çok önemli. Çünkü bu pH değişiminin tamponlanabilmesi adına belli bir sürenin geçmesi lazım. Biz yemekten hemen sonrasında diş fırçalamayı tavsiye etmiyoruz. En az 30 dakika bu tamponlamanın sağlanabilmesi ve fırçalamayla ilave olarak sert dokularda bir madde kaybına sebebiyet vermemek adına ortamın hani tekrar o dekalsifikasyon olan, iyon kaybı olan alanlarda yeniden bir remineralizasyonun kaybedilen minerallerin kazanılabilmesi adına en az bir 30 dakika beklenmesi, fırçalanmadan önce beklenmesini kendi halinde ağzın
2: bırakılmasını. Doğal yapısında biraz kalması
0: evet,
2: gerekiyor.
0: Evet, öneriyoruz. Böylelikle diş fırçalamayla da mekanik olarak bir ilave travma oluşturmuyoruz diş sert dokularında. Tabii fırçalamanın yanında, diş fırçasıyla mekanik olarak fırçalamanın yanında İlave olarak yapılması gereken alışkanlıklar da var. Bunlar da toplumda çok yaygın değil, göz ardı edilen unsurlar. Özellikle diş bir kullanımı, arayüz temizliği. En kritik olan nokta ağız hijyeninde. Çünkü 3 boyutlu olarak düşünecek olursak normal fırçalamak yeterli kalmıyor. Sadece yanak, dudak ya da dil yüzeyine bakan yüzeyleri temizlemiş oluyoruz biz. Evet ama özellikle dişlerin birbirine bakan ara yüzeyleri gözden kaçıyor ve özellikle diş eti problemleri, arayüz çürükleri adı üstünde zaten bu noktalardan başlıyor. Çünkü o bölgedeki maruziyet devam ediyor temizlenemediği için. Diş ipi kullanımını da hani günde 2 kere dişleri fırçalamak lazım ancak günde 1 kere en azından 1 kere de olsa özellikle akşamları fırçalama ile birlikte diş ipi kullanımı ya da arayüz fırçası kullanımı çok önemli.
2: Evet, gözden kaçırdığımız ve ihmal evet. ettiğimiz bir yöntem.
0: Evet, yani diş ipi de mesela sıkı kontaklı, birbirine sıkı temaslı dişler için biz diş ipi kullanımını tavsiye ediyoruz. Eğer dişler arasında diastema dediğimiz boşluklar varsa, hani diş yan yüzey birbirine bakan yan yüzeyleri arasında fırçanın ulaşamadığı ara yüzey boşlukları varsa da o bölgelerde bir arayüz fırçası kullanımını, uygun çapta, uygun boyutta bir arayüz fırçası kullanımını mutlaka öneriyoruz hastalara. Bir diğer konu da şu, yaşla birlikte mesela ağızda yapılan işte arayüz çürükleri ya da doğal diş üstüne yapılan kaplama olarak hani halk arasında geçen protez, sabit protezler artıyor zaman içerisinde ağız ortamında. Bu tarz protetik restorasyonlar arttıkça da özellikle diş ipi kullanımı çok önem arz ediyor. Çünkü protez ağza girdikçe artık retansiyon alanı dediğimiz tutucu alanlar artıyor. Ve ağızın temizlenebilirliği doğal dişlere göre çok daha zor hale geliyor. Ve yaşla birlikte bu olan bir şey. Kişiler bazen üşenebiliyorlar buna vakit ayırmaya ama kesinlikle çok önemli. Yani yapılan protezin daha uzun yıllar, daha sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi adına, diş eti sağlığının daha uzun süreli idame ettirilebilmesi adına özellikle protez çevresi için üretilmiş diş ipleri var. Superfloss olarak geçiyor. Çok farklı markaların Superfloss diş ipleri söz konusu. Bunların da özellikle diş eti ve protez komşuluklarına sokularak yani ucu böyle daha serttir onu. Normal diş ipinden daha farklıdır. Ara yüzeyden diş etiyle protez arasından giren girerek, yani aynen iğne deliğinden ipliği geçirmek gibi düşünebilirsiniz. Protezin değdiği alt noktaları, diş etiyle olan komşuluklarını, eksik kalan diş eksikliklerinin olduğu bölgeleri yemek artıklarından ya da oluşan bakteri plağından temizlemek çok önemli. Hem diş eti problemlerinin giderilebilmesi adına, hem yeni çürük oluşumunun engellenmesi adına, hem de o bölgedeki yemek artıklarının zaman içerisinde bakterilerin faaliyetleri sonucunda ortamda koku oluşturmaması adına diş ipi kullanımı gerçekten çok önem arz ediyor.
2: Peki bu protez dişlerin oluşturduğu bu sağlıksız ortam sağlıklı dişleri de etkiler mi? İyi bakımını yapmazsak.
0: Evet, komşuluğundaki sağlıklı dişler de zaman içerisinde bu durumdan etkilenebilir. Çünkü mesela bir dişte protez olduğunu varsayarsak, komşu dişin doğal ve sağlıklı bir diş olduğunu düşünürsek, o bölgede oluşan diş eti problemi komşu dişin de diş etinde olumsuzluğa sebebiyet veriyor. Yani o bölgede de bir diş eti çekilmesi ya da diş eti enflamasyonu karşımıza çıkıyor.
2: Evet.
0: Komşuluğundaki diş de etkilenebiliyor bundan.
2: Peki gargara yapmayı önerir misiniz? Bazen evet, boğaz enfeksiyonlarında hemen gargara veriyor hekimler.
0: Evet, çok güzel bir soru sordunuz. Şöyle, ağız hijyeninin sağlanmasında temel faktör aslında mekanik olarak temizlik. Yani bunun için bütçenize uygun herhangi bir diş fırçasını kullanabilirsiniz mesela, ya da macunsuz fırçalayabilirsiniz.
2: İlla şu marka, şu model, şu şekil olacak.
0: Öyle bir şey yok.
2: Gerekiyor.
0: Buna isterseniz daha detaylı değineyim, bu gargara konusuna hızlıca bahsedip. Mekanik temizliği yaptıktan sonra, yani temelde mekanik, etkin bir mekanik temizlik sağladıktan sonra, ilave olarak biz kimyasal olarak da bu ajanlardan destek alabiliyoruz, gargaralardan. Bu gargaraların günlük olarak olan formülleri olduğu gibi, bizim mesela cerrahi bir işlemden sonra 5 günlük ya da 3 günlük ya da bir haftalık süreyle önerdiğimiz, daha böyle eczaneden reçeteyle satın alınabilen gargaralar söz konusu. Bunları tabii ki hekimin tavsiyesine göre kişiler tercih etmeli. Günlük gargaralardan faydalanabilirler. Ama şöyle bir rehavete kapılmamak gerekiyor. Nasılsa gargara yapıyorum, fırçalamamalıyım. Bu çok yanlış bir düşünce tarzı. Fırçalamadığınız müddetçe kullandığınız gargaranın hiçbir ilave faydası olmaz.
2: Nasıl ki evi önce süpürüyoruz, kesinlikle, sonra siliyoruz.
0: Evet.
2: Dişlerimiz de bunu istiyor aslında.
0: Evet, kesinlikle. Yani önce genel bir temizlik yapacaksınız. Daha sonra detaylandırıyorsunuz bunu diş ipi ve arayüz kullanımıyla. Daha sonra istiyorsanız üstüne gargarayla bir...
2: Bu taçlandırmış
0: oluyor. Cila diyeyim yani. Evet, cilasını cila yapabilirsiniz. Evet.
2: Çok güzel. Ebru Hanım, ağzınıza sağlık. Çok aydınlatıcı bilgiler sundunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olduğum için mutlu oldum.
2: Biz de çok mutlu olduk. Çok da istifade ettik. Kıymetli dinleyicilerimiz, diş eti hastalıkları uzmanı, doktor öğretim üyesi Sayın Ebru Sağlam'ı ağırladık. Bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Yeniden birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.
1: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

Allah'ım, yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ala külli halin ve fi külli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Senedina ve mededina ve üsvetine el hasene. Muhammedin el Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebiahu bi ihsanin ecma'in. Emma ba'd.
2: Birinci hadisi şerif, namaz kılmanın ahkamına dair bazı bilgiler veriyor bize. Buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Taberani'nin Alkama İbni Abdillah'tan, onun da babasından naklettiğine göre, İza küntüm fil kasabi, kamışlık, otluk bir yerde olduğunuz zaman, evis selci veyahut kar olan yerde olduğunuz zaman, evil vidai, bu kelimeye lügatta bakamadım uzaktan geldiğim için, mezarlık, insanların tevdi edildiği yer olabilir manası. Fehadaratis salatu, böyle bir mevkideyken siz namaz vakti geldi mi, namaz kılacaksınız ama nasıl kılacaksınız? Kamışlık, kar, müsait değil yer, kabirler var, taşlar var filan, müsait değil. Böyle bir yerde feelmi'u imaen, o zaman namazı başınızla ima ederek kılın. İma şöyle, bu başın hareketiyle kılınan, yapılan şekle ima derler. Gözle değil de başın yarım eğilmesiyle, daha fazla eğilmesiyle. Yarım eğilme rükû oluyor, tam çenenin aşağıya doğru gelmesi, o da secde gibi oluyor. Biliyorsunuz Allahu Teala Hazretleri rahmetinden bize peygamber göndermiştir, kitap indirmiştir, doğru yolu göstermiştir, nimetlerine gark etmiştir. Yine bizim dünya ve ahiret saadetimiz için emirler vermiştir. Kendisinin bizim ibadetimize haşa sümme haşa zerre kadar ihtiyacı yoktur. İbadete bizim ihtiyacımız var. Kulluğa bizim ihtiyacımız var. Biz kulluktan fayda göreceğimiz için bize hayırlı şeyleri emretmiştir. Kul innallaha la ye'muru bil fahşâ. Allah kötü şey emretmez. Emirler hepsi ilaçtır. İlaç bazen acı olur, bazen tatlı, bazen şerbet olur, bazen sulfata hapı gibi zehir gibi olur. Ağzına aldığın zaman ağzına acı yapacağından üstüne bir şeyler filan güllaç millaç eskiden sararlarmış, hop öyle yutarlarmış. Şimdi kapsül filan yapıyorlar. Neden? İçindeki acı. O kapsül olmasa yandım Allah diye bağırırız. Ama şifa var tabi. İslam'ın her emri öyledir. Oruç tutmak bir şifadır, bir faydadır. Ama biraz ağır geliyor. İslam mertlik dinidir, merdanelik dinidir. İslam haksızlığın karşısında susmamak dinidir. Zalimi tepelemek, mazlumun yanında yardımcı olmak dinidir. İslam pısırıklık dini değildir. İslam boynunu bük, başını eğ, gık deme, ses çıkartma dini değildir. Zalimin karşısına çık, kafirin önünde dur, paçayı kaptırma, yakayı ele verme, arazini çiğnetme, namusunu payval etme diye Allah ona da müsaade etmiştir. Öyle hoşuma gidiyor ki, dağın başında eşkıya sizin yolunuzu kesse diyor Peygamber Efendimiz. Ver malını dese, vermesen, mücadele etsen şehitsin. Mal vereyim kurtulayım, öyle şey yok. Herif huy edinir, alışır. Bilsin Müslümandan bir şey almayacağını. Bizim arkadaştan birisine rüşvet teklif etmişler. Huduttan geçecek, geçirmeyiz. Hemen gitmiş oraya kenara oturmuş rahatça. Ne oluyor demişler. Ben bu rüşveti vermem, siz de beni bekletirsiniz. Bekletin bakalım hangimiz haklı çıkacak. Bekleyeceğim demiş günlerce. Bakmışlar ki Hacı Efendi'nin azmi kale gibi sağlam, hadi geç demişler. Müslüman böyledir yani. Müslümanın ahlakı pasif ahlak değildir. Aktif ahlaktır. Efendim filanca adam çok iyi bir adam. Nasılmış, neden iyiymiş? Etliye sütliye karışmaz, evden camiye de camiden eve. Tüh, yazıklar olsun. Öyle şey mi olur? Hani emr-i maruf nehi münker?

Hani kötülüğü engellemek, iyiliği emretmek farzı? Etliye sütlüye karışmıyor. Allah etliye sütlüye karışmayın mı buyurmuş? Ya eyyühellezine ameni, etliye sütlüye karışmayın diye bir ayet var mı? Emri maruf, nehi münker var. Durmamak var. Söylemek var. Zalim sultanın huzurunda hakkı söylemek var. Memleket batıyor. Neden? Rüşvet, iltimas, adam kayırma, haksızlık, arsızlık, yüzsüzlük, edepsizlik. Neden? Müslüman vazifesini yapmıyor da ondan. Vatandaşlık vazifesi aynı zamanda. Almanya'da filan daha iyi adamlar. Bizim memleketteki adamlardan. Niye? Bir haksızlık oldu mu hemen müdahale eder. Hadi bakalım Almanya'da bir kuyruğun önüne geç de geri. Geçirmez ki. Kıyameti kopardı. Hadi sokakta aleni bir haksızlık yap da göreyim. Hemen herkesten itiraz gelir. Hadi bakalım çöpü sokağa at da göreyim. Hemen polise telefon ederler. Polise hiç sormadan gelir ceza cırt yazar. Şu kadar mat ceza. Çal makbuzu verir ve parayı alır. Yani onu mahkemeye bilmem neye falan bırakmaz. Neden? Güzel işte bu Allah'ın bize emrettiği ahlak bu. Herkes evinin önünü süpürecek. Herkes haksızlığa mani olacak. Herkes haksız insanın karşısında duracak. Hazreti Ömer'e böyle hutbeye çıkmışken, ya Ömer sen eğri olursan biz seni kılıcımızla doğrulturuz demek az baba yiğitlik midir? Çocuklar görmüşler Hazreti Ömer'i sokağın karşısından geliyor, fır, hepsi bir tarafa kaybolmuş. Bir tanesi hiç kaybolmamış, yerinde durmuş. Hazreti Ömer de görüyor uzaktan çocukların kaçıştığını ama bir tanesi kaçışmamış, merak etmiş. Kaçmayanın yanıydı. Evladım demiş, öbür arkadaşların kaçtı, sen niye kaçmadın bakalım? Merak ediyor Hazreti Ömer halife ama çocuğun şeyini. Demiş ki, yol dar değil ki demiş, ben durunca sen geçemeyeceksin. Geniş, sen de oradan geç, ben de burada durayım. Bir kabahat yapmadım ki kaçayım demiş. Aferin demiş, başını okşamış. Yani o zamanın çocuğu bile maşallah güzel yani. Allah hepimize o güzel huyları nasip etsin. Mekke'ye gidiyorlarmış Medine'den, yanına bir kişiyi almış. Neden? Yol keserlerdi eskiden Araplar yahu. Kervanları vururlardı. Kabileleri basarlardı. Esir alırlardı birbirlerini. İki kişi gider mi Medine'den Mekke'ye? Gider. İslam geldi. İslam geldi mi gider. Yolda bir yamaçta dinleniyorlar böyle. Birisi Hazreti Ömer, birisi yanında işte onun yardımcısı, yol arkadaşı. Orada da çoban hayvanları otlatıyor. Hazreti Ömer demiş ki şuradan bir koyun kes bize. Pişirelim, kebap yapalım, yiyelim. Demiş ki ben koyunların sahibi değilim. Sadece çobanıyım, sürücüsüyüm. Alma, satma, kesme yetkim yok demiş çoban. Ya demiş kes demiş, kurt yedi dersin demiş. Hazreti Ömer deniyor şeyi çobanı. Kes ya ne olacak demiş, kurt yedi bir tanesini dersin demiş. Demiş sahibimi kandırdım. Köle adam. Sahibimi kandırdım ama Allah'ı kandırabilir miyim demiş. Hazreti Ömer elini açmış, hamdü senalar etmiş. Elhamdülillah ki memleketimin çobanı bile ne hale gelmiş. Elhamdülillah. Ne kadar dürüst yani. İşte Allah rahmetinden peygamber göndermiş, kitap göndermiş, emretmiş ama emirleri hikmetli ve kolay. Ve yapamayan insana da kolaylık var. Ayakta namaz kılamıyor adam. Tamam oturarak kıl. Oturarak da duramıyor. Yatarak kıl mübarek. Efendim işte rüküyü, secdeyi yapamıyorum. Canım başında ima et. İma işareten demek yani. Bizde ima deyince başka bir mana anlaşılıyor. Yani bu namazda ima demek. Yani başının hareketleriyle namazı kılmak demek. Bunu da kabul ediyor Allah. Herhangi bir mani olduğu zaman. Yani Allah'a ibadetten geri durmayacaksın. İki elin kanda olsa, üstün başın kan revan içinde olsa namazı kılacaksın. Hastanede ben ameliyat olacağım, bekliyorum. Üniversite talebesiyim. Birkaç iyi insanlar filan da geldiler. Onlar da koğuşta, arkadaşız filan. Konuşuyoruz. Müslüman, iyi insanlar. Namaz kılmıyorlar. Dedim, niçin namaz kılmıyorsunuz? Sohbetten anladım ki namaz kılan insanlar. Niye kılmıyorsun? Üstün başın müsait değil. Dedim, üstün başın müsait olmasa bile her halde ve her şanda Allah-u Teala Hazretlerine ibadet edilir. Su yok. Teyemmüm abdesti alırsın. Kıpırdayamıyorum. Başınla ima ederek kılarsın. Yani dinimiz yaptığı şeyi insanın muntazaman devam etmesini istiyor. Ama zorluk varsa zorluğun karşısında da kolaylığı kabul ediyor. Tamam. Madem böyle yapamıyorsun şöyle yap. Madem öyle yapamıyorsun böyle yap diye kolaylık da gösteriyor. Bunu bilelim. Allah'a hamdü senalar olsun. Yani Allah-u Teala Hazretleri bize Halık'ımız olarak, Rabb'ımız olarak, alemlerin yaratıcısı olarak ne emretseydi bizim yapmamız gerekecekti. Ne emretseydi. Ve yapmak da lazım. Hazreti İbrahim'e rüyada kes evladını demiş, kurban et. Çok seviyordu. Bir erkek evladı olsun diye yanıp yakılıyordu. Karısı da istiyordu, kendisi de istiyordu. Şimdi çocuk doğdu, göz bebeği. Efendim çok severek büyüttü. Allah rüyada kes diyor. Peygamberin rüyası haktır. Peygamber

Ben rüyası oyuncak değildir. Aldı bıçağı eline, tuttu çocuğun elinden kesmeye götürdü. Neden? O Hazreti İbrahim, peygamber aleyhissalatü vesselam, Allah'ın halili, halilullah, Allah dostu, Allah'ın samimi dostu. Çocuğunu Allah kestirmiş, kesmeye götürüyor. Ama Allah imtihan ediyor. Allah çocuğun kesilmesini istememiş, murad etmemiş. İsteseydi kesecekti. O işaret üzerine kesmeye şey yapınca, o zaman koyun gönderiyor. Bunu kes, rüyanı tasdik ettin, sıdkı sadaket sahibi olduğunu gösterdin ya İbrahim, çocuğu kesme, bunu kes diye koç kurbanı göndermiş. Demek ki Allah ne emretse yapacaktık ama hamdü senalar olsun ki bize bir kere iyi şeyler emretmiş, bize faydalı şeyler emretmiş. İkincisi de zorluk yok dinimizde. Zorlandığımız zaman meşakkat tesiri celbeder. Ne demek? Mecellenin kaidesi bu. Koca Mecelle-i Ahkam-ı Adliye-i Osmaniye'ye girmiş olan muhteşem kaide, fıkhın hülasası. Bir yerde meşakkat oldu mu kolaylık caiz olur. Kolaylık kapısı, cevaz kapısı açılır. Zor. Adam aç kaldı, yiyeceği yok, bir domuz eti var. Başka hiçbir şey yok. Domuz eti haram. Ölmeyecek kadar yiyebilir. Çölde susuz kaldı, ölecek. Bir bira var, başka bir şey yok. Yanında bira kutusu kalmış, uçaktan düşmüşler, içebilir. Neden? Kolaylık var. Istırar halinde, mustar kaldığı zaman böyle müsaadeler var. Dinimiz akıl, mantık, sevgi, efendim ilim, irfan dini yani. Ne kadar hamd etsek azdır. Canım işte ne yapalım, böyle bir dine girmişiz, yaşıyoruz. Ah sen bir dinler tarihi okusaydın, bir başka dinleri de bir bilseydin, dinimizin kıymetini o zaman anlardın. Dinimizin ahkamının ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar ilmi, akli, mantıki olduğunu, ne kadar faydalı olduğunu, ne kadar sıhhi olduğunu o zaman anlardın. Mukayese etmeyince anlayamıyorsun. El bebek, gül bebek yetişmişsin, işin farkında değilsin. Sen bir meşakkat çekseydin, bir görseydin, bir Hindistan'da yaşasaydın, görseydin öküze taptıklarını, zavallı adamların, tenasül cihazına taptıklarını. Fesübhanallah. Yani söylenmez böyle şeyler, insan utanır ama söylüyorum ki ne kadar abuk sabuk dinler var. Din, böyle din olur mu? Ha şeytan kendisinin kandırabildiği insanların kafasına öyle şeyler sokar ki, öyle şeyler yaptırır ki, adamları birbirine kestirtir. Okuyun İbn-i Fazlan'ın seyahatnamesini. Eskiden Rusya'da, Sibirya'da nasıl kadınları kurban ederlermiş. Görün bakalım. Ey İslam'ı tenkit eden yarım münevverler, yarı aydınlar, yarım yamalak, yellim yeperek aydın. Görün bakalım. Nil bereket versin diye en güzel kızı seçip de Nil'in içine şump atıp boğan kavimleri bir görün bakalım. Taşa, puta, ağaca, efendim yılana. Yılana tapan insanları bir görün bakalım, anlayın İslam'ın ne kadar güzel olduğunu. Başka dinler ne emrediyormuş, araştırın bakalım. Ne emretmiş Budizm, ne emretmiş efendim Brahmanizm, ne emretmiş falanca filanca dinler. Efendim bir görün, bir de İslam'ı inceleyin bakalım. Anlayın o zaman güzelliğini, öyle anlarsınız. Mukayeseyle anlaşılır. Yani insanın bir takım gerçekleri anlaması bazen de mukayeseyle olur. Elhamdülillah işte bizim dinimiz böyle. Efendim Allah'ın razı olduğu yegane din. İnnet dine indallah el-İslam. Allah'ın huzurunda geçerli, makbul din ancak İslam'dır. Ve radîtü lekümül İslam'e dinen. Din olarak ey kullarım sizin Müslüman olmanıza razı olurum. Başka bir dine sahip olmanıza rızam yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Müslüman olun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ancak Müslüman olarak ölün. Sakın başka bir ölümle ölüp de karşıma gelmeyin diyor Allah Celle Celaluhu. Allah bizi bu imandan ayırmasın. Allah bizi Müslüman olarak yaşasın. Müslüman olarak huzuruna vardırsın. Mümin olarak her işimizi imanı kamil sahibi insanlar olarak yapmayı nasip etsin. İza lebise ahadukum savben cedida feliyekul elhamdülillahillezi kesani ma'ıvariye bihi avreti
ve etecemmelu bihi fi hayati. Peygamber Efendimiz bu ikinci hadisi şerifte bir dua öğretiyor. İza lebise ahadüküm sevben cedida. Sizden biriniz üzerine yeni bir elbise giydiği zaman felyakul. Şu duayı söylesin. Yeni elbise giyiyor. İlk defa giyiyor. Elbiseyi üzerine dua edecek. O duayı öğretiyor. Şöyle dua etsin. Şu duayı söylesin. Elhamdülillah ellezî. O Allah'a hamdü senalar olsun ki, şükürler olsun ki, kesâni mâ ıvâriye bihi avreti. Çıplaklığımı sayesinde örtebileceğim bir elbiseyi bana nasip etmiş olana hamdü senalar olsun. Ve etecemmelu bihi fi hayati. Ve hayatımda efendim kendimi güzelleştirecek bir kılığa beni büründüren Allah'a hamdü senalar olsun diye dua edecek. Muhterem kardeşlerim, en iptidai kavimler kimlerdir? Giyinmesini bilmeyen, her tarafı meydanda insanlar. Her tarafı meydanda. Fotoğrafçılar da şık diye yakalamış, çekmiş. Efendim işte Allah'ın bir mahluku görün diye. Giyinmesini, kuşanmasını, örtünmesini bilmiyorlar. Her tarafları meydanda. Böyle bir şey yok. Bu iptidailik. İslam örtünmeyi emrediyor. İdris Nebi hulle biçer, diker Allah deyu deyu diyor ya Yunus Emre. İdris Aleyhisselam hulle biçmiş diye rivayetler olduğu için. Şimdi bu örtünme İslam'ın bir nimetidir ve insanın bir izzeti ve zinetidir. Giyinmek bir zinettir, bir nimettir, bir izzettir. İslam sonuçları fena olan şeyi önceden engelliyor. Nereden bildin? İçki insanı sarhoş ettiğinden içkiyi yasaklamış, taşımayı bile haram kılmış. Satmayı bile haram kılmış. Bir işin sonu kötüyse onu başından engelliyor. İslam'ın özelliği bu. İslam bir şeyi yasaklamışsa o uzun bir incelemenin sonucudur, haklıdır, doğrudur. Onu öyle yaparsan onun sonuçları olan kötü durumlara düşmezsin. Toplum öyle bir duruma gelmez. Ne olacakmış canım derse, diyor ki adam, bak diyor, üzümü sıkıyorsun diyor, suyu çıkıyor, şıra, bunu içiyorsun. E niye şarabı içmiyorsun diyor. Ne farkı var diyor, ikisi de üzümden. Farkı şu ki, ikincisi insanı sarhoş ediyor. Sarhoş edip de akıl gittiği zaman insan, efendim, her türlü kötülüğü yapıyor. İşin şeyi bu. Ne demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? İçki bütün kötülüklerin anasıdır. O doğurur içki. İçki içti mi bir insan her kötülüğü yapar arkasında. Onun için içkiyi yasaklamış. Onun için zinayı değil, gözle bakmayı yasaklamış muhterem kardeşlerim. Kullil müminine yaguddu min efsarihim ve yafazu furucuhum. Ayet-i kerime. Ey Resulüm, şu müminlere söyle, gözlerine sahip olsunlar, kapatsınlar, harama bakmasınlar diyor. E ne olacak bakarsa? Ben buradayım, o orada. Bakarsam ne olacak? Arada mesafe var. O balkonda, ben bahçede. Bakarsa ne olacak? Ha işte o bakıştan başlar bütün şeyler. Bütün kötülükler oradan başlar. Onun için bakışı bile yasaklıyor İslam. Haram olan bakışı bile yasaklıyor. İslam'ın güzelliği bu işte. İslam tam insanın tabiatına, tam cemiyetin mutluluğuna götüren bir, uygun bir din. Onun için bizde giyinme vardır. Giyinme hem insanı soğuktan korur, sıcaktan korur, hem bir zinettir, Allah'ın bir nimetidir. Allah'ın büyük bir nimetidir. Onun için yeni bir elbise giydiğimiz zaman elhamdülillah benim çıplaklığımı efendim örten Allah'a ve beni bu elbiseyle zinetlendiren Allah'a hamdü senalar olsun, şükürler olsun diye dua etmemiz lazım. Biz Almanya'ya gittik. Kadın yanımda bizi karşılayan ev sahibi var. Soruyor, bu niye böyle tepeden tırnağa bu sıcakta giyinmiş diyor. Başörtüğü, manto, aşağı kadar efendim her taraf bol örtülmüş. O da açılmış. Sıcak ya hava, açılmış. Şaşırıyor. Bu niye örtülmüş böyle? Kısaca şey söyledi. Ev bizi karşılayan şahıs dedi ki, şivesterler nasıl giyiniyor? Şivesler kilisedeki rahibeler demek. Rahibeler nasıl giyiniyor? Dedi. Ha, anladım dedi o zaman. Kafasına dank etti o zaman. Ha. Rahibeleri de örtünüyor onları. Siz niye örtünmüyorsunuz? Rahibeniz kilisede örtünüyor da siz niye dışarıda örtünmüyorsunuz? Efendim ben çok dindar değilim de ondan. Az dindarlık insanı kurtarmaz. Yarım
Yarım dindarlık insanı kurtarmaz. İnsan dini bütün olacak. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşırız. Bizim bacı haram yemez, hamama gider, bonça çalar dediği gibi Karagöz'ün, Hacivat'ın oyunda efendim öyle şey olmaz. Yarım dindarlık olmaz, tam olacak her bakımdan. İslam o bakımdan örtünmeyi emretmiş. Kişi sevdiğiyle haşır olacak muhterem kardeşler. Yuhşerul mer'u me'amen ahabbek. Kişi kimi seviyorsa onunla haşır olacak. Kişi İstanbul'da otursa, efendim dindar bir cemaatin içinde olsa, camide olsa ama gidip Amerika'daki

0: Filanca artisti sevse sevdiğiyle haşır olur. Kişi sevdiğiyle haşır olur. Gözünüzü açın, aklınızı başınıza devşirin, kimi seveceğinize dikkat edin. Kişi sevdiğiyle haşır olur. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Böyle gidip batıyı severse, batılı severse, batılıyı severse, efendim bilmem onların zevklerini, onların modalarını severse, onların zümresine Allah iti verir, atı verir, katı verir. Onlardan oluverir insan. Biz farkımızı bileceğiz kendimizi. Ben neyim? Elhamdülillah Müslümanım. Müslüman ne yapar? Müslüman giyinir. Tamam. İkimiz farklı. Müslüman sünnetli, ötekisi sünnetsiz. Tamam. Farklı. Müslüman namazlı niyazlı, ötekisi namazsız niyazsız. Tamam. Müslüman haram yemez, o yer. Müslüman içki içmez, o içer. Müslüman domuz eti yemez, o yer. Müslüman faiz yemez, o yer. Farkımız var. Bu farkı bileceğiz. Millet bilmiyor. Her şeyi yapıyor. Biz de söylemiyoruz. Söylememek de bizim kabahatimiz, yani sizin kabahatiniz. Benim burada söylemem yetmez. Benim bir sözüm sizin sayenizde bin olacak. Ne olacak yani? Benim söylediğimi siz de söyleyeceksiniz. Evinizde söyleyeceksiniz, komşunuza söyleyeceksiniz, akrabanıza söyleyeceksiniz. Benim burada gözümün önünde şimdi bazı kardeşlerim var, biliyorum. İş yerinde, çevresinde, müşterisi olarak dükkana gelen insana elinden geldikçe telkinini yapar. İşte bak, böyle olursa İslam yayılır. Bir insanı tutup kurtaracaksın. Yangın oluyor bir şeyde, koca bir konak tutuşmuş, alev alev yanıyor, kadınlar bağırıyor, eyvah içeride 3 tane çocuk var, çıkmadılar. Kahraman bir hop içeri giriyor alevlerin arasından, hangi kattaydı, hangi odadaydı, çocukları yakalıyor, ağlayan çocukları, efendim, köşkün dumanları arasından öksürerek çıkartıyor dışarıya. Tabii herkes memnun oluyor, şey yapıyor, neden? Yanmaktan bir çocuğu veya birkaç çocuğu kurtardı diyoruz. Aferin diyoruz. Ne kahraman adam diyoruz filan. Sen de cehenneme düşenleri böyle kurtaracaksın. Cehenneme gidenleri kurtaracaksın. Önce yakın akraba. Adamın karısı namaz kılmaz. Oğlu oğlunu yetiştirmiş, medreseye götürmüş, kitap okutmuş, hatim indirtmiş, hocaya götürmüş, efendim çocuk büyümüş, yalı kazığı kadar olmuş boyu, iş tutmuş, adam olmuş, bıyıkları çıkmış, efendim para kazanmış, ne namaz var ne niyaz. Baba yakasını bırakmayacak, bana bak diyecek, ben senin babanım diyecek, ben senin iyiliğini istiyorum diyecek. Bak sen küçükken ben sana bütün bunları öğrettim, şimdi sen benim öğrettiğim şeyler yanlış diye mi bıraktın onları? Nefsin uyma, aklını başına topla. Ahirette hesap vardır. Yaptığın doğru değildir. Kur'an oku, doğru yola gel, iyi insanlarla ahbaplık et. Bu hayatın, şu anda sen kendini güçlü sanırsın, her günü aynı olmaz. Bir zaman gelir hastalanırsın, bir zaman gelir ihtiyarlarsın, bir zaman gelir yoksul düşersin. Allah'a her zaman muhtaçsın. Gel şimdi Allah'a asi olma ki muhtaç olduğun zaman da Allah senin duanı kabul etsin, sonra pişman olursun diye nasihat edecek. Nasihat edecek, nasihat edecek, nasihat edecek. Doğru yola çekecek. Ben öyle babalar bilirim ki oğlu kumarbaz. Kumardan elini çekmiyor. Evden alıp götürüp şey yapıp kumara yatırıp eve gelmiyor filan. Baba mücadele ede ede ede nihayet doğru yola geliyor. Nihayet efendim sakal bırakıyor, hacca gidiyor. Efendim bilmem iyi insan oluyor. Çocuklarını hafız yetiştiriyor. Ben kötü yola düşmüşüm, o düşmesin bilmem ne. Güzel. Demek ki insanoğlu düzelebilir. Kim düzeltecek? İşte o köşkün içine girip de o bebekleri kurtarır gibi hepimiz yangından Müslüman kardeşlerimizi, Müslüman kardeşlerimizin evlatlarını, konumuzu, komşumuzu kurtarmaya çalışacağız. Yangın var. Yangın var, cayır cayır. Etraf yanıyor. Manevi yangın var. Din gitmiş yerde. Televizyonu açın, görün. Evlerin içini görün. İnsanların halini görün. Caddeleri görün, sokakları görün. Hareketlerine bakın. Erkeklerin hareketlerine bakın, kızların hareketlerine bakın. Hareketlerinin sebeplerini düşünün. Kafa yapılarını anlamaya çalışın. Niyetlerini anlamaya çalışın. Büyük ölçüde İslam'dan kopma var. Yani elhamdülillah Türkiye'de İslam gelişiyor. Tamam, doğru. Elhamdülillah Avrupalılar kızıyorlar. Müslümanlık Türkiye'de gelişiyor, biz onunla bağdaşamayız bilmem ne. Avrupa'da kilise Avrupa'nın insanını dine imana çekemezken onları Müslüman ediyorlar. Bazı kardeşlerimiz çalışarak Müslüman olabiliyorlar. Elhamdülillah bunlar güzel ama kafi değil. Yani yeterli değil. Az, az. Ne yapmamız lazım? Çok çalışmamız lazım. Nasıl çalışmamız lazım? Hepimizin çalışması lazım. Hem senin çalışman lazım, hem karının çalışması lazım, hem kızının çalışması lazım. çalışması lazım, hem oğlunun çalışması lazım İslam için. Hepimizin çalışması lazım. Esat Hoca çıksın kürsüye, vaaz versin. Camiden çıktıktan sonra pabucunu kapan, istediğini yapsın, öyle şey yok. Ramazan'da Müslüman, bir şeval oldu mu, bayram oldu mu, evine gelen adama likör ikram ediyor. Ne olurmuş diyor, evime gelen bir misafire bir küçük kadehçik, sarhoş da olmaz diyor. Haram olur dedim, haram. Çünkü içkinin çoğu içki haram ediyorsa, sarhoş ediyorsa azı da, yalanması bile, yalayamazsın bile, damlası bile haram. Efendim işte çok az miktar içiyorum, sarhoş olmam. Sarhoş olmayacak miktarı bile haram. Haram bir şey yedi içti mi insanın vücudu cehennemde mutlaka yanar. Haramı, haramdan oluşan eti ancak cehennem ateşi yakıp bitirip öyle temizler. Ateşte temizleme. Başka temizleme çaresi yoktur. Onun için haram yemeyecek insan. Bunları niçin söylüyoruz muhterem kardeşlerim? Etrafınızda olan olayların karşısında tavrınızı koyun. Siz Müslümansınız, siz herkes gibi değilsiniz. Yapacağınız şeyler var, yapmayacağınız şeyler var. Allah'ın rızasına uygun olan şeyler var, uygun olmayan şeyler var. Uygun olan şeyleri yapacaksınız, uygun olmayan şeyleri ben bunu yapamam. Niye? Ben Müslümanım diyeceksiniz. O kadar. O kadar basit. Böyle yaparsanız çok sevap kazanırsınız. Allah rızası için bir haramı insan terk etti mi, Allah onun kalbine imanın tadını bahşeder, ikram eder. O zaman insan imanın lezzetini duymaya başlar, evliyalaşır, evliya gibi insan olur. Neden? İmanın tadını duymaya başladı, ibadeti sevmeye başladı, melekleşir artık. Haramları yaptıkça da nuru azalır, söner, imanı zayıflar, sonunda gider gümbür diye. Ayağı kayar gider. Kenarda dolaşırken cump diye ayağının altındaki taş kaydı mı uçurma cıv uçar gider. Cehennemin uçurumu da öyle kolayca bitmez. 70 yıl gidersin aşağıya güm diye çarparsın. Peygamber Efendimiz bir kere oturuyordu. Dedi ki şu anda 70 yıldır cehenneme yuvarlanan bir taş dibini buldu dedi. Biraz sonra haber getirdiler. Azılı müşriklerden, kafirlerden bir tanesi 70 yaşında ölmüş. 70 yıldır cehenneme yuvarlanıyor, şimdi dibini buldu. Şimdi versin hesabı bakalım. Bu dünya hayatı çok uzun değildir muhterem kardeşlerim. 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl. O son yıllarda da ihtiyarlık başlar, romatizma başlar, hastalıklar başlar, el titremesi başlar, göz görmemesi başlar, çeşitli şeyler başlar. İnsan acizliğini bilmeli, Rabbuna sarılmalı. Rabbunun yoluna girmeli. Rabbuna gençliğinde asi olursa, sonra acısı fitil fitil burnundan gelir. Gençliğinde güzel ibadet ederse, Allah'ın indinde makbul bir kul olur. Asıl günahı yapma istidadının kuvvetli olduğu zaman da günahı yapmamak hünerdir. İhtiyar adama diyorsun, gel barda eğlenelim. İhtiyar adamın barda eğlenecek hali mi var? Genç oraya gider. Gel içki içelim, oynayalım, bilmem ne. İhtiyar onu yapmaz. Mümkün olduğu zaman da, arzularım kuvvetli olduğu zaman da günahı işlemeyecek Müslüman. Gençken, taze taze, pırıl pırıl, hani Necip Fazıl'ın, rahmetlinin şiiri var, güzel bir şiiri var. Gencim, ölmem, arzular kanımda bir çağlayan, şırıl şırıl, şırıl şırıl. Evet, insan genç oldu mu arzuları böyle içinde şırıl şırıl çağlayan gibi gürül gürül akar. Çok şeyleri ister, sabredecek. Allah rızası için sabredecek. Sabreden Allah'ın sevgisine nail olur. Haramlardan, günahlardan elini çeken Allah'ın sevgili kulu olur, evliyası olur. Evliya olmak böyle sarıkla, külahla, cübbeyle değildir. Haramlardan çekinip takva ehli oldu mu Allah'ın evliyası olur. Allah için zevkini feda etti mi Allah'ın evliyası olur. Bak İbrahim Aleyhisselam'a soruyorlar, Allah seni neden kendisine dost seçti? Niye seni Halilullah yaptı, samimi dost etti? Diyor ki ben Allah'ın emrini bütün emirlerin üstünde tuttum hayatım boyunca daima. Allah'ın emri neyse onu tuttum. Sen yapabiliyor musun? İşte Allah'ın dostu olmanın yolu bu. Allah'ın emrini her şeyin üstünde tutabiliyor musun? Sor kendine, yapmaya çalış. O zaman sen de Halilullah olursun.
1: Allah hepinizden razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programı

0: programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
0: Akra Reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akra. Reklam. Akra. Akra. Akra.

0: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: Allah'ım, hakikate karşı çıkmaktan, hakikat karşısında iki yüzlü olmaktan ve Müslüman olduğum halde kötü ahlaklı biri olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel kesel vel cubni vel buhl vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyuha ve mevlaha. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع.
1: Allah'ım, iş yapmaya gücü yetmeyen bir aciz, gücü yettiği halde iş yapmaya üşenen bir tembel, hakkı söylemeye çekinen bir korkak, imkanı olduğu halde infak etmekten kaçınan bir cimri olmaktan, İyice yaşlanıp muhtaç duruma düşmekten, kabirde azaba uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, bana kendimi haramlardan koruyacak, taatleri iştiyakla yapacak bir takva nasip et ve beni kötü huylardan arındır. Çünkü beni en iyi sen arındırırsın. Nefsimin gerçek sahibi ve sorumlusu da sensin. Allah'ım, fayda sağlamayan bilgiden, korku duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
0: Allahumma ighfir li zenbi ve vessi' li fi dari ve barik li fi ma razaqtani.
1: Allah'ım, günahımı bağışla. Evimi bana geniş kıl, dar eyleme. Bana helal ve bol rızık ver. Yokluk gösterme.
0: Allahumma ellif beyne kulubina ve aslih zata beynina. واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا.
1: Allah'ım, gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet ver. Kardeşlerimizle aramızı açacak her şeyden bizi koru. Bizi dalalete düşmekten koruyacak, selamette tutacak yollara ilet. Bizi dalalet karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkar. Açığıyla, gizlisiyle, her türlü kötü söz ve davranıştan bizi uzak tut. Kulaklarımızı, gözlerimizi, akıllarımızı, eşlerimizi ve çocuklarımızı bizim için hayır ve bereket vesilesi kıl. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü tövbeleri daima kabul eden, çok merhametli olan sensin. Bizi nimetlerine şükreden, verdiğin nimetlerden ötürü sözümüz ve davranışlarımızla seni öven kullar eyle. Bizi bahşettiğin nimetlerden bir an bile mahrum bırakma.
0: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Gönderdiği dine destek olanları üstün kılmış. Kulu ve Resulünü muzaffer eylemiş. İslam'a düşman olan birliklere tek başına galip gelmiştir. Ondan sonraya kalacak bir şey de yoktur. Her şey yok olacak, sadece o kalacaktır.
0: Allahümme leke eslemtu ve bike âment ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamt. Allahümme inni a'udhu bi izzetik. La ilahe illa ente en tudilleni. Entel hayyüllezî la yemut. Vel cinnu vel insu yemutun.
1: Allah'ım, sana boyun eğdim, sana kul oldum, sana iman ettim. Her işimde sana güvenip dayandım. Her ibadetimde sana yönelip sığındım. Düşmanlarınla senin için mücadele ettim. Allah'ım, dalalete düşmekten senin o karşı konulmaz gücüne sığındım. Senden başka ilah yoktur. Hayatın kaynağı ve hayatı veren sensin. Asla ölmezsin. İnsanlar ve cinlerse ölür.
0: Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul

0: العفو فاعف عني.
1: Allah'ım, sen çok bağışlayıcısın. Bağışlamayı seversin. Beni bağışla.
0: اللهم إني أسألك بأني أشهدك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Allah'ım, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, senin tek olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığına, çocuk sahibi olmadığına, dengin bulunmadığına şahitlik ederim. Bu şahitliğimden ötürü senden bütün hayırları bana lütfetmeni isterim.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehu ni'metu ve lehu l-fadlu ve lehu s-senâ'u l-hasen. La ilahe illallah muhlisine lehu d-dîne ve lehu kerihel kâfirûn.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Hükümranlık O'na aittir. Övgüler O'na yapılır. O her şeye kadirdir. Beceri ve kudret sadece Allah'tadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün övgüler O'na aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkarcılar hoşlanmasalar da kulluğu ve bağlılığı sadece O'na gösteririz.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabri ve vesvesetis sadri ve şetatil amr. Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma yeci'u bihir rih.
1: Allah'ım, kabir azabından, kendi kendime vesvese vermekten, işlerimin darmadağınık olmasından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getireceği felaketlerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi'azametike en ugtâle min tahti.
1: Allah'ım, zelzele gibi bir felaketle ansızın helak olmaktan senin azamet ve büyüklüğüne sığınırım.
2: Hadislerle Perşembe günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması tamamlandı. Elazığ'da düzenlenen İşrak İbadeti Buluşması yoğun katılımla gerçekleşti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan hareketlilik programın coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Mahmut Esat Gürşen Vakfı tarafından düzenlenen programın ana teması İşrak İbadeti oldu. Programda gece boyunca devam eden manevi atmosfer, sabah namazı ve ardından eda edilen İşrak İbadeti ile zirveye ulaştı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen binlerce katılımcı Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda aynı safta buluşarak anlamlı bir sabaha şahitlik etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kuvvetli sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen İşrak ibadeti, Doğuş Elazığ programı vesilesiyle binlerce kişi tarafından birlikte eda edildi. Program kapsamında Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi de hatırlatıldı. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah-u Teala'yı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Bu müjdeye nail olabilmek amacıyla binlerce kişi sabahın ilk ışıklarına kadar meydandaki atmosferi birlikte yaşadı. Programın manevi atmosferine birbirinden kıymetli isimler katkı sundu. İşrak ibadeti buluşması bu yılda birlik, kardeşlik ve maneviyatın en güzel örneklerinden birine sahne oldu. Elazığ sabaha binlerce gönlün aynı dua ve aynı niyet etrafında buluştuğu anlamlı bir atmosferle uyandı. Doğuş Elazığ İşrak programı Akra'da yayında. 13 sefer 1448, 27 Temmuz Pazartesi günü Elazığ'da gerçekleşen program sesli olarak Akra'da sabah 04.20'de İstanbul için işrak vaktine kadar yayında. Programı ayrıca Akra Medya sayfasında önerilerimiz bölümünden de dilediğiniz her an dinleyebilirsiniz. Ayrıca sevgili dinleyenler, Akra'da hocamız Hicri doğumlarının 91. yılında özel programlarla yad edildi. Gün boyunca sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan özel yayın akışı dinleyicilerle buluştu. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında okunan hatimlerin duası yayına geldi. İyad özel programlarını Akra Medya'dan tekrar dinleyebilirsiniz. Gıda israfı su kaynaklarını da tüketiyor. Tarladan sofraya uzanan süreçte yaşanan gıda israfı su kaynaklarının da boşa harcanmasına neden oluyor. Türkiye'de bir yılda meydana gelen gıda kayıp ve israfı nedeniyle yaklaşık 26,5 milyar metreküp su da kaybediliyor. TÜİK verilerine göre hanelerde gıda israfının en önemli nedeni %72 ile ürünlerin bozulması olurken bunu raf ömrünün sona ermesi ve ihtiyaçtan fazla alışveriş takip ediyor. En fazla israf edilen ürünlerin başında ise taze meyve ve sebzelerle ekmek geliyor. 2025 raporuna göre dünyada üretilen gıdanın yaklaşık üçte biri çöpe giderken bunun küresel ekonomiye maliyeti yılda 1 trilyon doları buluyor. Uzmanlar planlı alışveriş yapılması, ihtiyacı uygun porsiyon hazırlanması, gıdaların doğru koşullarda saklanması ve fazla ürünlerin değerlendirilmesiyle hem gıda israfının hem de su kaybının önemli ölçüde azaltılabileceğini vurguluyor. Çocuklar tatilde ekran başında daha fazla vakit geçiriyor. Okulların kapanmasıyla çocukların günlük rutinleri değişirken televizyon, tablet, bilgisayar ve telefon ekranları karşısında geçirilen süre de arttı. Uzmanlar, kontrolsüz ekran kullanımının çocukların hem fiziksel hem de psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Çocuk ve ergen psikoloğu Zeynep Kayhan, nasıl olsa okul yok düşüncesiyle ekran süresinin sınırlandırılmamasının dikkat dağınıklığı, sabırsızlık, uyku sorunları ve öfke kontrolünde güçlük gibi problemlere yol açabileceğini belirtti. Ekranın ödül ya da ceza aracı olarak kullanılmasının da yanlış bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Kayhan, bu durumun çocukların gözünde ekranı daha değerli hale getirdiğini ifade etti. Ebeveynlerin çocuklara örnek olması gerektiğini hatırlatarak, yaz tatili boyunca ekran kullanımına ilişkin net kuralların tüm aile bireyleri tarafından uygulanmasının önemine dikkat çekti. Çocukların ekran yerine açık hava oyunları, spor, kitap okuma ve ilgi alanlarına uygun hobilerle desteklenmesini öneren Kayhan, amaç ekranı yasaklamak değil, çocuğun hayatını zenginleştirmek dedi.

0: haberleri aktardık. Bültenimize Akrem Ercek'le devam ediyoruz.
1: Akrem Ercek.
0: Akrem Ercek programında merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda giyim kuşamda doğa dostu tüketici olmaktan söz edeceğiz. Hayatın her alanında olduğu gibi giyim kuşam konusunda da çevreci bir tavır takınmalı. Kıyafet sektörü ihtiyaçların karşılanması için her saniye üretim halinde. Ancak artan talebe cevap verebilmek ve daha çok üretimin doğaya dost bir şekilde gerçekleştiği söylenemez. Her gün çoğalan sentetik kumaşlar sağlığımız için bir tehdit. Buna rağmen sevindirici haberler de var. Tüketicilerin sürdürülebilirlik talebi üzerine çoğu marka yavaş yavaş doğa dostu koleksiyonlar çıkarmaya başladı. Çevreye verilen etkileri azaltmak, çalışan sağlığını korumak, tüketiciyi düşünmek gibi olumlu gelişmeler yaşanıyor. Bunlar çevresel iyilik adına mutlu eden ilerlemeler. Bireysel olarak peki biz hangi tarafta yer alıyoruz ve tavrımız bu konuda ne olmalı? İşte doğa dostu bir tüketici olmak için bazı ipuçları. Sahip olduklarımıza odaklanmak. Hızlı moda akımlarını takip etmektense dolapta olan ürünleri daha etkili bir şekilde kullanabiliriz. Eskiden ihtiyaca yönelik olarak giyimlerimizi yazlık, kışlık ve mevsimlik olarak ayırır ve ona göre alışveriş yapardık. Şimdi ise moda 52 haftaya bölünmüş durumda. Sirkülasyon bu kadar hızlı olunca tüketici olarak biz de sanki bu döngünün içinde olmak zorunda gibi hissediyoruz. Ancak bu gibi ürünlerin miadı çabuk doluyor. Bunun yerine sahip olunan ürünlere odaklanmak çok daha iyi bir seçenek. Unutmayalım ki en sürdürülebilir alternatif zaten sahip olduğumuzdur. Kendimizi iyi tanımak. Hangi renklerden, hangi kumaşlardan hoşlandığımızı en iyi bilen biziz. Buna göre alışveriş yapmak, popüler ürünleri tercih etmekten daha tatmin edici olabilir. İhtiyaçlarımızı düşünmeden indirim dönemi, reklam gibi dürtülerle yapılan alışverişlerin büyük bir yüzdesi çok az kullanılarak veya hiç giyilmeden atıl hale geliyor. Bu sadece cebimizden çıkan paranın değil, üretim kaynaklarının da ziyan olması demek. Zira bir kıyafetin üretimi için litrelerce su harcanıyor. Kıyafetleri onarmak. Yıpranan giysilerimizi onarabiliriz. Yama yapmak, tamir etmek, başka bir formda kullanmak gibi çeşitli seçenekler mevcut. Bir parçayı gözden çıkarmak yerine onu tamir etmek ya da başka amaçlar için kullanmak sürdürülebilirliğe katkı sağlar. Sıkça alışveriş yapılan markaların üretim politikalarını öğrenmek. Bu konuda alışveriş yaptığımız markalara mail atabilir veya internetten üretim yaptırdığı fabrikaları araştırabiliriz. Bilhassa global markalar, üretim zincirlerinde yaşanan adaletsizlik, doğal yıkım gibi gerçekler hakkında internet ve sosyal medyanın sağladığı hızla bilgi sahibi olunmasından tedirgin oluyor ve çoğu zaman bu bilgiler tüketiciye bir yaptırım uygulama gücü kazandırıyor. Bir başka metot, küçük ve yerel üreticileri desteklemek. Her alanda olduğu gibi lokalizasyon yani yerelleşme bu alanda da önemli. Yakınımızda, yöremizde bulunan üreticileri desteklemek yerel ekonomiye katkı sağlar. Bunun yanı sıra taleplerimizi daha kolay iletebilme ve dikkate alınma ihtimali de yüksektir. Giyim kuşamda doğa dostu tüketici olmak adına bir diğer metotsa doğal kumaşlar tercih etmek. Piyasada artan sentetik kumaşlardan herkes muzdarip. Bu kumaşlar insanı daha çok terletir. Ayrıca elektriklenme yaparak rahatsızlık verir. Bunun yanı sıra bu ürünler yıkandığında suya milyonlarca mikroplastik bırakır. Mikroplastiklerin çoğu havaya ve sulara karışarak hem insanın hem deniz canlılarının sağlığını tehlikeye atıyor. Naylon, akrilik, polyester gibi kumaşlar yerine pamuk, bambu, keten gibi kumaşlar mikroplastik salımını engelleyerek doğaya tahribatımızı azaltacaktır. Giyim kuşamda doğa dostu tüketici olmaya dair birkaç küçük öneriden söz ettik bu programımızda. Ve bu notlarla programımızı noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akram Ercek.

0: Akra'da kahve molası.
1: Evet, bugün kahve molasında konuğumuz Abdülkadir Yılmaz. Çaylarımızı, kahvelerimizi aldıysak mikrofon başına bizler geçtik. Sizler de radyolarınızın başında Akra'da kahve molasını dinliyorsunuz. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, sizi sormalı.
1: Teşekkür ederim, iyiyim ben de. Böyle kahve molasında çeşitli konuları konuşuyoruz. Bugün de hem bir taraftan şeyler içerken permakültür gibi böyle ismi ilginç bir konuyu ve seni konuk etmeyi düşündük.
2: Evet.
1: İsmi ilginç geliyor bana. Yani permakültür deyince aklıma böyle kıvırcık kıvırcık bir şeyden mi bahsedeceğiz gibi bir şey geliyor. Nasıl bir giriş yapabiliriz? Yani permakültürü ilk defa duyanlar aslında nereden, nasıl bir hayallerinde nasıl bir şey oluşmalı kafalarında?
2: Yani aslında ben biraz hani kendi tanışma hikayemden bahsetmek isterim.
1: Tamam, süper.
2: Şimdi permakültürle benim tanışma hikayem biraz da şey oldu. Yani tabii yaşamla ilgili bilgi sahibi olma ihtiyacından kaynaklandı. Öncesinde helal beslenmeyle, fıtrata uygun yaşamayla ilgili arayışlarım beni buraya getirdi biraz da.
1: Çıkış noktan aslında ben biraz doğal yaşayayım. Biz sanki doğal yaşamıyoruz'u fark ettin. Bir farkındalık yaşadın önce ve sonra bir yolculuğa başladın.
2: Aynen. Yani bir yörük asıllı bir aileden gelmemin de etkisi olabilir bu. Yani hem Adana'da yaylada yazıları yaylaya çıkarız. İşte
1: evet,
2: kışın şehre ineriz. Hani ikisinin arasındaki kontrastı çok belirgin bir şekilde görmemin buna sebebim olduğunu düşünüyorum. Ayrıca işte eleştirel düşünmeyle ilgili okumalar, araştırmalar yaptıkça yani mevcut gidişatın, işte şehir yaşantılarının, şehir kurgularının çok da böyle insanın doğasına uygun olmadığını, yani doğayı tüketerek bir yere varmaya çalıştığını gözlemledim. Hepimiz gözlemliyoruz bunu ama yani biraz da böyle hani ben ne yapabilirim sorusuyla başladı.
1: Evet.
2: İşte mesela bir işte yumurta alıyorsunuz, o yumurtanın hikayesini bilmiyorsunuz. Aslında arkada dönen şeyin ne olduğunu gördüğünüzde yani o tavukların işte hapis hayatı gibi bir hayat yaşadığını, ondan sonra işte onlara verilen gıdaların işte aslında hormonların ve ilaçların ne kadar zararlı olduğunu görüyorsunuz. Ve günün sonunda yani evet benim istediğim şey bu değil, hikayesini bildiğim gıdaları yemek istiyorum diyorsunuz.
1: Hele yeni nesil hiç şey değil. Yani hele yeni nesil şu an hani yumurta hakikaten marketten üretilen bir şeymiş gibi.
2: Aynen, aynen evet.
1: Yeni gençler. Biz biraz daha geleneksel. Yani ikisini de gördük. Yani köy hayatını yaşam, çoğumuz hani en azından ucundan da olsa yaşayan yaşlardayız.
2: Aynen, kesinlikle. Yani biz bunu fark ediyoruz. Yani bizim babalarımız biraz gördü. Biz çok ucundan gördük ama bizim çocuklarımız bunları fark etmiyor.
1: Fark
2: yani
1: etmiyorlar. Çok endüstrileştik yani. Biz mesela bunu fark ediyoruz. İnanılmaz endüstrileştik yani. Ben köy yumurtasını, köyden yumurta gelmeyi, adetli yumurta yemeyi bilirim. Şimdi yumurta bitti falan. Hani evet. Yumurta bitince tavuğu bekliyorsun aslında normalde ama o kadar endüstrileştik ki iş farklı bir noktaya gitti.
2: Evet. Yani aslında bunu düşündüğümüzde hani içine girdiğiniz zaman, eleştirmeye başladığınız zaman, yani daha doğrusu işte bütün ögeleriyle beraber büyük resme baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Yani sürdürülebilir hiçbir yanı yok.
1: Ha, evet. Bir anahtar kelime yakaladım şimdi. Sürdürülebilir. Değil mi?
2: Evet. Sürdürülebilirlikle ilgili şöyle bir cümle kullanmak isterim. Yani bunu birçok kanaldan duyuyoruz, izliyoruz ama bizim hani geleneksel işte Anadolu insanının bu işe bakış açısı, bu işle ilgili yorumu şu şekilde olabilir gibi geliyor bana. Yani fıtratın korunması ve israfın önlenmesi. Aslında bu bizim en temel vazifelerimizden birisi. Hani bir Anadolu insanı olarak, bir işte İslam'la yoğrulmuş bir kültür olarak fıtratın korunması bizim için hayati önemde. Mesela bir gıdanın, işte bir meyvenin, bir sebzenin genlerinin değiştirilmiş olması bizim aslında kabul edemeyeceğimiz bir şey. Yani özünde bizim reddedebileceğimiz bir şey. Tabii bu şunu da getiriyor. Yani helalle ilgili helal beslenme artı helal yaşam noktasına gidiyoruz. Helal yaşam bütün bunları kapsıyor. Yani orada hapis hayatı yaşayan, işte ilaçlarla sürekli
1: büyütülen, yani
2: büyütülen, zulmedilen canlıları düşündüğünüz zaman aslında bunun helal olmadığını, onların bize birer emanet olduğunu, bundan hareketle gittiğiniz zaman yani bütün bu sistemi, bu endüstri dediğiniz sistemi baştan aşağı bir daha yorumlamamız gerektiğini.
1: Bir saniye, şu makinaları biraz durduralım diyorsun aslında önce.
2: Kesinlikle. Makineler
1: durunca hemen sakinleşiyor. Makineler durunca, sesler kapanınca, ha burada tavuklar burada böyle şey oluyor filan. Bir üst seviyeden bakıyorsun bu permakültür yolculuğunda, sen böyle bir şeyle, sahikle yola çıktın yani.
2: Evet. Daha sonra mesela toprağa zerk edilen kimyasal gübreleri düşündüğümüz zaman yine işte hayvanlara verilen işte zararlı işte ilaçları ilaç dönüyor ama aslında onlar zehir, bitkilere verilen ot öldürücü zehirler var.
1: Hı hı.
2: Bütün bunlar
1: böcekleri şey yapmak için aynı şekilde zehir veriyor aslında.
2: Bütün bunları düşündüğün zaman şu geliyor. Yani tabiatta böyle bir durum yok. Yani bir ormana siz gübre atmazsınız veya bir ilaç atıp işte böcekleri yok etmezsiniz. Orada bir denge vardır, bir harmoni içerisinde, bir yani doğal bir döngü içerisinde yaşar hepsi. Veya bir çürüyen bir ağacın altından yaprakları toplayan bir canlı göremezsiniz.
1: Bize vahşi doğa gibi geliyor ama aslında çok doğal bir doğa. Yani aynen. Çok da vahşi değil aslında. Bir denge üzerine yürüyor. Yani.
2: Evet, denge özellikle dengeyi vurgulamak istiyorum. Burada şey var. Hani sürdürülebilirlikten buraya geliyorum. Yani tabiatta hiçbir şey rastlantısal olarak var olmamıştır. Yani bir ağaç oradan çıktıysa işte onun mutlaka bir sebebi vardır. Bir ağacın dal yapısında, hatta vücudumuzda bile, bir damarların örüntüsü bile kendi içerisinde bir dengesi var, bir sebebi var. Ağacı düşünelim mesela, ağacın işte gövdesiyle yaprakları arasında, yani türüne göre değişebilir ama genellikle 7 kırılım vardır, 7 kırılım.
1: Neden yani dallanma anlamında söylüyorsun?
2: Evet, 7 dallanma var. Yani evet. İşte gövde, işte bir üst dal, sonraki dal, yaprağa varana kadar 7 tane.
1: Hı hı.
2: Bunun sebebi 7 çok verimli bir sayı. Ve 7'den sonra aslında verim kaybolmaya başlıyor. Bu yüzden ağaçlar yani hani 7 kırılımdan oluşuyor. Aynı şey mesela vadilerdeki işte yarıklar, su birikintileri, bütün bunları izlediğiniz zaman hepsinin
1: yine benzer bir şey görüyoruz,
2: evet,
1: yani.
2: Belli bir örüntüye göre, belli bir dengeye göre yapıldığını görüyorsunuz. Oluştuğunu görüyorsunuz. Permakültür aslında bütün bunları öğreten tasarım bilimi.
1: Batı'dan mı geliyor yani Abdülkadir?
2: Avustralya'dan geliyor. Avustralya'da bir bilim adamının yaptığı araştırma. O da aslında benzer bir süreç. Biraz da oradan bahsedebilirim.
1: Olur.
2: Avustralyalı Bill Mollison isimli bir akademisyen.
1: Hı hı.
2: Orman, aynı zamanda ormanlar üzerine çalışıyor kendisi. Aslında onun permakültürü yakalaması, permakültür öğretisini insanlara aktarma ihtiyacı bir nesil içerisinde değişen, hani tabiatta Avustralya'da değişen yapıyı gözlemleme şansı olmuş. Bizim öyle bir şansımız şu an olmadı. Hmm. Neden? Çünkü biz çok önceden Anadolu'daydık. Bizden önce de başka medeniyetler vardı. Büyük savaşlar yaşandı. Belki işte ormanlar yakıldı.
1: Bin yıllar yıllarca yaşanan bir süreç var. Oturulmuş bir şey var.
2: Aynen. Yani buranın,
1: biz dönüşmüş bulduk diyorsun bir yıl.
2: Aynen. Yani balta girmemiş ormanımız yok diyebiliriz yani.
1: Evet, doğru.
2: Ama mesela Avustralya öyle değil. Sonradan keşfedildi. Tamam, oranın yerleri vardı ama oranın yerleri doğayla inanılmaz bir uyum içerisinde.
1: Bu aborijinler falan mesela değil,
2: evet,
1: mi? Meşhur, hani duyarız hep ismini.
2: Evet. Yani onları böyle ilkel kabileler olarak düşünüyoruz ama onlarla ilgili bilgileri edindikçe aslında ilkel olanın kim olduğunu bazen insan düşünebiliyor.
1: Evet.
2: Evet, güçlüyüz. İşte dünyaya hakim görünüyoruz ama aslında çok kırılgan bir yapı üzerindeyiz. Mesela ben şunu vurgulamak istiyorum. Beni aslında bu noktaya getiren en önemli şeylerden bir tanesidir bu. Şu an tarım sektörünü düşünün. İşte ulaşım sektörünü düşünün. Sonra işte bizim yaşadığımız şehirleri düşünün. Fazla değil, sadece 6 ay yakıtı, fosil yakıtları durdurun. Bir şekilde ambargo olduğunu varsayın. Veya bir Allah korusun doğal afet olduğunu
1: varsayın. Teknik bir imkansızlığın olduğunu
2: aynen,
1: varsayalım.
2: Aynen, bir şekilde bitti. 6 ay bitti. Şöyle bir düşünün. Tarlaya tohumunuzu götüremiyorsunuz. Tarlanızı süremiyorsunuz. Ki sürmeye de karşıyız bu arada. çok çok zararlı. Ona tekrar geleceğiz isterseniz. Sonra gübre atamıyorsunuz. Çünkü gübrenin üretilmesi için ciddi miktarda işte ısıya ihtiyaç var. Ondan sonra işte hasat edemiyorsunuz. Döngü bir bozuluyor ki artık yaşamak...
1: Karanlık bir dünyaya dönüyoruz.
2: Karanlık ve korkunç bir açlık.
1: Evet.
2: Yani şehirler... İnsanlar korkunç derecede
1: sadece marketten alışveriş yapabilen, hiçbir şeyi kendi elde etmeyen, aslında
2: aynen,
1: bir takım endüstrilerin çıktılarını tüketen insanlar olarak bir anda bu zorlukta
2: damdan
1: kalıyoruz.
2: Damdan düşmüş
1: yani
2: gibi oluyoruz.
1: Evet, Avustralya'da Bill Morris miydi?
2: Bill Mollison.
1: Morris'in ismini ya da işte ilk duyurduğu, keşfettiği bir şey. O da değişimden dolayı kendi dünyalarında, kıtalarındaki böyle birden o değişimi fark edecek bir nesle, bir döneme tanık olduğu için ortaya attı. Ve sonra neler oldu?
2: Sonra hani bunu öğrencilerine aktarma ihtiyacı hissetti ve 72 saatlik, yani 2 kredilik bir üniversite dersi gibi 72 saatlik bir eğitim oluşturdu bir öğrencisiyle beraber.
1: Ya buna da bayılıyorum. Yani hemen bir şeyi metodolojik olarak eğitime çeviriyorlar ya. Bu işi değiştiriyor ya. Bak hakim, şimdi biz bunu konuşuyoruz yani. Aradan yıllar geçiyor ve Bilmor istiyoruz, Avustralya diyoruz filan. Hakikaten hemen bir şeyin metodolojisini ve eğitimini ortaya koyabiliyorlar yani. Buna da hayranlığımı dile getirmek istiyorum.
2: Evet, evet. Yani kendisi ormanlarda çalışmış işte Avustralya'da. İşte üniversitede dersler veriyor işte. Kendi alanıyla ilgili dersler veriyor. Sonra üniversitede bir şey yapıyor. Kampüs içerisinde küçük bir işte sürdürülebilir işte,
1: hemen pratiğe döküyor yani.
2: Pratiğe dökmek için çalışmalar yapıyor. Tabii kampüs yönetimi sonra işte bir değişiklik yapma ihtiyacı duyuyor kampüste ve hiçbir sormadan bütün her şeyi atıyor, yıkıyor. Bu da çok kızıyor. Yani her şeyini bırakıyor, gidiyor işte ormanda bir kulübesine yerleşiyor. Bir süre orada kalıyor. Sonra bir gün uyanıyor, kendisi anlatıyor bunu. Diyor ki ya bu dünyayı diyor size bırakmayacağım ben ya diyor. Çok kızıyor ama bu dünyayı size bırakmayacağım diyor. Sonra o günden itibaren tekrar hani o kendisi için bir dönüşüm, hani fikir olgunlaşma sürecimin oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Günün sonunda 72 saatlik bir eğitim. Aslında bu eğitim 14 konudan, 14 ana başlıktan oluşuyor. İşte su, toprak, ondan sonra işte doğal işte örüntüler, ondan sonra kenar etkisi. Ondan sonra aqua kültür, yani sudaki yaşam.
1: Su yaşamı.
2: Su yaşamı falan diye gidiyor ve 14. bölümde işte görünmez yapılar diye devam ediyor. Yani aslında sosyal dokuyla ilgili de çok güzel bilgiler veriyor.
1: Yani insan ve toprak ilişkisi, su ilişkisi gibi.
2: Gibi. Ayrıca insan ve insan ilişkisi. Mesela bir köy hangi işte sisteme göre finanse edilebilir? Ondan sonra nasıl sürdürülebilir bir döngü içerisine sokulabilir gibi çok kaliteli bilgiler içeriyor.
1: Bir tür yaşam dersi gibi bir şey aslında.
2: Kesinlikle. Yani ben buna şey diyorum, hani bana permakültürü sorduklarında hani nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Çünkü bu kapsamlı bir bilgi.
1: Çok yönlü.
2: Ben şunu diyorum, yaşam bilgisi.
1: Eyvallah.
2: Daha özet.
1: Çok güzel.
2: Daha şey söylemek gerekirse helal yaşam bilgisi.
1: Evet.
2: Yani biz bir şeyin sadece yaşamakla ilgili olmadığını, bunun çok yönlü, sürdürülebilir, hani sadece işte ölümle bitmeyecek şekilde bencilce bakmamamız gerektiğini düşünüyorum ve günün sonunda biz yaptığımız her şeyin hesabını vereceğiz. Mesela o tavuk örneği ben çok bayılıyorum.
1: Evet, çok bayılırım. Bariz bir örnek.
2: Hani permakültürü anlatırken tavuk inanılmaz bir şey oluyor. Mesela yumurtasını hesaba katıyorsunuz, onun gübresini, işte tüyünü, her şeyin hesaba kattığınız zaman tavuk harika bir örnek oluyor. Yani evet, o tavuk zulüm görüyorsa onda benim de bir
1: payım var.
2: Payım varsa ben nasıl bunun hesabını vereceğim? Sorusunu soruyorum.
0: Kahve molası.
2: Şimdi tabii biz permakültürle ilgili işte bir girizgah yaptık, biraz araştırdık ettik ama işin içerisine girince olayın aslında çok derin olduğunu gördük. Mesela örüntü kavramından bahsedeyim biraz. Az önce bir bahsettik ama örüntü kavramı şöyle bir şey. Mesela ben bir girişimciyim. Ceviz para ediyor. Ben cevize yatırım yapacağım. Ceviz tarlası yapacağım diyorum. Gidiyorum.
1: Bir arsa
2: alıyorum. Arsa alıyorum. Onu işte finanse ediyorum bir şekilde. Ağaçları dikiyorum. Fidanları dikiyorum. Yalnız bunu yaptığım zaman kendimi şöyle buluyorum. Böyle hizalara düzgün bir şekilde dikilmiş.
1: Matematiksel, geometrik olarak.
2: Aynen, geometrik dönmüş. Olarak ama böyle insan zihninden çıkmış gibi, yani düz. Yani tabiatta da geometrik şekiller var. Mesela bir ayçiçeğin içerisine baktığınız zaman orada Fibonacci dizisini görüyorsunuz. Evet. Matematiksel çok güzel şekiller görüyorsunuz. Ama ben bir tarla tahsis ettiğim zaman, bir ceviz ağacı diktiğim zaman işte
1: onu... Abi 4 metre aralarla bunu dik işte, 8'er paralel, 4'er yatay, boşluk bırak bitsin bu iş diyorlar.
2: Aynen.
1: Mesela.
2: Önce tarlayı kazıyorum. Ne var ne yok. Yabani ot, ağaç maaş ne varsa hepsini bir kazıyorum. Sonra sürüyorum. Tarlayı sürüyorum. Ne yapıyorum? Tarlayı sürdüğüm zaman tarlada yaşayan...
1: Şu an geleneksel yöntemi anlatıyorsun.
2: Aynen,
1: tabii.
2: Aynen, geleneksel yöntemi anlatıyorum. Yani şu an hani bize endüstrinin diyeyim, endüstri tanımı çok güzel oldu. Reklam dahil, reklamla beraber düşündüğüm zaman endüstri aslında kendi kendini besleyen bir, hani tabiri mazur görün, hani küçük bir canavar.
1: Evet.
2: Hani endüstri çok küçük bir canavar. Bizi besliyor. Biz oradan besleniyoruz. Ama tam olarak biz mi onu besliyoruz, o mu bizi besliyor, onu bilemiyorum. Onu eleştirel düşünmemiz lazım. Günün sonunda işte tarlamı alıyorum, işte sürüyorum. Çünkü bana ziraat mühendisim, bu konuda eğitim almış uzmanlarım bana bu bilgiyi veriyor. Doğru. Tarlamı sürüyorum. İşte şu sırada, şu uzunlukta, şu aralıklarda ekersen ve ona, tarlana şu gübreleri koyarsan, kimyasal gübreleri koyarsan, evet, ceviz ağaçlarından işte 5 yıl sonra, 10 yıl sonra şu kadar hasat edebilirsin.

0: bilirsin diyorlar. Peki tabiatta böyle bir şey var mı? Yani şundan hareketle gidiyorum. Yani tabiatta ne varsa hepsi kendi verimliliğini ve sürdürülebilirliğini ispatlamıştır. Yani mesela bir tabiatta tek başına yaşayan bir ceviz ağacı göremezsiniz. Veya işte bir alan komple bir orman dolusu, binlerce ceviz ağacını aynı hizada dikilmiş olarak göremezsiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü verimli değil.
1: Doğal değil yani.
0: Aynı, doğal değil, verimli değil. Bir ceviz ağacının işte hayatta kalabilmesi için onun neye ihtiyacı var? Az önce dedik, gübreye ihtiyacı var. Azota ihtiyacı var, minerallere ihtiyacı var, gübrelere ihtiyacı var. Bunu biz kimyasal gübrelere zerk ediyoruz toprağımıza ama aslında tabiatta şöyle bir durum da var. Mesela ceviz ağacı bir başka ağaçla bağıntı içerisinde yaşayabiliyor.
1: Bu komün yaşam falan diye hatırlıyorum. Onu mu kastediyorsun?
0: Yok yok.
1: Yani o ondan faydalanıyor, o ondan faydalanıyor gibi mi?
0: Simbiyotik ilişki.
1: Ha, simbiyotik.
0: Simbiyotik ilişki.
1: Simbiyotik.
0: Hani simbiyotik ilişki biraz da şeyle alakalı, kökteki sistemle alakalı bir şey. Tabii biyologlar bunu tabii ki benden çok daha iyi biliyordur. Sonuçta ben yazılım mühendisiyim. Permakültür tasarım aslında bir ilkeden ibaret. Elbette bir işte botanici veya işte bir ziraat mühendisi bu işin işte kendi alanları ile ilgili
1: Dikey bilgiye sahip tabii.
0: inanılmaz bilgiye sahipler. Bütün bilgileri birleştirdiğin zaman ortaya aslında permakültür çıkıyor. Çok
1: Eyvallah,
0: enteresan.
1: süper.
0: Kimya mühendisi veya fizik mühendisinin işte evini tasarlarken, evini güneşin ışığına ve
1: Hareket
0: sıcaklığına buna göre
1: yönünün
0: tasarlamıyor olması aslında bizim bilgiyi kullanmadığımız anlamına geliyor.
1: şeyinde. Doğru.
0: Permakültür bunu öğretiyor. Yani evet sen kimya mühendisi olabilirsin, fizik mühendisi olabilirsin veya işte ziraat mühendisi olabilirsin ama bütün bu bilgileri birleştirdiğin zaman faydalı bilgiyi elde ediyorsun.
1: Doğru. Sözünü balla kesiyorum. Son dönem hakikaten ben de iletişim üzerine biraz okumalar yapıyorum. Şunu fark ettim. Multidisipliner olmak, yani böyle her yerden, hani iletişimcisin ama bir mühendis olarak, bir fizik profesörü olarak ya da bir sosyolojiden gelen bir profesör olarak olaya bambaşka bir boyut açıyorsun ve dolayısıyla hepsinin birleşmesinden iletişim oluşuyor. Ben de onu fark ediyorum şu an. Sen de permakültür için benzer bir şey
0: Evet.
1: söylüyorsun. Bu anlattığın hikaye yarım kaldı sanki. Bu
0: Evet.
1: hani hayal ediyorduk biz, işte gübreyi, bir ceviz ağacını düz sıralarla kurmayı falan hayal ediyorduk.
0: Evet.
1: Oysa bu böyle olmayacak anladığım kadarıyla
0: Evet,
1: sanki.
0: yani şöyle günün sonunda 10 yıl sonra benim elde ettiğim sahne şu oluyor. Sürekli benim gübreyle takviye ettiğim, sürekli suladığım, ondan sonra sürekli altından yaprakları topladığım, sürekli işte dallarını budadığım, işte sürekli ama sürekli benim ona bir enerji harcadığım
1: Bakıma muhtaç.
0: bir hani tabiri caizse bakıma muhtaç hani hastalıklı bir şeyi büyütmeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Böyle serumla besliyoruz.
1: Hı.
0: Yani günün sonunda bu elde bunu kazanıyoruz.
1: Oluşturuyoruz.
0: Peki ha bu arada unuttum. İşte biz bunu böcekler yemesin diye ne yapıyoruz?
1: İlaçladık.
0: İlaç diyoruz ama zehirliyoruz.
1: Endüstri
0: İşte
1: bize getirdi. Bu arada böcekler öldü bir takım.
0: böcekler öldü ve kalıntı bıraktı. Hani toksik kalıntılar bırakıyor ve onu yeni insanlara veya diğer hayvanlara da geçiyor. Ayrıca otları öldürmek için toprakta bir rekabet başlamasın diye işte yabani otlar öldürülüyor. Onun için de bir herbisist kullanılıyor. İşte şey öldüren, ot öldüren bitkiler
1: Bizim için
0: kullanılıyor.
1: onlar zararlı otlar çünkü.
0: Aynen zararlı otlar. O apayrı bir konu zaten. Zararlı ot tabiri apayrı bir konu. Zararlı ot diye bir şey yok. Sadece vazifesini kaybetmiş, özelliğini kaybetmiş toprağı onaran bitkiler onlar. Onlar inanılmaz bir şey. Yani toprağın kahramanları
1: Bakış
0: diyebiliriz.
1: açısı yani.
0: Evet, yani bir toprak erozyon olmaya başladığı zaman direkt başlıyor, bakıyorsunuz orada farklı farklı türler başlıyor.
1: Kök salan, işte toprağı tutacak
0: Aynen.
1: yapıda.
0: Aynen siz toprağa sürdüğünüz zaman orada işte ince köklü bitkiler oluşmaya başlıyor. Yine şey olduğu zaman mesela topraktaki şeyleri yaktığınız zaman otları yaktığınız zaman ilginçtir tam o sıcaklıkta yani 50-60 derece veya işte yüksek sıcaklıkta açılan tohumları olan bitkiler yetişmeye başlıyor. Dikenli bitki türlerinden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Ceviz bahçemi ben aldım, güzelce tasarladım diyelim. Girişimciyim, evet yapacağım.
1: Askeri düzende
0: Aynı
1: duruyorlar.
0: askeri düzenle duruyorlar. Sürekli sünvasi etmem gerekiyor. Nasıl sünvasi ediyorum? Yakıtla sünvasi ediyorum. Ben 100 dönüm bir araziye bu hizmeti, bu servisi sağlamak için mutlaka yakıt kullanmam lazım. Fosil yakıtlar kullanmam lazım. Fosil yakıtlarla sünvasi ediyorum ama yine de sağlıklı olmuyor. Yine de yeterince besleyici olmuyor. Çünkü toprakla ilişkisi düzgün olmayan bitkiler ortaya çıkıyor. Permakültür bize şunu öğretiyor. Eğer bir bitki yabani işte böcekler tarafından işte, yeniliyorsa bu aslında tabiatın yenilmesi gereken bir şeydir. Yani aslında o sağlıksız, hani biliyorsunuz natürel seleksiyonla beraber işte sağlıksız olan, hastalıklı olan türler diğerleri tarafından yeniliyor, zararlılar tarafından. Zararlılar
1: besin zinciri mantığıyla.
0: Aynen, besin zincirinin bir halkasına dönüşüyor. Bu bizim zorla ayakta tutmaya çalıştığımız ceviz bitkisi artık toprakla ilişkisi düzgün olmadığı için sağlıksız bir görüntü sergiliyor.
1: Hmm. Yani biz aslında normalde teşekkür edip aramızdan ayrılacak bir şeyi zorla bir takım ilaçlar, tedavi şeyleri tabiri caizse kullanarak yaşatmaya çalışıyoruz. Ve bu aslında sağlıksız bir bireyin toplumun içerisinde hayatını sürdürmeye zorlanması gibi bir şey oluyor yani.
0: Yani evet, belki bunu şey yapabiliriz, hani sağlıksız bir bireyin hayatta tutulması için gayret etmenin mantığını düşünebiliriz ama ondan iş beklemek. Asıl kritik
1: ürün
0: nokta.
1: Bekliyorsun
0: ondan. Ürün bekliyorsun ondan, işte ağır işler yapmasını, bir şeyler üretmesini bekliyorsun. Yapamıyor. Yaptığı şey de yetersiz oluyor.
1: Doğru.
0: Ve günün sonunda sen ona zulmediyorsun, o sana zulmediyor. Peki tabi olan nedir? Hani bunun daha sürdürülebilir, doğal olanı nedir? O tarlada onu destekleyecek şeylerle beraber büyütebilirsin. Mesela azot lazımsa bunu işte kimyasal yöntemlerle elde edilmiş, kimyasal malzemelerle beraber toprağa zerk edilen bir gıda şeklinde, bitki gıdası şeklinde vermek yerine havada bulunan azotu bağlayıp köklerinden diğer bitkilere salan azot bağlayıcı bitkiler var. Bunlarla beraber ekebiliyorsun. Bunlarla beraber ektiğin zaman ne oluyor? Yani senin
1: doğal bir sürece dönüşüyor yani.
0: Masrafın azalıyor. Şey yapmıyorsun. Doğal bir sürece dönüşüyor.
1: Tükettiğin enerji azaldı.
0: Aynen. Kâr ediyorsun.
1: Kâr ediyorsun.
0: Peki işte
1: ve yan etkiler yok olmadı. Yani
0: tabii.
1: Diğerinde yan etkiler vardı. Bunda yok. Doğal bir süreç.
0: Tabii. Mesela şey var. Biz mesela ormanı düşündüğümüz zaman orman dediğimiz tanım aslında bizim işte çocukluğumuzdan beri öğrendiğimiz işte ağacın çoğulu.
1: Çok sayıda
0: olan
1: ağaç.
0: Bu olmuş olmuyor aslında. Orman dediğimiz şey yaşayan bir sistem. 7 katmanı bulunan, içinde işte mantarları, bakterileri, böcekleri, işte kuşları, hayvanları bulunan bir sistem aslında. Bir yaşayan bir sistem, bir organizma, devasa bir organizma. Siz bu organizmanın içerisinden mesela insanı düşünün. İnsanın mesela kalbini söktüğünüz zaman onun yerine mutlaka onun fonksiyonunu yerine getirecek bir şey koymanız gerekiyor ya.
1: Hı hı.
0: Aynı ceviz bahçesinde de bunu yapmanız gerekiyor. Yani neyi çıkardıysanız onun yerine bir şey koymanız gerekiyor. Orman bizim şeyimiz, nasıl diyelim, örneğimiz.
1: Örneğimiz.
0: Gerçekten bu
1: modelliyoruz onu.
0: Aynen. Hatta Bill Morrison şöyle der. Dünyadaki bütün kütüphaneler yanabilir. O bilgileri tekrar toplarız. Ama dünyadaki bütün ormanlar ortadan kalkarsa o zaman o bilgiyi tekrar oluşturamayız.
1: Doğru.
0: Bu korkunç bir şey. Yani ormanın ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Yani bizim hareket noktamız sadece bir ağaçın korunması veya bitkinin korunması değil. Fıtratın korunmasından bahsediyoruz. Ve israfın önlenmesinden bahsediyoruz. Benim anahtar kelimelerim bunlar. Fıtratın korunması ve israfın önlenmesi. İsraf sadece odanın ışığını söndürmek işte veya tasarruflu ampul kullanmak değil. Benim mesela kullandığım bir peçetenin üretiminde ve benim önüme gelmesinde harcanan enerjiyi düşündüğüm zaman aslında o peçeteyle ağzımı silmeyebilirim. Mendil kullanabilirim. Bu ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Tekrar permakültüre dönecek olursak, daha doğrusu
1: bizim ceviz bahçesine.
0: Ceviz bahçemize dönecek olursak. Şimdi bizim çiftçimiz Anadolu'da mesela birçok örneği var. Yıllarca kâr etmeden tarlasını ekiyor ve bir süre sonra artık kâr edemez hale geliyor. Yani kazanamaz hale geliyor. Sebebi çok fazla girdi maliyeti var. Mesela bir tarlanın girdi maliyeti nedir? Onu sürmeniz lazım. Yani klasik yöntemle sürmeniz gerekiyor. Çünkü yabani otlarla o şekilde baş ediliyor ve verim o şekilde artırılıyor. Yani eski yöntem bu şekilde. Ondan sonra gübrelemeniz lazım. Sonra sulamanız, yani su imkanınız varsa sulamanız gerekiyor. Ondan sonra işte tohumu dışarıdan almanız gerekiyor. Yani tohum almanız gerekiyor. Bunun da bir maliyeti var. Yine böcek öldürücü ve ot öldürücü kullanmanız lazım. Bütün bunları topladığınız zaman çiftçi para kazanamıyor. Ya da sembolik, çok az miktarda kazanıyor. Yani bunlara ne yapabiliriz? Permakültür yöntemlerine göre mesela tarlanın sürülmesi çok yanlış bir yöntem.
1: Yani bayağı şeyden şu evet. An ters köşe yaptın.
0: Evet, çünkü toprağa sürdüğünüz zaman, özellikle alt üst ettiğiniz zaman evet bir miktar verim elde ediyorsunuz ama bu yöntemle, toprağın sürülmesi yöntemiyle Ben o ceviz bahçesini her sene sürdüğüm zaman yaklaşık 50 ile işte 100 yıl arasında, tabii toprağın şeyine göre değişir, ben o toprağımın, o tarlamın verimini neredeyse sıfırlıyorum. Artık kâr edemez hale geliyorum. Çünkü erozyon başlıyor. Çünkü toprağımdaki mikrobiyoloji

0: başlıyor. Güneş ışınlarına direkt maruz kaldığı için orada çölleşme başlıyor. Ayrıca
1: Çok ilginç.
0: evet, toprağımı yumuşattığımı zannediyorum ben. Toprağımı yumuşatarak işte daha faydalı hale getirdiğimi zannediyorum. Öyle düşünüyorum. Ama aslında öyle değil. Toprağımı yumuşattıkça oraya toprağı tekrar eski sağlığına kavuşturmak için yabani bitkiler orada tekrar kök salmaya başlıyorlar. İşte papatya gibi böyle işte o şey ince köklü bitkiler kök salmaya başlıyor. Aslında buna o kadar da ihtiyaç yok. Yani bir ağacın kökü, sağlıklı bir ağaçtan bahsediyorum. Ağacın kökü, yani kayanın arasına bile girip o kayayı ortadan ikiye ayırabilecek kadar, çünkü kökün gelişim süreci kimyasal bir süreç aslında ve kimyasal olarak o ağacı şey yapabiliyor, o taşı ortadan ikiye ayırabiliyor. Bu kadar güçlü bir şeye siz kök için yol açıyorsunuz. Tarlayı sürmeyebiliriz. Ayrıca tarlayı gübrelemek yerine toprağı zenginleştiren, azot bağlayan işte mesela baklagil türleri var. İşte yonca, fi gibi böyle bitki türleri var. Bunları ektiğiniz zaman doğal olarak topraktaki organik madde miktarını artırıyorsunuz. Yani ekiyorsunuz yoncanızı.
1: Normalde gübrenin yapacağı o katkıyı
0: Aynen.
1: bu bitkiler kendisi köklerinden yukarıdan alıp,
0: Aynen.
1: havadan alıp köklerinden salarak toprağa besliyorlar.
0: Toprağı besliyorlar. Şeylerle, mantar ve mikrobiyoloji ile simbiyotik ilişkiye giriyorlar. Yani bir bitki sentezlediği fotosentezle elde ettiği glikozun %80'i kadarını kökten mikrobiyolojiye veriyor. Yani kökteki işte mantarlara, işte bakterilere veriyor. Ve bu sentez şekline göre mantarlar ve bakteriler bitkinin ihtiyacı olan mineralleri topraktan alıp bitkiye sunuyorlar. Bu şekilde toprakla bir hani daha güçlü bir bağ oluşturuyor. Bu tabii şeyler bilim adamları ve işte bu işin uzmanları çok daha iyi biliyordur ama özetle biz tarlayı sürdüğümüzde bu ilişkiyi mahvediyoruz. Her sene sıfırdan kuruluyor
1: Biz
0: sistem.
1: aslında iyi bir şey yapıyor derken katliam gerçekleştiriyoruz yani
0: Teknik
1: toprak
0: olarak öyle.
1: açısından, evet.
0: Evet, teknik olarak öyle.
2: Kahve molası.
1: Permakültür burada bunları öneriyor yani. Hayır diyor, sürmeyelim. Gelin, bunu sürmek yanlıştır. İşte gübreyi kimyasal zaten kabul etmiyorlar. Kullanmak yerine işte daha bunu doğal yöntemlerle üreten bir takım bitkileri ekerek yapalım filan diyorlar.
0: Evet. Yani şimdi tabii biz dinleyenler şunu diyebilir. Hani bu işle uzmanlaşanlar şunu diyebilir. Ya ben öyle bir şey yaparsam verim elde edemem diyebilir. Evet, teknik olarak bu şekilde görünüyor olabilir. Şöyle bir örnek var. Bir dönümden iyi bir tarımla, yani şey konvansiyonel tarımla, hani tarlayı sürüp gübreleyip vesaire işte kimyasal gübreler,
1: Geleneksel yöntemle.
0: geleneksel yöntemlerle yaklaşık 500-600 kilogram kadar buğday elde edilebiliyor. Aynı şeyi Masanomi Fukuoka'nın, Japon bir araştırmacının işte şey yöntemi var. Ekin Sapı Devrimi kitabı var. Hatta birçok kimse okumuştur bunu. Onun yöntemleriyle yapan insanlarda yaklaşık bu kadar işte 5-600 kilogram kadar verim elde edebiliyorlar. Yani konvansiyonel tarımın yaptığı şeye çok yakın. Belki ondan yani
1: Büyük bir makas yok arada aslında.
0: tabii çok büyük bir şey yok. Bilakis toprağı güçlendiriyor. Yani mesela gübre ve şey kullanım oranları her sene artıyor. İşte bir grafik var böyle 1940'lardan beri kullanılan gübre oranı dünya genelinde ciddi manada artmış durumda. Yani o topraktan verim almak için sürekli basıyoruz gübreyi. Sürekli, yani kimyasal gübreyi. Ve günün sonunda elde ettiğimiz verim aslında çok artmıyor, sabit kalıyor. Bir yerde o kırılacak, bu belli.
1: Ama biz para basıyoruz aslında.
0: Teknik olarak öyle, evet. O gübreyi üretenlere,
1: Evet.
0: endüstrinin işte görmediğimiz o arkadaki yapılarına ciddi miktarda para harcıyoruz.
1: Bir de hani bir yandan bunu yaparken aslında toprağın da zenginliğini öldürüyoruz. Yani fakirleşiyor. Toprak fakirleşiyor. Biz onu kendi elimizdeki güçle zenginmiş gibi yeni gübreler, yeni şeyler ve o miktarlarını arttırarak yaşatıyoruz.
0: Yaşatıyoruz. Bir yerde kırılacak bu. Ve o kırıldığı nokta, bilmiyorum, belki şöyle söyleyeyim, hani başta söyledim ya, işte ambargo veya işte doğal afetle bir süre yakıtın giremediğini düşünün. Sistem çöküyor ya. Peki bu yakıt günün sonunda bitecek. Yani bu dünyada fosil yakıtlar büyük şekilde bitecek. İşte ne diyelim, işte onun yerine nükleer enerji mi kullanırız, başka bir enerji mi kullanırız bilmiyorum ama hani ulaşamadığınızı düşünün. Bir şekilde o döngünün durduğunu düşünün.
1: Enerji deyince bir parantez açmak istiyorum. Permakültürün enerjiye bakışı, mesela güneş enerjisini değerlendirmesi ya da işte bu İşte toprağa gömülen bir takım organik atıkların tekrar gaz çıkışlarıyla falan. Bu da dahil mi permakültürün şeyine? Yani bir yaşam döngüsünün enerji çok önemli bir parçası çünkü.
0: Evet, aslında permakültürün asıl ortasında bulunduğu şey bu. Enerji, enerji verimliliği üzerine kurulu. Tabiat da bunun üzerine kurulu aslında. Hı hı. Yani bir şey neden öyle olmuş? Çünkü verimli. Yani tabiata baktığın zaman bu şekilde. Hani örnek vereyim. Mesela bir merdiven düşünün veya işte bir duvar düşünün. Veya bir yol düşünün. Bunun etrafında bitkiler nerede çıkar, yabani bitkiler? Köşelerde çıkar. Sebebi ne? Çünkü o köşe en verimli yerdir.
1: Hmm.
0: İki yüzeyin birbirine temas ettiği yer en verimli yerdir. Yine mesela canlılığın en çok olduğu yer, işte mesela gölle karanın bitiştiği yer. Bu ikisinin olduğu nokta en verimli yer. Biz bu kenar etkilerini, kenar noktalarını artırdıkça permakültürde, tabii tabiattan öğreniyoruz bunları.
1: Hı hı.
0: Artırdıkça verimimiz artıyor. Yani mesela bir bahçenize işte bir gölet yaptığınız zaman oranın verimi muazzam derecede artıyor. Yine o göletin şeklini yuvarlak yerine mesela işte desenli bir şekilde yaptığınızda, hani doğal bir gölet gibi işte girintili çıkıntılı yaptığınızda verim daha çok artıyor. Çünkü daha fazla kenara sahip. Daha fazla kenara sahip olduğu için daha fazla yüzey oluşuyor. Ve bu yüzeyle daha
1: verim
0: fazla
1: bir,
0: evet, daha fazla toprak üretiliyor. Tabii toprak dediğimiz zaman da verim anlamına geliyor. Şimdi tekrar şeye dönecek olursak, bu yakıtla ilgili sürece dönecek olursak. Şimdi biz, evet, şu an sünvasi ediyoruz. Yani ben işime 20 kilometre gitmek için her gün aracımla işte dünya kadar yakıt harcayabiliyorsam. Şu an harcayabiliyorum. Ama bu sistem durduğu zaman artık harcayamayacağım. Ve karşımda şöyle bir sahne çıkıyor. Hani gübreyle işlenen, yakıtla işlenen, yakıtla sünvasi edilen topraklar eskisi kadar verimli değil.
1: Hmm.
0: Ve bizim çocuklarımız, belki torunlarımız, torunlarımızın bilim adamları muhtemelen şunu diyecekler. Bizim dedelerimiz bu yakıtı o kadar kötü kullanmışlar ki bizim şu an aç kalmamıza, bizi zor durumda bırakacak şekilde kullanmışlar, israf etmişler diyecekler muhtemelen.
1: Evet, yani çünkü şimdiden görülüyor aslında bu.
0: Evet, büyük resme baktığınızda bu görülüyor.
1: Ve durdurması da zor galiba. Yani hadi hep beraber bilinçlendik, permakültürü anladık ve uygulamaya başladık desek bile bir süreç, bir zaman, bir takım başta kayıplar varmış gibi gözükecek. Herkes ona razı olmayacak. Zor bir şey gibi geliyor bana. Yani
0: evet. Dünyada bunun nasıl olduğuna bakmaya çalıştım, araştırmaya çalıştım. Mesela Küba'da bir ambargo uygulanıyor. Küba hükümeti tabii radikal bir karar alarak şehir permakültürünün çok harika bir örneğini sunuyor. Yani kendisi sokaklarda çim yetiştirmek yerine, şu an biz maalesef peyzaj gözümüze güzel görünsün diye her sene söküp tekrar, yani bir öz eleştiri bu. Yani bizim şehirlerimiz çim yetiştirmek için kullanıyor enerjisinin ciddi bir bölümünü.
1: Çok ilginç.
0: Bu alanlarda işte domatesler, işte sebzeler, meyveler yetiştiriyorlar. Mesela işte sahillerde, mesela bizim işte baktığın zaman bir tane meyve ağacı göremezsiniz. Ben bunu bir yetkili birisiyle konuştuğumda bana şöyle manidar bir cümle kullanmıştı. Biz oraya eğer meyve ağacı dikersek, ha ben öyle söylemiştim, neden meyve ağaçları dikmiyorsunuz? Neden buralarda işte erik ağaçları, kiraz ağaçları yok dediğimde, diyor ki biz eğer oraya meyve ağacı dikersek ve oraya giden çocuklardan bir tanesi ağaca çıkarsa ve bir şekilde düşüp kolunu kırarsa belediyemize yüklü miktarda tazminat ödemek zorunda bırakıyorlar. Hani dava açılıyor.
1: Sistem acayip bağlanmış ya.
0: Aynen.
1: Yani şöyle bir değişiklik yapayım deyince karşınıza çıkan şeye bak yani.
0: Evet. Yani büyük resme bakıp belki kanun yapıcılarımız, yöneticilerimiz hani biraz daha elini taşın altına koyabilir. Bu hiç bilinçlenmeyle başlıyor bence. Anlatacak çok konu var. Permakültürle ilgili, yani dedim ya, 72 saatlik bir konu.
1: İyi bir şey oldu aslında. İyi bir giriş oldu bence. Çünkü ben ilk defa diyorum, dedim ya, kıvırcık şeyler geliyor aklıma ama değil. Seninle de biraz tanışıklığımızdan ve sohbetlerimizden biliyorum permakültürün nasıl bir şey olduğunu. Peki biraz da böyle son dakikalara yaklaşırken, bir 5-6 dakikalık bir sürecimiz var gibi gözüküyor. Senin kendi hayatında bu okuduklarından yaptığın şeyler olduğunu biliyorum. Yani belki onlardan birkaç ipucu vermek istersin. Çünkü hani bunları afaki sadece okumalardan değil, bir takım sahada gerçekten evinde ve yine kendi girişimlerinle yaptığın şeylerde görüyorum ben. Hani belki birkaç cümleyle bunlardan bahsetmek ister misin?
0: Evet.
1: Şeyle bağlantılarak, yani hani orada okudum ve burada da denedim. Hani şu suyla ilgili yaptığın şeyler vardı mesela.
0: Evet, yani aslında ben yapmak istediklerimin hepsini henüz gerçekleştiremedim. Yani

0: gerçek hayat biraz yavaş ilerliyor tabii. Öbür tarafla ilgili. İlk hareket olarak şey yaptım ben. Genişçe bir tarla aldım. İşte çiftlik kurmak için. Tarlanın lokasyonunu, işte imkanlarını, şartlarını güzelce işte planlayarak yaptım. İşte İstanbul'a belli bir mesafede. Orada şöyle bir ikilemle karşılaştım. Ya buraya yerleşmek mi yoksa şehirde mi kalmak? Bunu düşündüğüm zaman hani gerçekten zorlandım. Ama şuna kanaat getirdim. Evet, ben tek başıma gitsem ailemle beraber öyle bir yerde yaşayabilirim. İşte permakültürü uygulayarak hem geçimimi sağlayabilir hem de güzel bir örnek sunabilirim ama bu hani biraz bencillik gibi geldi bana. Yani ben yapacaksam böyle bir şey, bunu arkadaşlarımla, çevremle, mümkünse ülkemle beraber yapmalıyım. Yani Türkiye'de evet çokça ekoköy var ama yani biraz böyle halka mal olmalı diye ben buna kanaat getiriyorum. Bunun için evet ben aldım, etrafını çevirdim, işte orada işte şu an planlamalar yapıyorum, çizimler yapıyorum. Biraz yavaş gidiyor, istediğimden daha gerideyim ama yapacağım.
1: Ama yapılabilir bir şey olduğunu görüyoruz yani. Hani tabii. Girişince adım adım en azından bir süreç olarak yoluna girmiş oldu.
0: Tabii. Yani aslında bulunduğumuz yerden başlamamız gerekiyor. Yani ben eğer işte bu yaşam ortamımı değiştirmek zorunda kalıyorsam bunu herkes yapamayabilir. Yani permakültür böyle bir şey değil. Şehir permakültürü diye bir konu var mesela. Yani mesela evinin çatıdaki işte yağmur suyunu hasat ederek.
1: Aynen, onlardan biraz
0: işte
1: bahsedeyim.
0: Kocaman bir işte nasıl diyelim, işte evde akvaryum bakabiliyorsan mesela akvaryumun üzerine çok güzel işte sebzeler yetiştirebilirsiniz. Akvafonik sistem kurabilirsiniz. Hem balık için iyi olur. Hem siz oradan işte marulunuzu, rokanızı, soğanınızı hasat edebilirsiniz. Bu şehirde yapılabilecek alternatiflerden birkaçı mesela. Yine mesela örnek vermek gerekirse mesela pratik bilgi açısından mesela otlarla, bizim bahçecilerimiz otlarla başları belada mesela. Otları nasıl önleyebiliriz, yabani otlara? Çünkü ben sebze yetiştiriyorum. Orada yabani ot bitsin istemiyorum. Yani evet, normalde işte tarlada veya başka ortamda o otların başka fonksiyonları olduğu için onlar tutuluyor ama zaten bir sezonluk baktığım bir sebze bahçesi için çok fazla gelebilir. Çok basit bir yöntem. Bunu işte bahçecilikle uğraşan kime söylesem çok seviniyor, dua ediyor. Bahçenize şey koyduğunuz zaman mesela çim var, yabani ot var, ayrık otu var böyle. Sökemiyorsunuz. Her seferinde çıkar söküyorsunuz, bir daha bitiyor. Onun üzerine karton koyun.
1: Karton mu?
0: Evet, bildiğimiz mukavva karton işte. Koli.
1: Güneşi mi kesiyoruz?
0: Güneşi kesiyoruz ve onların baş vermesini yani yükselmesini engelliyoruz. Sonra ekeceğimiz şeyleri karton üzerinden küçük bir delik açarak uygun şekilde oradan ekiyoruz. Yani fidemizi oradan ekiyoruz. Mesela domatesimizi oradan ekiyoruz. İşte fasulyemizi oradan ekiyoruz. Bu şekilde yapınca çok pratik. Hani yani ben bunu öğrenince çok şaşırmıştım. Hani otları yolmak çok zor bir şey. Yani zahmetli bir şey. Kartonu seriyorsunuz. Üzerine delikler açarak oraya ekiyorsunuz. Üstünden de suluyorsunuz. O karton zamanla topraklaşıyor. Toprağa zarar vermiyor. Aynı zamanda altında ne varsa, yani yabani ot olarak ne varsa hepsini gübreye dönüştürüyor. Yani toprak içinde faydalar geliyor.
1: Basit ama doğal ve zararsız, hatta faydalı. Zararsızın da ötesinde faydalı bir şeye dönüştürüyor.
0: Aynen. Dönüştürebiliyor.
1: Permakültür ilginç bir şeymiş gerçekten.
0: Evet. Yani aslında permakültür doğa, yani doğamızı gözlemleyerek elde ettiğimiz
1: bir
0: bilgi.
1: Ben bu bilgiyi babamla paylaşacağım ya. Çünkü onların Adapazarı'nda bir etrafında küçük de olsa bir bahçesi olan bir yer var. Onlar da böyle bir bölümünü işte ne bileyim domates, biber falan yetiştiriyorlar ama dediğin gibi bu ayrık otlarıyla falan başları belada. Zaten küçücük bir alanları var. Bir de onlar basınca bu karton yöntemini
0: evet çok pratik bir yöntem.
1: Söyleyeceğim.
0: Yine mesela akasya ağacı, yalancı akasya, beyaz çiçekli yalancı akasya. Bu çok harika bir ağaç. Dikenlidir, çok güçlüdür. Diğer bitkilerle rekabete, yani özellikle su rekabetine girmiyor. Kökünü, yani su verseniz bile kökünü olabildiğince derine, ana işte su kaynaklarına kadar uzatıp oradan su çekiyor. Ve tabii bu organik malzeme olarak yüzeye çıkartıyor bunu. Toprağı zenginleştiriyor, güçlendiriyor. Aynı zamanda arılar için nektar kaynağı, polen kaynağı. Yani mesela tarlanızın işte varsa işte sınır noktalarına, yani ben içine de ekmek istiyorum ama
1: özellikle sınır kısımlarına,
0: hani acaba diyeceğiniz bir durumdaysa, işte ya acaba ben bunu denesem diyeceğiniz durumdaysa hiç pişman olmayacaksınız. Hatta muhtemelen işte 10 yıl sonra bana dua edeceğiniz bir süreç bu. Akasya ağacı diktiğinizde akasya ağacı toprağı zenginleştiriyor. Yine tarlanıza işte eğim varsa, Mesela ceviz ağacı örneğine gelelim. Ceviz ağacında tarlanızda eğim var ve ceviz ağaç dikmeniz gerekiyor. Yağmur rendeği yöntemi kullanarak aslında sulama ihtiyacını ciddi oranda azaltabiliyorsunuz. Yağmur rendeği yöntemi.
1: Biriken alanlar mı bırakacağız
0: orada? Tabii eş yükselti çizgisine paralel bir şekilde işte hendek açılıyor. Bunu zaten şeyler işte operatörler işte kepçe operatörleri veya işte şeyler bilir. Toprağı kesiyorsunuz. Diğer tarafa
1: basamak gibi yapıyoruz.
0: Basamaklaştırıyorsunuz ve o toprağı kestiğiniz ve attığınız yer diyelim. O tarafa ağacınızı dikiyorsunuz. Bu şunu getiriyor. Yağmur yağdığında yağmur suları o kestiğiniz yerden kanaldan içeri giriyor. Eş yükselti eğrisinde olduğu için sağa sola dağılamadığı için toprağın içerisinde yavaş yavaş doluyor. Toprakta da zamanla su birikiyor. Yani yağmur sularını sürekli biriktiriyor. Sünger gibi çekiyor. Ve uzun süre sulama ihtiyacı olmuyor. Belki hani fidanınız çok küçükse işte yaz döneminde işte bir ay falan sulamanız gerekebilir.
1: Böyle şey yöntemlerle aslında bilinçli hareket ederek.
0: Aynen.
1: Enerjiyi iyi kullanıyoruz.
0: Aynen. Örnekler var. Çok fazla örnek var. Mesela işte Ürdün'de şey var. Jeff Lawton'un Çölü Yeşertmek isimli Greening to Desert şey var. Projesi var. Ürdün'de artık su kaynakları tükenmiş durumda ve ana akiferlerden su çekiyorlar. Ana akiferlerin de özelliği şu. Yeniden dolmuyor. Hani yüzlerce belki binlerce yılda oluşan su kaynağı olduğu için artık bir süre sonra o suyu da tükendiğinde Ürdün tamamen çölleşmiş olacak. Orada şey yapıyorlar. İşte bir havzayı nasıl yeşerttiklerini anlatıyorlar. Yani mutlaka izlenmesi gereken bir şey bu. Okunması, araştırılması gereken bir şey. Yani öncesinde kupkuruyken her yer bu yöntemlerle, permakültür yöntemleriyle yeşertiliyor ve en alt taraftan artık su kaynağı çıkmaya başlıyor. Yani çölden en alttan su kaynağı çıkmaya başlıyor. Bir insan işte büyüklüğünde hani insanı belki götürmeyecek ama kalın böyle su fışkırıyor topraktan. Sebep? Çünkü sene boyunca yağan bütün yağışları orada biriktiriyor. Toprakta biriktiriyor. Yine şey var mesela. Back to Eden diye bir şey var. Çalışma var. Amerikalı Vietnam Savaşı'na katılmış bir askerin orada silahlardaki nörotoksik maddelerden dolayı mermilerden patlayıcılardaki nörotoksik maddelerden dolayı vücudunda kalıcı hasar oluşuyor ve Amerika'da kendine bir çiftlik kuruyor ve o alanda yani ağaç yongalarını kullanıyor o da malçlama yöntemi olarak az önce söylediğim karton yöntemi bir malç yöntemi işte alanınız büyükse işte ağaç yongalarını şey yapabilirsiniz bu da ağaç budamalarını alabilirsiniz veya işte saman koyabilirsiniz o da böyle permakültür ilkeleriyle kendisine bir bahçe tahsis ediyor gerçekten onu izlemek keyif verici düşünün işte elma ağaçları hiç ilaç kullanmasına gerek yok ağaçlardaki meyveler gayet sulu ve rengi, tadı, görüntü yani tadına bakamıyorsun tabii de sunumlarda o şekilde anlatılıyor. Harika. Ağaçların dibinde patates ekmiş. Patates o şeyin içerisinde, ağaç yongalarının içerisinde, çürümeye başlayan ağaç yongalarının içerisinde böyle eliyle toprağa karıştırarak o gün yiyeceği patatesi topluyor. Ondan sonra götürüp şey yapabiliyor, yiyor. İşte tavuklarını aynı şekilde yetiştiriyor. Şimdi ben aslında biraz böyle şundan bahsetmek istiyorum. Hani Küba'dan bahsettik. Hani Küba'da bir evet devlet kararıyla işte kent bahçeleri oluşturuluyor ve gıda ihtiyacını biraz oradan karşılanıyor.
1: Şehrin içinde bahçeler var.
0: Aynen. İnsan kendi yaşadığı ortamda gıdasını temin etmeye başlıyor. Çevirin mesela diğer taraftan bakalım. Mesela şu an savaş yaşanan bölgelere bakıyorum. İşte ambargo uygulandığı andan itibaren ciddi manada açlık başlıyor. Yani insanlar bir deri bir kemik alıyor. Çocuklar ölüyor. Sebebi yakıt yok çünkü. Yakıtı kestiğiniz
1: sisteme,
0: zaman.
1: Sisteme entegre olmuşsun.
0: Aynen.
1: O zaman hop oradan bir parça kapınca sen de ondan aynen. Etkilenen ilk etkilenen oluyorsun.
0: Cümleyi şöyle söylemek isterim ben. Sisteme entegre olmak o kadar sorun değil. Sorun sisteme bağımlı olmak. Tam olarak bağımlı olmak. Yani ben eğer yakıta bağımlıysam. Yakıt bittiği zaman artık yaşam şansım kalmıyor. Öyle bir düzen kurulmalı ki, öyle bir düzen kuralım ki artık yakıta bağımlı olmasın. Biz yakıtı sadece başka şekilde yapamayacağımız işler için kullanalım. Yani ben tavuğumun yumurtasını işte Anadolu'dan bir köyden düzeltiyorum. Anadolu

0: yani malın korunması, aklın korunması, neslin korunması bu bizim inancımızın bir gereği. Biz bunları korumak için aslında tabiattaki örüntüleri, tabiattaki örnekleri kullanabiliriz.
1: Çok güzel bir noktaya geldin. Hakikaten sadece ne yediğimiz değil, nasıl yaşadığımızı aslında söylüyorsun şu an yani.
0: Aynen. Nasıl yaşadığımız da bizim aslında ne yediğimiz kadar önemli.
1: Onlardan kopuk bir yaşamdayız şu an. Yani hani tavuk kendisinden kopuk, sadece yolunmuş, soyulmuş, hazırlanılmış, hatta bazen parçalanmış olarak önümüze gelirken orada hani kesim sürecine de dahil olduğun, hakikaten onunla yaşadığın, belki de üzüldüğün, yani duygusal bir boyutunun bile olduğu bir yaşam şeyini bahsediyoruz aslında. Bir döngüden bahsediyoruz.
0: Doğru. Ben bu şehir yaşantısıyla işte bu tabii yaşamı kıyaslarken şu örneği vermeye çalışıyorum. Kendimden örnek vereyim. Mesela ben sabah erkenden kalkıp işe gitmeliyim. Orada çalışmalıyım ki para kazanmalıyım. Yani sanki bir yerde benim para kazanma yöntemim, biraz böyle benim hayata tutunma yöntemim bir yerden sonra o işe bağımlı oluyor. Yani o iş, o, yani sanki benim o rızkımı veren iş yerimmiş gibi veya patronummuş gibi olmaya başlıyor. Ben bunu reddedebilirim. Tabii olur mu canım, öyle şey olur mu diyebilirim. Ama fiili olarak, bilinçaltı olarak bu gerçekleşiyor. Sonra ben ne yapıyorum? Düzenli olarak gidip tabiri caizse ibadetler gibi marketten alışveriş yapıyorum. Yani ibadethaneye dönüyor bir yerden sonra. Alıyorum ve evimde eşimin, çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılıyorum. Kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Bu döngülerden birisi kesildiği zaman sanki hayat damarım kesilmiş gibi hissediyorum. Mesela bir işsizlik yaşadığımda veya işte markete ulaşamadığımda, olur ya işte bazı ülkelerde ambargo oluyor mesela, bakıyorsun marketleri yağmalıyorlar. Sonra marketi yağmaladım,
1: tamam,
0: bitti.
1: Tamam, bitti market. Ne sonra oldu? Kamyonlar gelmiyor. Aynen. Ne olacak?
0: Aynen.
1: Evet.
0: Peki tabii yaşama baktığım zaman ben o tohumu toprağa verdiğimde o toprağın onu kendi başına yapmadığını, belki de onu yaratıcının bereket ile büyüttüğünü, benim onu, onun fıtratına, onun tabiatına ne kadar uygun, ne kadar güzel yaşarsam, ne kadar güzel davranırsam o kadar güzel sonuç elde ettiğimi düşünün. Ve ben bu inançla beraber evet yine işe gidebilirim, sorun değil. Ama
1: bir anda bilinç düzeyim değişmiş oldu artık. Çok aynen. Farklı bakıyorum hayata.
0: Aynen.
1: Yani bir bağımlılıktan çıktım, aslında tırnak içinde özgürleştim.
0: Aynen, özgürleştim. Bize bu süreç nasıl başlamış? Ben şöyle bir şey yaptım geçmişle ilgili. Hani evet, biz bu bilgiyi nasıl kaybetmişiz ya? Yani nasıl olabilir? Hani biz eskiden mesela Merkez Efendilerin, işte Mevlanaların, Yunusların neslinden
1: onlardan
0: geliyoruz.
1: Besleniyoruz.
0: Onlardan besleniyoruz. Merkez Efendi biliyorsunuzdur. Hocası işte şey yapıyor. Dervişlerden bir tanesini böyle biraz daha fazla iltifat ediyor. Dervişler de hani ya acaba hocamız niye şey yapıyor diye böyle içlerinden geçirirlermiş. Sonra bir gün diyor ki dervişlerine, bana diyor şey yapın, tabiatta işte hani elinize böyle bir imkan verirse, değiştirme imkanı verirse neleri değiştirirsiniz diye soruluyor. Dervişler geliyor işte, o diyor ki ben şunu değiştirirdim, bu işte kışı bu kadar uzun yapmazdım, hep yaz yapardım. O derdi ki işte, diyor ki işte yağmuru, işte kışı soğuğu engellerdim falan filan. En son Merkez Efendi'ye soruluyor, o da diyor ki efendim hani ben bir şey bulamadım, yani her şey kendi merkezinde,
1: yerli yerindeydi,
0: yerli yerinde diyor.
1: Neyi oynatsam bir
0: aynen, yani ben böyle olduğu gibi bırakırdım diyor ve lakabı Merkez Efendi oluyor.
1: Evet.
0: Ben de ismini bilmiyorum. Belki ismini bilen vardır. Biz böyle bir
1: çok
0: kültürün
1: bir
0: mesela sığırcık suları, yani sığırcık suyu şeyi var mesela, hikayesi vardır bizde. Mesela bir bölgede işte şey, çekirgeler dadanıyor. Ondan sonra oraya Allah dostu götürüp sığırcık suyu şey yapıyor. Aslında belki orada şu var. Hani o bölgede bir kuraklık vardı belki. Evet, çekirgeler orada yaşayabiliyor ama kuşlar su içmek için yer arayacağı için o bölgeye gelemiyordu. Tamam, o okunmuşsa olabilir. O bambaşka bir şey. Hiçbir şey sebepsiz değil. Sığırcık suları koyarak, yani ağaçlara su sığırcıklar için su kaynağı oluşturarak o çekirgelerin
1: tekrar yaşam döngüsünün normale dönmesini
0: aynen,
1: sağladı.
0: Denge, bozulan dengenin korunmasını, evet, düzeltilmesini sağlıyor.
2: Kahve molası.
0: Bizim bu doğal yaşamla ilgili belki yapmamız gereken şey, tabiattan kopmayacağız. Tabii olandan, işte fıtrata uygun olandan kopmayacağız. Ve

0: modern yaşamı, teknolojik yaşamı da sonuna kadar kullanmalıyız. Yani ben kişisel olarak bu şekilde
1: Kopuk bir
0: düşünüyorum.
1: şeyden bahsetmiyoruz
0: Aynen.
1: yani.
0: Yani bencil bir yaşamdan da bahsetmiyoruz. Veya küçük bir azınlığın işte kendini mutlu hissettiği bir ortamdan da bahsetmiyoruz. Yani bütün ülke olarak biz buna dönüştürebiliriz. Böyle bir potansiyelimiz var. Eskiden biz bunu nasıl kaybetmişiz? Biz 93 Harbi yaşamışız. O bizim için çok büyük bir kıyım olmuş. İşte 150 yıl kadar önce. O dönemde İşte çok büyük işte harcamalar yapılıyor, işte imkanlar şey oluyor, işte insanlar ölüyor ve devlet köylüye ciddi manada bir vergi artışı yapıyor, yani vergi artımı sağlanıyor, yani yaptığı hasadın ciddi bir bölümünü devlet istiyor. Evet, hani o zamanki şartlar için bu gerekli olabilir ama baktığınızda şöyle bir şey gerçekleşiyor. Hani yan etkilerini düşünelim. Köyden şehirlere göçler başlıyor. Çok büyük göçler başlıyor. Artık kimse işte tarla ekmek, işte hayvan bakmak istemiyor. Niye? Çünkü
1: Yükü
0: yükü
1: ağır.
0: çok ağır.
1: Evet.
0: Şehre gidip hazır olanı yemek, işte bir yerde çalışmak daha şey geliyor insanlara.
1: Makul geliyor.
0: Makul geliyor. Ve bu şekilde bilgiyi yavaş yavaş kaybediyoruz. Yani o doğal tabii yaşam bilgisini kademe kademe kademe kademe kaybediyoruz. Daha düne kadar bizim hayvancılıkla ilgili yani yapılan şeylerden dolayı mesela köylüyle konuştuğumuzda ben diyor neden hayvan bakayım ki diyor. Hayvan diyor çok maliyetli bir şey diyor. Ben onu sütünü satarak onun gıdasını temin edemiyorum ki bir de kaldı ki ben ondan faydalanacağım. Satarım diyor. Şey yaparım, çıkarım sistemden gider şehirde asgari ücrete çalışırım diyor. Daha düne kadar biz bu süreçleri yaşadık. Batı'da bu iş nasıl oluyor? Baktığınızda adamlar yani tamam orada da endüstri çok güçlü. Orada hakim ama en azından çiftçi ezilmiyor orada. Daha az eziliyor diyelim. Bizim örnek almamız gereken, bizim yaşamamız gereken şey şu. Tabiatı modelleyeceğiz. İşte mesela bizim çocuğumuz sabahleyin tavuğunun yumurtasını kümesten bir koşu alıp gelecek. Ondan sonra
1: Bir de onun tadına varacak
0: onun
1: yani.
0: tadına varacak. Veya o yetiştirdiği alandan, yetiştirdiği sebzenin hani nereden başladığını, nerede bittiğini bilecek. Hikayesini bilecek, yediğimiz gıdanın hikayesini
1: Bir kere
0: bileceğiz.
1: emek verecek yani. Hadi bakalım onu sula. Hadi bakalım onu bak bakalım bak dalı yere düşmüş onu kaldıralım. İşte onu ağır basmış şöyle olmuş. Şimdi pembeydi kızardı domatesler gibi. O süreçlere tanık olmak, o
0: Aynen.
1: emeğini görmek.
0: Bill Mollison der ki, dünyadaki bütün sorunları bir bahçede çözebilirsiniz.
1: Çok güzel bir son cümle olabilirdi. Ben yine de birkaç dakika toparlamak için süremiz olduğunu düşünüyorum. Bugün Abdülkadir Yılmaz'la kahve molasında permakültür üzerine konuştuk. Bunu yaparken de aslında birçok yere dokunduk. Fakat konu sadece işin ucu değil mi yani hocam?
0: Tabii 72
1: Yani
0: saatlik bir
1: konuşsak
0: eğitim
1: daha
0: var.
1: bu gider. Belki başka bir programda, belki biraz daha özel bir yerinden alarak bir kere daha sizi konuk etmek isteyebiliriz. Ben çok faydalandım çünkü. Kendime de notlar aldım cebimde. Bir takım notlarla gideceğim bugün. Yani benim aklıma şu gelirdi programı sonlandırırken, yani mesela bu işi merak edenlerin böyle belki Türkçe belki İngilizce bir takım kaynakları var mı? Nasıl arasınlar, nasıl yol alsınlar? Böyle, sen nasıl yol aldın? Belki kendi yöntemini söyleyebilirsin. Yani ben permakültürü öğrenmek istiyorum diyen biri bugün ne yapılır sorusunu da cevaplayıp kapatalım istersen.
0: Evet. Tabii önce bir araştırma yapmak icap eder. Hani artılarını eksilerini şöyle bir yan yana koyabilmek gerekiyor. Şimdi bilgiye ulaşmak çok kolay. İnternetten örnek kurulan çiftliklere, bahçelere bakılabilir. Kitap olarak Bill Mollison'ın kitapları var. Permakültüre giriş kitabı var. O okunabilir, incelenebilir. Yani biz biraz şöyle geliyor bana. Anadolu kültürüne, Anadolu irfanına uygun şekilde biz bu permakültür bilgisini yeniden
1: Revize edebiliriz.
0: evet, yeniden yorumlamalıyız. Çünkü aslında bu bizim kayıp bilgimiz, kaybettiğimiz bilgi. Biz onu yeniden kendi özümüze uygun şekilde yeniden okuyabiliriz, yeniden yazabiliriz. Ben buna inanıyorum şahsen. Permakültürün eğitimleri var. Türkiye Permakültür Enstitüsü var, Araştırmalar Enstitüsü var. Orada eğitimler veriliyor. İşte 72 saatlik eğitim, hani yoğun bir eğitim. İşte zaman zaman İstanbul'da da oluyor, farklı illerde de oluyor. İşte bunun karşılığında da bir sertifika alıyorsunuz. Tabii bu şey daha bir başlangıç. Ha bir de şunu söylemek isterim. Hani ben bir sürü şey anlatmaya çalıştım bildiğim kadarıyla, okuduğum, araştırdığım kadarıyla. Hani mutlaka işte mesela tarımla ilgili olsun, işte ziraatla ilgili olsun, hayvancılıkla ilgili olsun. Yani benden çok daha bilgili insanlar olabilir. Hani bu işin uzmanı, her şeyin uzmanı olamazsınız.
1: Tabii tabii
0: Olamam.
1: tabii
0: Ama
1: mutlaka.
0: permakültürün ana ilkesi şudur. Doğayı gözet, insanı gözet. Eğer bunu yaparsan bir bereket artışı olacak, oluyor. Artanı da

0: ikisine vakfet. Permakültürün etiği budur. Bizim Anadolu irfanına ne kadar benziyor değil mi? Yani vakıf medeniyeti, vakıf kültürü bir medeniyetten geliyoruz biz. Permakültür aslında o tabiri caizse o Lego'nun veya işte o puzzle'ın eksik parçasının cuk diye oturuyor gibi hissediyorum ben şahsen. Bu eğitimi aldıktan sonra önce tabii bir araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Giriş eğitimleri var mesela, 2 günlük giriş eğitimi. Onun da ayrı bir şeyi var. Permakültürplatform.org sitesi var. Orada çok sayıda kaynak var. Yerli, yabancı, tercüme edilmiş kaynaklar var. İnternetten o bilgileri...
1: Rahatlıkla böyle bir giriş için şey yapılabilir.
0: Aynen, yapılabilir. Her şey, yani permakültüre yaşadığımız alandan başlamalıyız. Mesela yani kıyafetimizden başlayabiliriz. Veya işte mutfağımızdan başlayabiliriz. Yani permakültür illa işte bir çiftlik alayım, bir tarla alayım, bir bahçe yapayım demek değil. Başlangıç yeri burası. Yaşadığımız alan, mevcut nokta. İşte bir camın önünde yetiştireceğiniz bir saksı da bile siz aslında bir noktada permakültürü yaşayabilirsiniz. Yani o aslında...
1: Küçük bir başlangıç noktası olabilir.
0: Başlangıç noktası, evet. Veya işte bir ormana gittiğinizde, yani şöyle diyelim, ağaç tarlasından bahsetmiyorum. Malta girmemiş mümkün mertebe, işte olgunlaşmış bir ormandan bahsediyorum. Gittiğinizde işte o mantarları, bitkileri, bunların birbiriyle olan ilişkisini öğrendiğinizde zaten artık şu başlıyor. Ağaçlar sizinle konuşmaya başlıyor. İşte bitkiler sizinle konuşmaya başlıyor. Siz onunla konuşmaya başlıyorsunuz. Ve aslında bu sürecin sonunda nasıl diyelim?
1: Yunus'un sarı çiçeğe sorması gibi.
0: Aynen onu diyecektim. Sordum sarı çiçeğe gibi olmaya başlıyor. Başlangıcını, sonunu, sürecini görüyorsunuz. Ve artık bütün her şey bize, yani yaratılışımızı, ne için geldiğimizi, nereye gittiğimizi gösteriyor, göstermeye başlıyor. Permakültürü hani bir araç, bir alet kutusu gibi düşünmek,
1: evet,
0: lazım.
1: Bir aracı gibi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben burada süre sebebiyle noktalamamız gerektiğini söyleyeyim ama gerçekten doyumsuz bir sohbet başlıyordu aslında. Sadece başlangıç, evet, yapmış olduk ama stüdyomuza kadar geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Yine tekrar buluşmak dileğiyle kahve molasına son veriyoruz. Son bir cümlem varsa onu da alabiliriz.
0: Ben de size teşekkür ediyorum. Hani bu bizim mitik bilgimiz permakültür. Bunun ne kadar çok insana ulaşması mümkünse o kadar çok insana ulaşması gerek. ...gerektiğine kanaat getiriyorum. İşte farklı kurumlarla, birçok insanla konuştum. Etrafımdaki herkese anlattım. Permakültür deyince birçok insanın aklına... ...hani benim yakın çevrem için söyleyeyim... ...muhtemelen ben geliyorum.
1: Evet,
0: arkadaşlar arıyor bazen. Abi diyor işte köyde... ...işte şey köy kokusu aldım diyor. İşte sen geldin aklıma diyor. Böyle biraz tabii işin espri tarafı bu. Yani bu bilgiyi... ...en azından farkındalığı... daha çok insana ulaştırabilmek açısından bana bir fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum Akrefem ailesi olarak size. Umarım faydalı olur. Umarım bunu dinleyen ve permakültür özelinde tabii yaşamla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler olur da faydalanır diye ümit ediyorum.
1: Bir damla da siz koydunuz Derya'ya. Çok teşekkür ediyoruz. Kahve molasında görüşmek üzere. Akra'dan hoşçakalın.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
3: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
4: Efendim yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü programımızda başarı, kariyer sahibi olmak, hedeflere ulaşmak, zirvede olmak, huzuru sağlar mı, huzuru getirir mi? Başarıda mutluluğu aramalı mıyız? Yoksa mutluluğun başka yerlerde mi aramak lazım mutluluğu? Bunları konuşacağız. Ve programımızda bu konuları da değerlendirmek üzere klinik psikolog Sabahattin Ertuç Beyefendi'yi konuk ediyoruz bu haftada. Hoş geldiniz.
5: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum.
4: Nasılsınız? İyisiniz görüşmeyeli.
5: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz de iyisiniz.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerdeyiz. Evet, bugün mutluluk ve huzur serisine yine devam ediyoruz sizinle değerli hocam. Ve başarılı olmanın, kariyer sahibi olmanın, hedef koymanın, hedeflere ulaşmanın bize mutluluk getirip getirmediğini, bizi mutlu kılıp kılmadığını ve huzurumuzu da etkileyip etkilemediğini sormak isteriz. Başarı ve huzur ilişkisi içerisinde baktığımız zaman ne kadar birbiriyle girikler ya da birbirinden ayrışıklar aslında. Buyurunuz.
5: Şimdi öncelikle başarının ve huzurun tanımını yaparak başlarsak şayet bu konuyu daha iyi anlayabiliriz. Şimdi başarı bizim aslında biraz daha dışarıyla, dış dünyayla ilişkimizdir. Yani bu dünyada yaşamak için, bu dünyadaki ömrümüzü değerlendirmek için, kendimizi gerçekleştirmek için aslında dışarıdan koymuş olduğumuz hedeflere ulaşma işidir. Huzur ise insanın kendi iç dünyasında yakalamış olduğu bir şeydir. Yani birisi dışarıdan ulaştığımız, diğeri ise bizim kendi içimizde ulaşmayı hedeflemiş olduğumuz bir yerdir. Hani her ne kadar başarı ve huzur ikisi de soyut kelime olmuş olsa bile başarı biraz daha böyle dışarıda somutlaştırabilmiş olduğumuz şeylerdir. Bu açıdan başarılı olmak bizi mutlu eder mi? Tabii bu dünyada yaşarken insanın hedeflerini koymuş olması, hedeflerine ulaşmış olması tabii ki insanı mutlu eder. Fakat önemli olan bir dengedir. Eğer başarılı olacağım diye başarıya odaklı bir şekilde bir hayat sürüp de sürekli önümüze hedefler koyup o hedeflere ulaşıp o hedeflere ulaştıktan hemen sonra başka hedefler koyduğumuz zaman toplumun bizden beklemiş olduğu ya da sistemin bizden beklemiş olduğu, bizim önümüze koymuş olduğu hani çıtalara ulaşmak için çok çaba sarf edersek, yani hırslanırsak, bu sefer ne kadar bu hırsımıza esir olursak o kadar çok huzur bize zehir olur. Bu açıdan başarılı olmak, tabii ki bu dünyada yaşıyoruz. Bedenen bu dünyada yaşarken nasıl ki doğuyoruz, büyüyoruz. Bu dünyanın bir takım gereksinimleri var. Sosyal statü, bir mevki makam kazanmak ya da işte o başarının hazzı, bir şeyleri tamamlamanın hazzı başka bir şey. Fakat rekabet ve yarış içerisinde kendimizi sokup da hırslandığımız zaman da başarısız olduğumuz zaman bu sefer de kendimizi tamamıyla mutsuzluğa sokmuş oluyoruz. Şimdi başarıya ulaşmak için ne kadar çok stres ve kaygıya esir oluyorsak o kadar çok huzursuz oluyoruz. Öyle ki bu ikisi arasında tabii ki dengeyi sağlamamız lazım. Hani başarı mı, huzur mu değil. Hem başarı da olması lazım, huzur da olması lazım. Fakat başarı için şöyle bir tanım yaparız. Başarı dediğimiz şey aslında insanların kendilerinin uydurduğu, sonra da inandığı bir takım skaladan ibarettir. Derecelendirmeden ibarettir. Ama aslında asıl başarı, eğer huzurlu olmak istiyorsanız asıl başarı daha ziyade göstermiş olduğunuz gayret ve çabadır. Yani birinde sonuç vardır, birinde süreç vardır. Eğer siz istemiş olduğunuz bir yere ulaşmak için bir hedef, bu dünyada mutlaka bir pusulamız olması lazım. Çünkü aslında başarılarımız ya da koyduğumuz hedeflerimiz, onlara ulaşmak, işte eğitim anlamında olmuş olsun, kariyer anlamında olmuş olsun ya da toplum içerisinde bir yere gelmek, tanınmak, bilinmek olmuş olsun. Bunların altında eğer bir anlam varsa, bir ideal varsa, o idealimize ulaştığınız zamanki sahip olduğunuz huzurla bir sınavı geçtiğinizde, bir yarışı kazandığınızda, o yarışta başarılı olduğunuzdaki huzur aynı olmuyor. Örneğin para kazanmak için bir işe ihtiyacınız var. O işe girmek için yapmanız gerekenler var. İşte diplomalarınız olması lazım, sertifika olması lazım. Bir sınava girip kazanmanız lazım, mülakatı geçmeniz lazım. Bunlar bir süreç. Fakat bugün sınava girmek için, bir yere ulaşmak için, aslında orada başarılı olmak için işte bir sene sonraki sınava bugünden stres ve kaygı yapıp o seneyi kendine zehir edince ve daha sonra aslında mutsuzluk bedeli ödeyerek sahip oldukları başarılar kişilere çok da fazla bir şey kazandırır.

0: Yani sınavı kazandınız, mülakata seçildiniz, heyecanlısınız, stresini yaşadınız, kaygısını yaşadınız, belki gözyaşı döktünüz, uykusuz kaldınız, o sınavda başarılı oldunuz. En sonrası huzur, daha ziyade aslında niçin başarılı olmak istediğinize dair ona yüklemiş olduğunuz anlamdır. O yüzden huzur daha ziyade kişinin aslında hani yine kendi iç dünyasıyla ne kadar barışık ve ne kadar bütünlük içerisinde olduğuyla ilgilidir. Para kazanmak için çalışanlar fakirliğe mahkum olurlar. İdeallerinin peşinde koşanlara da para mahkum olur der. Başarının peşinden koşanlar aslında huzursuzluğa, strese, kaygıya mahkum olurlar. Fakat eğer bir anlam uğruna bir şeyler için çaba, emek gösterenler de aslında hedeflerine ulaştıkları zaman da işte orada huzurla buluşurlar. Dolayısıyla bizim başarı önemli bir şey. Yani bu dünyada eğer başarıyı kaldırdığımız zaman, o heyecanı kaldırdığımız zaman bu dünyanın bir anlamı kalmamış olur. Yani bu dünyada yaşarken bile bizim dış dünyada insanlara, eşyalara ya da işte bir takım hani böyle mevkiye, makama yüklemiş olduğumuz hani anlam, eğer bizim içimizdeki yokluk bilincini, eğer içimizdeki yaralarımıza, o tanınma, bilinme, gururumuzu okşama, egomuzu besleme ile ilgiliyse belki onlar tatmin olur ama velakin bize huzur vermez. Ama eğer bir şeyi başarmak istiyorsak, başarmak istediğimiz, başardığımız zaman da aynı zamanda o başarı bize ve aynı anlamda insanlığa da katkı sağlayacaksa, bizi de işe yarar bir duruma getirecekse, işte o zaman o başarı bize huzurda getirmiş oluyor.
1: Anlamlı bir başarı ya da demin de dediğiniz gibi yani ideal olan, idealize edilmiş, hedef konulmuş, altında daha anlam yatan bir başarıya, başarıyı o noktaya getirdiğimizde nasıl yani anlamlandırmalıyız? Nasıl altını doldurmamız lazım?
0: Şimdi şöyle bir...
1: Kişiden kişiye değişir mi ya da
0: tabii ki
1: bu anlam şimdi, arayışı?
0: Hani her insanın bu dünyada bir hani bir yolculuğu var. Bu yolculukta geze geze az gidip, uz gidip saadetin yolunu ararlar, dünyalar. Bugün insan dediğimiz zaman kendini tarif ettiğinde hani insan nedir? İşte bizde genelde özellikle Türkiye'de tanışmış olduğumuz kişiye önce mesleğini sorarız, nereli olduğunu sorarız. Ondan sonra ne iş yaptığını falan sorarız. Onun işte giydiği elbiseye bakarız, altındaki arabaya bakarız. Yani o kişi hakkında bir fikir edinmek için hani dolayısıyla da bir yine aidiyet meselesi var. Toplumun bir kesimine ait olma düşüncesi. Fakat ait olduğumuz zaman eğer sadece aidiyetimizi daha fazla, daha yukarıda buraya ulaştım. Eğer ki hani daha sonra da işte yine çalışarak, yine bir takım sınavlardan geçerek, bir takım işte daha farklı bir yere gelip mevki makamımı yükselttiğim zaman bu sefer sadece onun bir heyecan içerisinde, stresini, heyecanını yaşayarak oraya geliyorum. Yine aidiyet duygumu biraz daha fazla artırıyorum. Ve burada ne oluyor? Hırslanıyorum. Yani sanki dünyanın en başarılı, en zeki, ondan sonra en karizmatik kişisi ben olma yolunda kendi kendimi kamçılayarak bir yerlere falan gidiyorum. Eğer ki bütün zihnimi bunlarla meşgul edersem şayet bu sefer ne oluyor? Gün gelip de aslında hiçlik makamına vardığım zaman kendi içimdeki o huzursuzluğu bulduğumda huzursuzluk çukurunda boğuluyorum. O yüzden başarı demiş olduğumuz zaman aslında bu konu şu an o kadar çok önemli bir konu ki toplumda. Örneğin çocukları düşünelim. Çocuklarımızın derslerinde başarılı olmuş olması, sınavlarda başarılı olmuş olması, iyi bir üniversiteye girmiş olması, iyi bir bölüm bitirmiş olması, iyi bir mesleklerin olmuş olması, hepsi bunlar başarı olarak adlandırılır. Değil mi? Fakat bütün bunlara odaklandığımız zaman çocuklarımızın hani başarılı olsun da hani mutlu olması da olur dediğimiz zaman, mutluluk, huzur dediğimiz zaman insanın kendi iç dünyasına uygun, kendisine uygun kıyafeti giydiği zaman insan kendisini tanımlamış hisseder. Fakat başarı demiş olduğumuz zaman hani bize dayatılan bir takım kriterlere uygun bir şeylere ulaşmak demek. Yani bir takım şeylere ulaştığımda eğer bende doktorluk kabiliyeti yoksa ve doktor olmuş olmak eğer toplumda çok başarılı ve zeki olarak görünüyorsa, ben başarılı olmak adına sol beynime çok fazla yüklenilip de eğer doktor olmuşsam, bu sefer sağ beyin, ki huzur daha çok sağ beyinle ilgilidir, yani duygusal zeka ile ilgilidir ve o duygusal anlamda kendi içimdeki özgüvenim olmuş olsun, o kendine barışık olmuş olma, çevreyle barışık olma, o manevi anlamda aslında hani barışık olma konusunda çok fazla kendimi ihmal etmişsem, evet başarılı bir doktor olabilirim. Fakat doktorluğum bittiği anda kendi kendime kaldığım zaman da bu sefer de çok huzursuz, ne yapacağını bilmeyen, yalnız, kimsesiz, çaresiz gibi hissedebilirim. Bugünkü toplumun maalesef çıkmazı bu. O yüzden aslında hani mutluluğunuzu önemsizleştirerek sadece başarı odaklandığınız zaman mutsuzluk ve huzursuzluk sizin iç dünyanızın abonesi olur diyebiliriz. O açıdan dengeyi sağlayıp başarılı olmak aslında daha ziyade bizim göstermiş olduğumuz çaba ve gayrettir. Bu dünyada yani çaba ve gayret içerisinde önümüze hedefler koyup onlara ulaşmak için çaba gayret gösterip en güzel şekilde zevkini çıkarmalıyız. Ve bunlarla yaptığımız zaman da zaten o çalışma, yani çalışma, gayret, çaba göstermiş olmak insanı huzurlu da hissettirir. Bir görevi yerine getirmenin vermiş olduğu huzur, bir şey yapmış olduğunda etrafına sağlamış olduğu yarar, fayda ve kişiye huzur getirir. O açıdan ne başarılı olmak için başarıya böyle hırslı bir şekilde, hani hırs burada aslında bizi huzurdan ayıran en büyük düşmanımız diyebiliriz. Evet, önümüze hedefler koymalıyız. Kendi içimizdeki cevheri açığa çıkarmak için yeteneklerimiz çerçevesinde ilerlemeliyiz, öğrenmeliyiz. Kendimizi öğrendiklerimizde belki hani bir hedef ulaşmak için çaba gayret göstermeliyiz. Ve unutmamalıyız ki bu dünyada aslında hani başarı dediğimiz zaman başarı bir zaferdir. Peki bir Müslüman olarak ben zaferden mi sorumluyum, seferden mi? Eğer ben sadece seferden sorumlu olup o seferimi en güzel şekilde yerine getirdiğim zaman bana verilecek olan hani şey Allah'ın takdiridir. Dolayısıyla takdire razı olduğum zaman da işte orada da huzurlu olmaya başlıyorum. Yoksa eğer ben istemiş olduğum zaferi ben garanti altına almak için çok çaba sarf edersem, bu sefer takdirle çatıştığım için orada da kendimi biraz daha hani huzursuz ediyorum. Kendimi hasta ediyorum. Kendimi uzaklaştırıyorum. Dolayısıyla hani başarı eğer bir sonuçsa, bir meyve ise, nasıl ki biz eğer bir şeftali bahçemiz varsa ve orada şeftali yetiştiriyorsak, bize düşen en güzel şekilde o bahçemizi temiz tutup, o bahçemizi işte ağaçları sulayıp etrafındaki yaban otları temizledikten sonra o ağacın bize vermiş olduğu meyveyi alıp afiyette yediğimiz zaman işte başarılı bir iş yapmış ve huzurlu olmuş oluruz. Ama istemiş olduğum ben bu bahçede öyle şey yapacağım ki işte büyüklüğü, bütün şeftalilerin büyüklüğü şu kadar olacak, şu ölçüde olacak diye baştan belirleyip de ona ulaşmak için sürekli böyle işte zirai ilaçlar, başka şeyler kullanıp ondan sonra ağacın doğasını, kimyasını değiştirip de ulaştığım ölçülerde şeftali aldığım zaman bu sefer o şeftalinin tadı olmuyor. Sulu oluyor ama tadı olmuyor. Belki büyük oluyor fakat tatsız oluyor. Aslında insan için de ben kendi özüme, kendime uygun olmayan, çok pahalı, çok dışarıdan çok böyle önem verilen, bir takım kriterlerden geçmiş olan bir elbiseyi yani giydiğimde o elbise bana eğer büyük geliyorsa, fakat dışarıdan çok fazla övgü alıyorsam ama bana büyük geliyorsa, ben içinde mutlu değilsem Yani kaliteli bir elbise içerisinde mutsuz bir insan olmuş olurum. Sadece dışarıdaki insanların bana söylemiş olduğu, hani aa ne kadar güzel elbiseniz var, bu elbiseyi şurada gördük, çok güzel falan dediklerinde, ben aslında dışarıdaki insanların o sözleriyle mutlu olduğumu zannediyorum. Ama daha sonra işte kendi başıma kaldığım zaman da ilk yapmış olduğum şey bir şekilde o hani elbiseden kurtulmak. Örneğin zengin olan insanlar düşünün, tanınmış bilinmiş insanlar düşünün. Bu insanların en çok ihtiyacı olan şey nedir aslında? Niye açlardır? Çok huzurlular mı? Değiller. Çünkü tek başlarına bir yere gidemezler. Mahallede, sokaklarda gezemezler. Sıradan bir insan olmak için çok çaba sarf ederler. Fakat onlar da bir gün sıradan bir insandı. O sıradan insan olmanın dışına çıkmak için belki çok çaba sarf ettiler ve çok başarılı oldular. O başarılı olduktan sonra da o başarı bulan insan belli bir zirveye çıkıyor. O zirvede yalnız kalıyor. Yalnız kaldığı zaman da huzursuz oluyor. O yüzden hani bir psikolojide bir deyim vardır. Deriz ki ayaklarımız yere bassın, başımız yıldızlarda olsun. Onun için ayaklarımızın yere bastığı, kendimizle, toplumumuzla, değerlerimizle bütün olup daha sonra başımız yıldızlara çıktığı zaman hem büyük hem başarılı hem de mutlu oluruz. Ama ayaklarımızı yerden kesen başarılar, bizi bizden uzaklaştıran başarılar bize huzur ve mutluluk getirmez.
1: Gerçekçi başarıları o zaman imza atmak lazım değil mi?
0: Bütüncül başarılara. Karnımızı doyuran, tad aldığımız, bize iyi gelen, bize yani ruhumuza, zihnimize iyi gelen başarılar bizi beslerken, ruhumuzu besleyen başarılar diyebiliriz.
1: Başarıda hırsı çekmek lazım galiba. Hırs devreye girdiği zaman daha sanıyorum huzur ve mutluluktan uzak bir hal alıyor. Huzur,
0: yarış, rekabet, evet, içerisine falan girdiğimiz zaman bu, evet, sefer yani geride kalma, ondan sonra başarısız olma,
1: evet,
0: bizi daha çok mutsuz ediyor.
1: Evet.
0: Yani birinci olmaya odaklanmış bir kimse üçüncü olduğu için oturup ağlayabiliyor.
1: Evet.
0: Fakat o yarışa belki 1000 kişi katılmış
1: ve oradan
0: birinci
1: üçüncü
0: olamadığı için,
1: evet,
0: üçüncü. Onun için aslında asıl
1: büyük
0: başarı
1: aslında
0: bize huzur getirmek istiyorsa insan hani tek rakibinin kendisi olması lazım. Benim kendi içine bulunmuş olduğum durumda kendime göre belirlemiş olduğum küçük hedefler dahi olmuş olsa onlara ulaştığım zaman onlar da başarılıdır. Onun için boyum aşan başarılara değil de gücüm yettiği hedeflere ulaşmak, hani hedef ulaşmaksa eğer başarı, onlar beni daha çok mutlu eder.
2: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
1: Başarıda ve kariyerde, kariyer sahibi olmak ya da başarılı olmak dediğimiz zaman bunların elbette getirdiği beraberinde mutluluklar da oluyor, hazlar da oluyor. Bunun uzun süre kalıcı olabilmesi için ne yapmak lazım? Yani başarının getirdiği mutluluklar geçici mutluluklar mıdır? Kalıcı mutluluğa dönüştürebilir miyiz? Onu daha anlamlı hale getirebilir miyiz?
0: Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Hani başarı ve huzur derken hani bir okulda yaşadığımız bir olay vardı bir felsefe bölümünde. Hoca çok fazla böyle hani eleştiri yapardı. İşte öğrencisiniz, lisansta çok fazla okumanız lazım. Okumuyorsunuz, araştırmıyorsunuz. Bak ben hala okuyorum, araştırıyorum falan deyip böyle öğrenciler üzerine bir kıyaslama yapardı kendisiyle. Burada arkadaşım bir tanesi dedi ki, hocam dedi, niye okuyorsunuz dedi siz? Ben dedi şu an doktorumu bitirdim. Doçent olmak için makale yazmam lazım dedi. Çalışıyorum, çabalıyorum dedi. Niye dedi makaleleri çok bu kadar çok uğraşıyorsunuz? İşte doçent olmak için. Peki sonra ne olacak dedi? Ben yine okumaya, araştırmaya devam edeceğim. Peki ne olmak için? Profesör. Peki ondan sonra dedi, durdu hoca. Hiç dedi. Hocam dedi, zaten ben hiçim dedi. Ne gerek var dedi o kadar çok uğraşıp da bir daha hiç olmak için. Şimdi onun için aslında hani siz de eğer bir hedef belirlemiş olduğunuz zaman o hedefiniz hani ulaştığınız zaman aslında sizi hani hiçliğe, sizi çok fazla zorlayarak götüren değil aslında o hedefleriniz sizin kalbinize ve ruhunuza hitap etsin. ki anlamlı olsun, uzun süre gitsin. Hazmedebildiğiniz başarılar, hazmedebildiğiniz

0: Yani başarılar size huzur getirir. Eğer ki hazmedemediğiniz, sizi sizden alan, sizi toplumdan, değerlerinizden, özünüzden uzaklaştıran başarılar sizi helak eder. O yüzden işte hırs dedik ki aslında bunun uzun süre kalabilmesi için de hani bizim ruhsal, duygusal ve zihinsel anlamda o bütünlüğümüzü koruyabilmeliyiz.
1: Nasıl koruyabiliriz?
0: Yani insan burada yine dönüp dolaşıp insanın hani kendini bilmesiyle, kendini bildiğiniz zaman neye ihtiyacınız var? Hedefiniz, şimdi düşünün ki mesela daha dün akşam bir şey duydum. Yurt dışında doktor yapmak için gidip koşulu bir burs gidip ondan sonra orada 11 sene yurt dışında yaşayıp master'ını bitirmiş, yüksek doktorasını bitirememiş, bitiremediği için de geri gelmiş, fakat doktora bitirme şartı olduğu için de o gerçekleşmediği için parayı devlet bundan istiyor. Yani burada başarılı olmak için aldığı borç, harcamış olduğu paralar daha sonra başarıya ulaşamadığı için önüne büyük bir dağ gibi gelince bu arkadaş uzun bir süre psikiyatri tedavisi görmüş. Onun için başarılı olmak için kendimizi helak edip hani hedeflerimizi çok yükseğe koyup
1: Dediniz de boyumuzu aşmayacak diye
0: kendimizi helak
1: gerçekçi.
0: edecek,
1: Evet.
0: ulaşamayınca dünyanın en bedbaht insanı olmayacağımız hedefler koyduğumuz zaman, o zaman ulaştığımız zaman da
1: O
0: hani
1: mutluluk kalıcı
0: keyfini
1: oluyor
0: çıkarız. Tabii
1: galiba,
0: ki.
1: değil mi? Geçici
0: Yani çok
1: olmuyor.
0: büyük bir borcun altına girip ondan sonra kimsenin sahip olmadığı bir eve sahip olmak bir başarıdır. Fakat o eve sahip olduğunuzda eğer ki sizin üzerinizde böyle ağır bir yük varsa ya da işte hani o borcu ödemek için de hani çalışıp da evde kalamıyorsanız eve sahip olmak başarıdır. Fakat o evin içerisinde oturmaksa huzurdur. Onun için siz eğer uzun vadede hani başarılı ve huzurlu olmak istiyorsanız sahip olduğunuz başarıların içerisinde yaşayabileceğiniz hani bu ev örneğinde gibi evin içinde oturup da evin keyfini çıkarabildiğiniz zaman huzur gelir. Ama sahip oldunuz, fakat sahip olduğunuz için de hala bedel ödemeye devam ediyorsanız, o size stres, kaygı yapıyorsa o zaman huzurdan uzaklaşırsınız. O yüzden aslında hani insanın iç parametreleri yine huzurla ilgilidir. Huzur insanın Allah'la ilişkisidir aynı zamanda. Dış dünyada nasıl ki deriz ki hani dışarıdaki havalar nasıl olursa olsun İçinizdeki havalar iyi olsun diye biz dışarıda eğer ki çok güzel bir doğada çok güzel bir hani yerde isek ve aynı zamanda o yerde olmuş olmak bizim canımızı sıkmış ondan sonra bizi depresyona sokmuşsa nerede olduğumuzun çok önemi yoktur. Bugün hani sosyal medyada ondan sonra iki kişi hani kavga edip arada böyle enstantane bir tane güzel resim paylaşıyorlar ya, bakınca işte hani Venedik'te, Gondol'da ondan sonra orada olmak belki başarıdır. Fakat hani bir de o story'nin arka planını da gösteriyorlar. Arkada ise iki insan birbiriyle tartışıyorlar. Niye buraya geldik, niye oldu falan gibisine. Şimdi onun için başarı ve huzur da biraz böyledir. Bir yere gittim, vardığınız zaman
1: Hedefe
0: o
1: ulaşmak başarı.
0: evet, ama hedef ulaştıktan
1: Hedef,
0: sonra
1: evet.
0: eğer ki orada o hedef size yani
1: Huzur
0: size
1: geliyorsa,
0: evet
1: sıkıntı
0: mutluluk
1: veriyorsa, evet.
0: veriyorsa şey mutluluk veriyorsa o ulaşmak sizin için böyle bir
1: Keyif
0: sizin içinde
1: olursa,
0: bir
1: evet.
0: bütünlük oluşturuyorsa sizin yine Allah'la kendi içinizle çevrenizle bir uyum oluşturuyorsa o zaman huzur da gelmiş olur.
1: Aksi takdirde aslında bizi huzursuz eder.
0: Başka başarılar ararız.
1: Kariyer, iş hayatı, başarı, hedef odaklı yaşamak, bunların hepsi kişisel tatmine çok hizmet eden şeyler mi, yoksa hizmet ettiği bir yere kadar mı? Asıl mutluluğumuzdan ve huzurumuzdan sorumlu olan başka parametreler mi vardır? Son soru.
0: Bakın başarı, kariyer, ondan sonra hani maddi anlamda maaş, kazançlar ve huzur. Şimdi bunları şöyle değerlendirebiliriz. Bunların hepsi araçtır. Eğer ki sizin bir amacınız yoksa, birçok aracınız olabilir. Bir işe yarar mı? Yok. Ama sizin bir amacınız varsa, Bu amacınıza ulaşmak için de araçlarınız varmış, araçlar olmuş olsa, siz amacınıza ulaşmak insanı huzurlu oluşturur, huzurlu yapar. Fakat bir amacım yok ama velakin araçlarla uğraşıyorum olduğu zaman da, bu sefer zaten hem huzursuz hem de mutsuz olmuş olurum. O yüzden kariyer başarıları biraz araçtır. Araçtır. En iyi okulu bitirdim. Diploma bir araçtır. O diplomayla sizin bir amacınız yoksa, orada mutlu değilseniz eğer, o diploma size bir şey getirmez. Siz işte iyi bir yerde işe girmiş olabilirsiniz. Orada iyi bir maaş alabilirsiniz. Fakat yaşam konusunda eğer ki sizin bir hani kültürünüz yoksa, sosyal çevreniz yoksa, Allah'tan uzaksanız diyelim, hani ne yaparsınız? Param var diye hesabımda böyle haz alırsınız. İşten eve gelirsiniz, yemek yersiniz, yatar tekrar işe gidersiniz. Hayat döngünüz hep böyle devam eder. Uzun süre sonra ne yaparsınız? Kül alırsınız, depresyona girersiniz. O stres sizi mahveder. Ama eğer sizin bir aracınız var, o işe girdiniz, fakat o işe girmiş olmakla beraber de amacınıza hizmet ediyorsunuz, İşte oradan gelen şey ise insana huzur verir.
1: Amaçsız o zaman hedeflerimiz olmamalı. Bütün araç olarak gördüğümüz hedef, başarı dediğiniz kariyer, kişisel tatminlere belirli bir anlam, bir amaç yüklememiz lazım. Orada sıkıntı var mı Türk toplumun bu konuda?
0: En büyük sorunumuz o. İnsanlar hani araçlarımızı amaç edindiğimiz için zaten
1: güzel bir nokta,
0: gerçek amaçlardan uzak kaldık.
1: Uzak kaldık. Bu da bizi huzursuz kılmaya ve mutsuz kılmaya başladı.
0: Anneler çocuklarına hani iyi araçlar, iyi diplomalar almak için çocuklarının mutluluğunu göz ardı ettiler. Daha sonra iyi meslekleri olsun, statüleri olsun, onların meslekleriyle gurur duymak için aslında onları çok iyi, yani çok kaliteli kıyafetler giydirip, aslında çok pahalı ve giydirip, fakat onları giydiği zaman hangi istikamete gideceği konusunda fikirler olmadığı zaman da sanki ortalıkta dolaşan amaçsız bir sürü insan oldu. Onlar da zamanlarını öldürmek için oyunlara, bilgisayarlara ya da işte böyle zevk sefa verecek, haz verecek başka şeylere doğru koştular.
1: Çok güzel bir söz söylediniz. Belki de bütün programın özeti gibiydi bu söylediğiniz. Ben bir kez daha tekrarlayıp bununla müsaadenizle kapatmak istiyorum. Evet, başarılı olmak güzel bir şey bu hayatta. Bir hedef koymak, bir kariyer sahibi olabilmek ve bunların getirdiği mutluluklar da çok güzel mutluluklar, ama kalıcı olması için elbette başka şeyler de gerekir dediniz. Ama herhalde en büyük handikapımız, az önce sizin dediğiniz ve altını çizmek istiyorum, araçları amaç halinde getirmemizden kaynaklanıyor. Huzurun ve mutluluğun bizden uzak olmasının sebebi sanıyorum bu. Başarılı ama huzursuz, başarılı ama mutsuz, kariyerli ama huzursuz, kariyerli ama mutsuz insanlarız. Araçları amaç edinmeyeceğiz. Doğru anladım değil mi
0: yani
1: hocam?
0: İki tür insan var deriz. Evet. Hani daha iyi çalışmak için yaşayanlar, daha iyi yaşamak için çalışanlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz neredeyiz?
1: Ona bakmamız lazım.
0: Neredeyiz?
1: Evet.
0: Bu dünyaya çalışmak için mi geldik? Yaşamak için mi geldik? Eğer yaşamak için geldikse, bu yaşamı anlamlı hale getirebilmek için araçlara sahip olmalıyız. Eğer zaten kendimi bu dünyaya çalışmak için geldim ve ömrümü işimde çürüteceğim diyorsam, zaten o zaman yaşamdan bahsetmenin de bir anlamı kalmıyor.
1: Yok, evet. Araçlar amaç olmasın.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Dediğiniz çok güzel. Slogan gibi de kullanabiliriz.
0: Ama amaç, evet, zaten insanın kendi içindeki cevheri açığa çıkarmasına yardımcı olan hedeflerdir.
1: Evet.
0: Asıl başarı, insanın bu dünyadaki asıl başarısı, içindeki cevheri, fıtratına uygun.
1: Evet.
0: İşlerle meşgul olmalarıdır. Hani hatta hadis-i şerif vardır ki, fıtratına uygun iş yapanlara o iş kolaylaştırılır ve sevdirilir. O yüzden hani kariyer anlamında bizi mutlu edecek, bize uygun, hani ve sevdiğim bir işi yaptığımda başarılıyımdır. Yoksa toplumun bana lanse etmiş olduğu bir takım kriterlere uygun yerde, yani profesör olmuş olsam bile orada mutlu değilsem eğer, benim profesör olmuş olmamın bana pek bir faydası olmaz. Belki topluma faydası vardır. Ondan sonra dışarıdan görenlerin belki işte takdirini alabilirim. yapma, kendi iç dünyamda bir anlam eğer vermiyorsa, beni heyecanlandırmıyorsa çok da bir anlam yoktur.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Yine bugün mutluluk mu huzur mu serimize farklı bir konu başlığıyla bizlerle birlikte oldunuz. Sağ olunuz, var olunuz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim bugün de programımızı noktalıyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugünkü programımızda başarı ve huzur ilişkisini konuştuk. Kiminle değerlendirdik? Klinik psikolog Sabahattin Ertuğ Beyefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve önümüzdeki haftalarda yine farklı bir konu başlığıyla yeniden birlikte olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

0: Ekran. Reklam.
1: Server yayınlarından Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair fazilet

0: ayetlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra Reklam.

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشديد كل الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هو تحليوان bütün pehlivanların başı pehlivanlık baş pehlivan yani yemliku nefsehu indel gazap. Gazap zamanında nefsine hakim olabilen insandır. Onun için bir adam gelmişti de sordu Resulullah'tan ahlakı da. Dört tarafından böyle sordu. Dördüne de Cenab-ı Peygamber gazap etme, gazap etme, gazap etme diye cevap verdi. Gazap ahlak mezmumeden bir tanesi. Ahlak mezmumeden bir tanesi. Onun için ahlak, iyi ahlakları ele geçirebilmenin Cenab-ı Hakk'ın işte insanlara verdiği bir nefis var ya. Bu nefsin terbiyesine bağlı. Bu nefis bu kadar kötü bir şeydir bu nefis. Firavun var ya, bu Firavun'dan da beterdir. Bu Firavun'un belki bazı meziyetleri de vardır. Fakat bu nefsin hiçbir iyi meziyeti yok. Hep kötülüktür ve insanı Allah'tan uzaklaştırır. Cehenneme sokmaktır bütün işi. Cenab-ı Hakk'ın hikmetine akıl vermez. İnsanı yaratmış ve bunu da insanın başına musallat kılmıştır. Bizi de bu dar dünyada ruhla boğuşmaya yollamıştır. Bu boğuşmada bize de yol yaratmış. İşte Ramazan'da tutarsanız orucu. Biraz da riyazat ederseniz, şöyle ahlaklarınız da güzel olursa, bu nefsin istediklerini de yapmazsanız, ki Ramazan dışında yapmıyoruz elhamdülillah, karnımız acıkıyor, canımız su da istiyor, ne suyunu veriyoruz, ne ekmeğini veriyoruz, ne kavga gürültü ederken, yok oruç değil diyerekten, kavga gürültü de yapmıyoruz. Demek ki bu bir ayda kendimize bir şey veriyoruz, kıymet veriyoruz nefsiyle mücadele edip. Bunu işte ne kadar çok uzatabilirsek, ne kadar çok üzerinde durabilirsek, nefsimize o kadar hakim olabiliriz. Nefsimize ne kadar hakim olursak, bu nispetle de hürriyetimize sahip oluruz. Hürriyete sahip olmadıkça, şimdi aklıma gelen, cennet var ya, cennet bu dünyada hürriyeti kazananların yeri. Bu cennette, bu hürriyeti bu dünyada kazananlar ise,

Öyle ne istedi? Muhakkak uğraşmak lazım. Ne demek? Onun sözünü dinlememek. İstediğini yapamaz. Ama bu o kadar zor ki hele bu devirde. Yani deveye hendek atlatmaktan daha zordur. Allah muhinimiz olsun, yardımcımız olsun. Ama bu kendi başımıza olursa elbette muvaffak olamayız ama bizim sahibimiz de Hazreti Allah. Hazreti Allah'a yalvarır, yakarır, arkamızı ona dayar. Sen yardımcımız ol ya Rabbi diyersin. Ondan da imdatlar bekler de bu da imdadını gönderirse oldu bitti. Ama burada güzel şey söylüyor. İmam Gazali'nin çok güzel hikayeleri var. Bir arazi diyor, tohumu atarsın. Tohumu atmadan evvel orasını sürersin. Güzel efendim lazım gelen şeylerini yaparsın. Cenab-ı Hakk'a dersin ki ya Rabbi sen de yağmurunu ver. Yahut su kanallarından açarsın su verirsin oraya. Oradan ümidim vardır ki sana bu sene Allah 10, 20, 30 bir mahsul verecek. Ama diyor sen yeri sürmemişsin, çöl bir yere götürmüş tohumu atmışsın. Burada da Allah'tan istiyorsun ki sen buraya yağmur ver de bu çölde benim de arazi mahsulüm olsun. Bu hayaldan ibaret diyor. Binaenaleyh insanın mücahedesiz ve mücadelesiz tekemmül istemesi hayaldan ibarettir. Yalvardır Allah'a. Allah diyor ki cahede, mücahedet. Vellezine cahedü fine. Benim yolumda mücahedet ki ben de sana yolumu açayım. Onun için bu gazap indinde, bu da bir hikat galiba. Bazı kavim sirayet ediyor birinden diğerine. Bunlar umumiyette sert adam oluyorlar. Bu adamı yumuşatmanın imkanı olmaz. Her gün dövsen de yapamazsın, hapise katsan da yapamazsın. Ya onun nefsiyle mücadele edip de kendi içinden Allah bir şey verecek, arzu edecek. Ya bu kötü şey bu, sertlik. Herkesten kavga ediyor, dövüş ediyor, bilmem ne diyor. Bu iyi bir şey değil. Nasıl kurtulayım? İşte kurtulmak için Allah'a yalvaracaksın ama yoluna da müracaat edeceksin. E bizim elbette nefislerimizi ıslah etmenin bir yolu var. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda toplanan bu ashab-ı kiram gökten melek olarak inmediler. Bunların da her birisi çeşit cani izler vaktinde. Fakat iman şerefiyle müşerref olup da Resulullah'ın halkasına girdikten sonra melekleri de geçtiler. Kuzu oldular. Neden? O sohbet bunları muba çevirdi. Sohbet onları muba çevirdi. Ne eski şiddetleri kaldı, ne eski efendim yaramazlıkları kaldı. Hepsini bıraktılar. O en dünyanın altında yazılacak layıklı insanları oldular. Allah onların hürmetine bizi de affetsin, bizi de onların silsilesine katıştırsın. Onun için İmam-ı Gazali Hazretleri yine bu hususta diyor ki, mutlaka sen ahlakının tasfiyesini istiyorsan, ahlakı güzel insanlarla beraber düşüp kalkmanın yolunu bul. En güzeli oradır. Fakat diyor, bugün de bu gibi insanları bulmak çok zordur demiş. Bunu da demiş. Öyleyse bunların eserlerini okumaktan daha iyisi yok. Bu iyi insanların eserlerini bul, onları oku, onlara karşı elbette gönlünden bir meyil olacaktır. Bu meyil dolayısıyla Allah imkanı varsa paçayı kurtarsın. İnne şemse vel kamer ayetani min ayatillah la yahsifani li mevti ahadim ve la li hayati fe izâ gâyutun zâlike fed'ullâh ve kebbirû ve sallû ve tusaddikû ya ümmeti Muhammed vallâhi mâ min ahadin aghyar min Allah en yezliye abduhu اَوْ تَزْلِيَ اَمَتُهُ يَا اُمَّةِ مُحَمَّدٍ فَاللّٰهِ لَا تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَا ضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَا بَكَيْتُمْ كَسِيرًا اللّٰهُمَّ هَمْ هَلْ بَلَّوْتُ Allah'ın Malik'in Ahmet bin Hanbel, Bukhari, Müslim, Nesai, Davud ve İbn-i Cerir Hazreti Ayşe'den. Alt tarafında Cenab-ı Hakk'ın herkesten daha gayretli olduğunu. Burada gayret-i ilahiye kulu bizi yaratmış elhamdülillah. Biz kulların kendisine kulluk etmesidir. Kulu kulluktan ayrılıp da emirlerine imtisal etmeyip kötü yollara döküldü müydü? Onun için Cenab-ı Hak çok darılır, çok darılır. Mahsus zina gibi bir hallerin işlenmesiyle Cenab-ı Hakk'ın gayret-i ilahiyeye dokanır yani. Sana ben bak sıhhat verdim, para da verdim, çalışıyorsun. Al namusunla bir aileyi, sana helal ettiği şeyden tezevvuk et. Haram ettiği şeyden neden böyle yani başkasının tarlasına tohum ekmek ne kadar çirkinse bu tarla benim değil, Ahmet'in tarlası, Mehmet'in tarlası. Bu Ahmet'in tarlası, kendi tarlam dururken Ahmet'in tarlasını, Mehmet'in tarlasını tohumu ekiyorum. Sonra da bu mahsul benim diyerekten iddia etmek ne kadar çirkinse Allah'ın sana helal ettiğini bırakıp da haramlardan tezevvuk etmek bundan daha çok çirkin. İnne şemse tetlu'u ma'a karnış şeytan fîzâ talat kârenehâ fîzâ tefe'at târekâhâ ثُمَّ اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فِيْزَا زَارَتْ فَارِكَهَا وَيْذَا تَدَلَّتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا فِيْزَا غَرَبَتْ فَارِكَهَا فَلَا تُصَلُّوا هَذِي الْاَوْقَاتِ السَّلَاسِ Cenab-ı Peygamber bize üç vakitte namaz kılmak bekliyor ya, o vakitlerin
sesini

0: bizim aklımıza daha şöyle uygun olsun derdi. Bir meşru varken namaz kılma diyor. Kılsak ne olacak? Tepedeysen kılma diyor, kılsak ne olacak? Batarken kılma diyor, kılarsak ne olacak? Bu üç vakitte namaz kerahat. Bunun kerahatini tabii o günkü insanda, bugünkü insanda sezemez olacak. Ama diyor ki onların doğuşu ile batışı aralarında şeytanlar oyun oynarlar, cirit oynarlar. Cirit oynarlar. İnsanları felakete sürükleyebilmek için en vacit hilelerini işlerler. Binaenle siz o sıralarda artık bunlara karışmayın yani. Bunlar şeytanların selameti bir kenara çekilir otur. Sabahleyin namaza gelmiyor, namaza kalkamıyor. Fakat işe erken vakitte gidiyor. Hırsı var. Çok iyi para kazanayım diye. Akşam geç vakitleri evine gelmiyor. Hala işinin başında para kazanmak istiyor. Bir de öğlenüstü istirahat kendisine tanımıyor. İstirahat da tanımıyor. Hemen hep çalışmak filan. Bunlar hiçbirisi demek doğru şeyler değillermiş ki Cenab-ı Peygamber bu sırada da bizleri men etmiş bu hallerde. Bu vakitlerde tabii bir de Hristiyanların ibadeti var. Güneş doğarken güneş perestler oraya bir ibadet ederler. Güneş perest. Bizim memlekette de varmış bunlardan. Bu sefer öğrendim Mardin taraflarında. Bir kavim varmış ne kadar kimse. Bunlar kimisi güneşe taparmış. Şeytana tapan da varmış bu devirde. Allah muhafaza etsin. Şimdi böyle bir daire çevirlermiş. Duydum. O artık o daireden çıkmazmış. Şeytan tarafına bağlandığım gibilerden nasıl bir itikatsa. Kötü bir itikat.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikak kesmeden kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahid Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması tamamlandı. Elazığ'da düzenlenen İşrak İbadeti Buluşması yoğun katılımla gerçekleşti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan hareketlilik programın coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Mahmut Esat Gülşen Vakfı tarafından düzenlenen programın ana teması İşrak İbadeti oldu. Programda gece boyunca devam eden manevi atmosfer, sabah namazı ve ardından eda edilen İşrak İbadeti ile zirveye ulaştı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen binlerce katılımcı Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda aynı safta buluşarak anlamlı bir sabaha şahitlik etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kuvvetli sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen İşrak ibadeti, Doğuş Elazığ programı vesilesiyle binlerce kişi tarafından birlikte eda edildi. Program kapsamında

0: Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi de hatırlatıldı. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah-u Teala'yı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Bu müjdeye nail olabilmek amacıyla binlerce kişi sabahın ilk ışıklarına kadar meydandaki atmosferi birlikte yaşadı. Programın manevi atmosferine birbirinden kıymetli isimler katkı sundu. İşrak ibadeti buluşması bu yılda birlik, kardeşlik ve maneviyatın en güzel örneklerinden birine sahne oldu. Elazığ sabaha binlerce gönlün aynı dua ve aynı niyet etrafında buluştuğu anlamlı bir atmosferle uyandı. Doğuş Elazığ İşrak programı Akra'da yayında. 13 Sefer 1448, 27 Temmuz Pazartesi günü Elazığ'da gerçekleşen program sesli olarak Akra'da sabah 04.20'de İstanbul için işrak vaktine kadar yayında. Programı ayrıca Akra Medya sayfasında önerilerimiz bölümünden de dilediğiniz her an dinleyebilirsiniz. Ayrıca sevgili dinleyenler, Akra'da hocamız Hicri doğumlarının 91. yılında özel programlarla iade edildi. Gün boyunca sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan özel yayın akışı dinleyicilerle buluştu. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında okunan hatimlerin duası yayına geldi. İyad özel programlarını Akra Medya'dan tekrar dinleyebilirsiniz. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT, Doğuş Elazığ İşrak İbadeti sebebiyle katılımcıların bağışlarıyla Elazığ'a 20 bin aşkın fidan hediye etti. Çiftçi Hayat Olsun projesi kapsamında yürütülen çalışmayla kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarının Elazığ'da toprakla buluşturulması, böylece hem bölgenin yeşil varlığının artırılması hem de ilerleyen yıllarda üreticilere ekonomik katkı sağlanması amaçlanıyor. İlk dikimlerin sonbahar mevsiminde geniş katılımlı bir programla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Keban, Karakaya ve Sivrice çevresinde yıllardır atıl bekleyen binlerce dönüm taşlık ve kireçli arazi, badem için adeta biçilmiş kaftan işlevi görüyor. Bağışlanan her fidan ilk yılında toprağı kucaklayarak köklerini salacak. Fidan bağışları dikiliağacımvar.com sayfasından yapılabiliyor. Gıda israfı su kaynaklarını da tüketiyor. Tarladan sofraya uzanan süreçte yaşanan gıda israfı su kaynaklarının da boşa harcanmasına neden oluyor. Türkiye'de bir yılda meydana gelen gıda kayıp ve israfı nedeniyle yaklaşık 26,5 milyar metreküp su da kaybediliyor. TÜİK verilerine göre hanelerde gıda israfının en önemli nedeni %72 ile ürünlerin bozulması olurken bunu raf ömrünün sona ermesi ve ihtiyaçtan fazla alışveriş takip ediyor. En fazla israf edilen ürünlerin başındaysa taze meyve ve sebzelerle ekmek geliyor. 2025 raporuna göre dünyada üretilen gıdanın yaklaşık 1/3'ü çöpe giderken bunun küresel ekonomiye maliyeti yılda 1 trilyon doları buluyor. Uzmanlar planlı alışveriş yapılması, ihtiyacı uygun porsiyon hazırlanması, gıdaların doğru koşullarda saklanması ve fazla ürünlerin değerlendirilmesiyle hem gıda israfının hem de su kaybının önemli ölçüde azaltılabileceğini vurguluyor. Kritik analitik düşünce doğru soruları sorarak başlıyor. Kritik analitik düşünme biçiminde düşünmenin ve doğru bilgiye ulaşmanın bir adımı olarak doğru soruları sormak öne çıkıyor. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Yücel Ağargün Akra'da katıldığı bir programda şu bilgileri paylaştı. Analitik, kritik düşünme tarzını geliştirmede çok önemli bir yeri olduğu için doğru soruları sormak gerekiyor. Burada maksat doğru cevabı bulmak aslında, doğruyu yakalayabilmek. Soruları ne şekilde doğru sorarız? Genel olarak aslında soru zihnimizde oluşan düşüncenin bir yansımasıdır. Bir düşünce geliştirmek için soru sorar insanoğlu. Bir kuşkuyu gidermek için sorabilir, bilmediğini öğrenmek için sorabilir. Amacı doğru cevabı bulabilmektir. Bu doğru cevap hayatın tüm alanları ile ilgili olabilir ama kritik analitik düşünme bakış açısıyla bakıldığında soruları sormaktan maksat doğru cevaba ulaşmak. Ama bunu yaparken aslında ortada var olan bir durumu ya da bir hipotezi neden kabul etmek durumunda olduğumuzu sorgulamak demektir. Soru sormanın tekniği var mıdır? Hangi teknik, hangi sistematik üzerine gitmeliyiz ki ayrıntılarda kaybolmayalım da arzu ettiğimiz doğru cevaba ulaşmayı gerçekleştirebilmiş olalım? İşte tam da bu noktada doğru soruları sormak yerine soruları doğru sormak ifadesini kullanmak daha doğru. Çok soru sormak yerine ayrıntılı soru sormak yerine özü yakalamak, verilmek istenen ana mesajı görebilmek anlamında soru sormak gerekiyor. Ağır gün, başlangıç sorusu olarak konunun ne olduğunu anlamamız gerektiğini vurgulayarak şu önerilerde bulundu.
1: Ben dinleyicilerimize doğru soruları sorabilmek konusunda yol gösterici olduğuna inandığım, çok faydalandığım ve inanıyorum ki okuyanların da çok istifade edecekleri bir kitap önermek istiyorum. Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşcan Hoca Efendimizin, onun Dilimiz ve Kültürümüz isimli çok güzel bir eseri var. Akademik bir çalışma. Server İletişim'de Akademik Çalışmalar serisi birinci kitabı olarak basılan kitap. Bu kitabın özellikle birinci yarısı diyebileceğim ilk yarısında hem akademik ve bilimsel ve pratik uygulamalara yönelik birikimini elde edebiliriz. Hem de bundan sonraki hayatımızda kritik analitik düşünme metodolojisi geliştirmek konusunda ivme ve motivasyon kazanabiliriz. Hem de kitabın tümünü okuduğumuzda bu konulara ışık tutan büyük çaplı bakış açıları geliştirebiliriz. Ben Dilimiz ve Kültürümüz kitabının kritik analitik düşünme konusuyla ilgili olan, bu konuya merak duyan, ilgi duyan, öğrenmek isteyen, fikir üretmek isteyen ve katkı sağlamak, fayda geliştirmek isteyen dinleyicilerimize öneriyorum.
0: Değerli dinleyenlerimiz, ayrıntıları ve konuyla ilgili diğer haberleri Akremedya'nın kritik analitik düşünme haber kategorisinde de bulabilirsiniz. Çocuklar tatilde ekran başında daha fazla vakit geçiriyor. Okulların kapanmasıyla çocukların günlük rutinleri değişirken televizyon, tablet, bilgisayar ve telefon ekranları karşısında geçirilen süre de arttı. Uzmanlar, kontrolsüz ekran kullanımının çocukların hem fiziksel hem de psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Çocuk ve ergen psikoloğu Zeynep Kayhan, nasıl olsa okul yok düşüncesiyle ekran süresinin sınırlandırılmamasının dikkat dağınıklığı, sabırsızlık, uyku sorunları ve öfke kontrolünde güçlük gibi problemlere yol açabileceğini belirtti. Ekranın ödül ya da ceza aracı olarak kullanılmasının da yanlış bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Kayhan, bu durumun çocukların gözünde ekranı daha değerli hale getirdiğini ifade etti. Ebeveynlerin çocuklara örnek olması gerektiğini hatırlatarak, yaz tatili boyunca ekran kullanımına ilişkin net kuralların tüm aile bireyleri tarafından uygulanmasının önemine dikkat çekti. Çocukların ekran yerine açık hava oyunları, spor, kitap okuma ve ilgi alanlarına uygun hobilerle desteklenmesini öneren Kayhan, amaç ekranı yasaklamak değil, çocuğun hayatını zenginleştirmek dedi. Buzlu içecek tüketirken hijyene dikkat. Yaz aylarının etkisini artırmasıyla buzlu içecek ve dondurma tüketimi de arttı. Serinlemek isterken hijyen kurallarının göz ardı edilmemesi gerekiyor. Doktor öğretim üyesi Hasan Hacı Osman, buzlu içeceklerde asıl riskin soğukluk değil, kullanılan buzun hijyenik koşullarda hazırlanıp hazırlanmadığı olduğunu belirtti. Temiz olmayan sudan üretilen ya da hazırlanma ve saklanma sürecinde hijyen kurallarına uyulmayan buzların bakteri, virüs ve parazitlerle kirlenebileceğini ifade eden Hacı Osman, bunun ishal, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açabileceğini söyledi. Özellikle dışarıda tüketilen buzlu içeceklerde güvenilir yerlerin tercih edilmesi ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi öneriliyor. Mutfaktaki plastik ürünlere dikkat. Yapılan bir araştırma, plastik kesme tahtalarının yiyeceklere mikroplastik yayabileceğini ortaya koydu. Çevrede yaygın olarak bulunan ve insan vücuduna kadar ulaşabilen mikroplastikler, sağlık açısından önemli riskler oluşturuyor. Plastik kesme tahtaları, pet şişeler ve plastik ambalajlar nedeniyle farkında olmadan mikroplastik tüketiliyor. Bu nedenle mutfakta mümkün olduğunca paslanmaz çelik gibi alternatif malzemeler tercih edilmeli. Mikroplastikler kanser ve akciğer hastalıkları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendirildiğine dikkat çeken uzmanlar, kesme tahtası seçiminde hijyenin büyük önem taşıdığını vurguluyor. Çiğ et, deniz ürünleri, sebze ve meyveler için ayrı kesme tahtalarının kullanılması ve bu ürünlerin düzenli olarak temizlenmesi gerektiği ifade ediliyor. Yanlış egzersiz bel fıtığı riskini artırıyor. Sosyal medya ve internetten izlenerek bilinçsizce yapılan egzersizlerin bel sağlığını tehdit ettiği belirtildi. Doktor Merve Cemil, doğru teknik ve uygun programla yapılan egzersizin kasları güçlendirdiğini ve hareket kabiliyetini artırdığını belirtti. Ancak internette görülen hareketlerin bilinçsizce uygulanmasının bel bölgesinde ciddi zorlanmalara ve sakatlanmalara yol açabileceğini de vurguladı. Programların kişinin yaşı, kas gücü ve sağlık durumuna göre planlanması gerektiğini söyleyen Doktor Cemil, spor öncesinde ısınmanın ihmal edilmemesi, hareketlerin doğru teknikle yapılmasını ve ağrı hissedildiğinde egzersize ara verilmesini önerdi. Özellikle daha önce bel problemi yaşayan kişilerin programları uzman değerlendirmesiyle oluşturmasının büyük önem taşıdığını da ifade etti.
2: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi meteorolojinin bugüne dair değerlendirmelerine göz atalım. Bazı iller için rüzgar uyarıları var. Özellikle kuzeydoğu kesimlerde parçalı bulutlu bir hava beklenirken Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, Artvin, Ordu çevrelerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa ve İzmir için sarı kodlu uyarılar yapıldı. Bu bölgelerde orman yangınları da görülebiliyor. Bu sebeple bugünlerde özellikle rüzgara dikkat.
2: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre O3 Temoto yolu Kınalı Silivri kavşağı arasında, Aydın Denizli Otoyolu Denizli istikametinde, Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Nurdağ'ın Narlı Kavşağı mevkiinde, Ankara Kırıkkale, Antalya Manavgat Alanya, Çanakkale Çan güzergahlarında çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat İlmi programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenberi li celali vecihihi ve li azimi sultani. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'inet tayyibinet tahirin. Emma ba'd.
2: Kâne yenâmu hattâ yenfuha sümme yekûmü feyusalli ve lâ yetevadda. Peygamber Efendimiz uyurdu. Nefes alışları böyle muttarit hale gelirdi. Solukları belli olacak şekilde uyuyormuş gibi nefesi o hale gelirdi. Sümme yekûmü, sonra kalkardı. Feyusalli ve lâ yetevadda. Namazı kılardı, abdest almaya lüzum görmezdi. Bu şöyle izah edilmiş. Ey yutimmu salatehu li'enne aynayhi yenamani ve la yenamu kalbuhu ve min hasaisihi enne vudu'ahu la yenkudu bin nevm. Bunlar izah, okuduğum şeyler. Hazreti Ayşe anamız, Ayşe-i Sıddık'a validemizden Allah şefaatine erdirsin, böyle rivayet edilmiş. Demek istiyor ki izahta, Peygamber Efendimiz namaz içinde böyle nefesi muttaritleşirdi, böyle uyuyormuş gibi, öyle ses o tarzda duyulur gibi olurdu. Kalkar namazı tamamlardı. Çünkü uyumazdı.

Çünkü onun gözleri kapansa da kalbi uyumazdı. Peygamber kalbi olduğundan, ondan dolayı abdesti bozulmadığından namazını tamamlardı. Uzun namaz kılardı. Peygamber Efendimiz gecede iki rekat namaz kılardı. Yarı gecede bir rekatı tamamlardı. Öteki yarı gecede öteki ikisini tamamlardı. Tahmin edemezdi ona uyanlar. O Allahu Ekber diye namaza durduğu zaman kendinden geçerdi. Fatiha'yı okurdu, Bakara suresini okurdu, Amener Resulü'yü okurdu, ondan sonrasına geçerdi. Arkasındaki insanlar namazı bozmayı düşünürlerdi. Ayakta durmaya tahammül edemezlerdi. Efendimiz aşktan, şevkten, Resulullah'ın hali bu, salatı, namazı bu böyle. Allah'ın huzurunda olmanın verdiği şevkten vakitlerin, saatlerin geçtiğini aldırmazdı. Kimse dayanamazdı. Secdeye vardığı zaman acaba öldü mü diye zevcat-ı tahirattan merak edenler olurdu, ayağını şöyle tutanlar olurdu. Yani acaba sağ mı? Yoksa vefat etti de böyle mi secdede kaldı filan diye. Kıpırdayınca anlarlardı ki, ha uyumamış, dua ediyor. Allahümme erham, efendim ümmete Muhammed'e rahmeten âme vesaire. Böyle ümmeti için şey için dua ettiğine dair o mübarek gecelerde rivayetleri var. Bir de efendim, insan bir yere dayanmadığı zaman, uyusa da, kendinden geçse de, mesela şurada namazı bekliyor, bağdaş kurmuş veya diz çökmüş, kendinden bir geçti, hatta rüya bile gördü, uyandı, silkindi, abdesti bozulur mu? Bozulmaz. Bir yere dayanmadığı zaman bozulmaz. Çünkü bir yere dayanmaması abdestini muhafaza etmesinin garantili alameti oluyor. Yatmış olsa kaçırmış olur, kaçırır, kaçırdığını da farkına varmaz. Ama oturarak durmak, böyle dik bir vaziyette bir yere dayanmadan durmak, bir çeşit abdesti kaçacak bir hal olmamasının garantisi olduğundan büyüklerimiz bu hükmü vermişler. Efendimizin hallerini anlatan rivayetlerden birisinde böyle söylemiş oluyoruz. Kâne yenzilu minel minberi yevmel cumaati feyükellimuhu racülü fil haceti feyükellimuhu sümme yetekaddemu ilâ musallâhu feyusalli. Peygamber Efendimiz cuma günü oldu mu minberden inerdi. Önüne birisi çıkıp bir şey sorduğu zaman soru sorardı kişi, ihtiyacını söylerdi. O da cevabını verirdi, sonra geçip namaz kılardı. Yani minberle cuma namazı arasında konuşmasında bir mahsur görmezdi. Bir mahsur yoktu. Konuşabilir, konuşulabilir. Ondan sonra namaz kılabilirdi diye o rivayet edilmiş. Kâne âhiru kelâmihi es-salâte es-selâ ittekullâhe fîmâ meleket eymânüküm. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ömrü nihayete erip ahirete göçmesi yakın gelince vefatı zamanında en son sözü efendim şuydu: Es-salah, es-salah, aman namaza dikkat, aman namaza dikkat. Efendimizin en son sözleri: namaza dikkat edin efendim. İttekullaha fîmâ meleket eymanüküm, emriniz altında köleniz olan, mülkiyetinizde bulunan kimseler konusunda da Allah'tan korkun. Onlara zulmetmeyin diye esirlerin, kölelerin hukukuna riayeti tavsiye etmiş. En son sözleri böyle vefatından evvel, ahirete teşrifinden evvel efendim sözleri bunlar olmuş. Aziz ve muhterem kardeşlerim, namaz dinin direğidir. İslam'ın şiarıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyinceye kadar, namaz kılıp zekat verinceye kadar insanlarla savaşmak emrolundu bana. Yani namaz çok önemli. Kılmayanla savaşmak emrolunmuş Peygamber Efendimiz'e. Onun için ben de size şunu hatırlatmak isterim vesileyle. Namaz Peygamber Efendimiz'in bize vefatına yakın o telaşlı zamanda en son tavsiyesidir. Namaza riayetkar olun. Aman namazı terk eden dininden çok şey kaybetmiş demektir. Çok büyük tehlikede demektir. Ondan sonra çok daha fena durumlara düşebilir. Namazı kılın. Tamam hocam kılıyoruz diyebilirsiniz. Zaten kıldığınızda da ben kaniyim. Şu beni dinleyen kardeşlerim namazı kılıyorlardır da. Bir de aziz ve muhterem kardeşlerim, çevrenizdeki insanların, akrabanızın, yakınlarınızın, çocuklarınızın, aile fertlerinizin de namaza müdavim olması hususunda şu benim söylediğim rivayetleri hatırınızdan çıkartmayın. Acımayın çocuğunuza namaz kılmıyor diye. Bağırsın, uyusun, zavallıcık, çok yoruldu, okula da gidecek, kalkmasın. Olmaz. Orada acımak yapmıyorsun. Senin yaptığın acımak değil. Sen onu ateşe atılmasına razı oluyorsun. Sen onu namaz kılmayan bir insan olarak yetiştirmeye razı oluyorsun. O büyüyünce namazı hiç kılmayacak.

0: Sen şimdi ona engel olmuyorsun. Kalk yavrum, sabah namazının vaktidir. Bu sabah namazı bu vakitte kılınır diye onun kaldırmıyorsun, uykusunu bölmüyorsun, kıyamıyorsun ama cehenneme atılmasına razı oluyorsun. Onun için aman namazın, Peygamber Efendimizin en son sözü namaz olduğunu hiç unutmayalım. Hanımlarımız namaz kılacak. Kimisi kaytarıyor, kılmıyor. Duyuyorum, biliyorum. İmam Hatip talebesi namaz kılmıyor. Neden? Ruh kazanamamış. İmam Hatip okulundan gitmiş ama İslam'ın inceliklerini öğrenememiş, yüreğine İslam'ın sevgisi yerleşmemiş, nefsini yenemiyor, şeytanı yenemiyor, etrafta çok sıkıştırmıyor, bu onu gösterir. Bir taraftan da ikna edeceksin, bak namaz şöyle güzeldir, böyle emretmiştir Allah, Allah'ın emrini tutmayanlar şu cezayı çekecek, bir namaz kılmayan bir insanın efendim sonra ahirette 80 bin yıl yanarak bunun cezasını çekecek filan diye cezasını öğretmek lazım. Namaza müdavim etmek lazım. Küçükten alıştırmak lazım. Çocuk küçükten uyanmaya alışsın. Küçükten kılmaya alışsın. Ondan sonra ona mükafat verin, para verin, hediye verin. Benim hatırıma gelen şöyle renkli işlemeli güzel takke alıverin. Kızla güzel başörtü alıverin. Cebine para koyverin. Bak ben sen namazları kılıyorsun diye bu hediyeleri sana aldım diye hediye getiriverin. İşlemeli seccade. Bak bu senin seccaden, özel seccaden. Hadi bakalım yavrucum diye seccade verin filan. Yani onura edin. Gönlünü alacak şeyler söyleyin, namaza alıştırın. Namaz dinin direğidir. Bu namaz insanı ibadetlere bağlıyor. İbadetler insanı Allah'a bağlıyor. Böylece dünya ve ahiretin fitnelerinden, şerlerinden insan kurtulmuş oluyor. Kılmadığı zaman da şeytanın ağına düşmüş oluyor. Şeytan onu avlayacak, yiyecek, parçalayacak, cehenneme gitmesine sebep olacak diye bir tehlike belirmiş oluyor. Onun için namaza dikkat edin. Namaza dikkat edin. Es-sala, es-sala. Aman namaza dikkat! Aman namaza dikkat demiş Efendimiz. Ahirete göçerken bize bu tavsiyesi var. Ondan sonra da elinizin altındakilerin hukukuna riayet edin diye tavsiye etmiş. Yani kölelerinizin efendim hukukuna riayet edin. Yani aç bırakmayın, açık bırakmayın. İhtiyaçlarını görün. Dövmeyin, sövmeyin, zulmetmeyin, haksızlık etmeyin. Hani ne zulümler yapmışlar efendim köle diye. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'a çölde efendim ateşler yıkıp sırtını bastırmışlar. Efendim işkence etmişler. Allah'a inanma, bizim putlarımıza inan diye zorlamışlar. O ehad, ehad, ehad, tektir Allah, tektir diye efendim bütün işkencelere karşı durmuş. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz kat kat fazla para ödeyip onu kurtarmış kölelikten. Allah rızası için azat etmiş. İşte hani köledir diye, karadır diye efendim mevki makamı yoktur diye insanlar maalesef elleri altındakilere zulmederler. Zulmetmesin kimse kimseye. Beyler aile fertlerine zulmetmesin. Valiler belde ahalisine zulmetmesin. Devlet başkanları ülke ahalisine zulmetmesin. Kimse kimseye zulmetmesin. Güç sahibi güçsüze zulmetmesin. Çünkü bir gün gelecek hak sahibi hakkını alacak. Boynuzsuz koyun bile boynuzlu koyundan hakkını alacak diye büyüklerimiz böyle bildirmiş. O günde ana baba birbirinden kaçacak, evlat kardeş, karı koca birbirinden kaçacak. O günü unutmamak lazım. Ati Babel cenneti. Bak nasıl başı sonuna uygun düşüyor. Allah Teala Hazretleri bizi zikriyle meşgul olan ve zakirin Allah'a kesiren ve zakirat diye methettiği efendim yolunda daim, zikrinde kaim, sevdiği, razı olduğu kullar eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyunun Sesi Akra.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz?

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelenmişlerdi.

Dinlendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada artık dini yalnız Allah'a has kılarak içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde, gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz O size karşı çok merhametlidir.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Anekdot nedir? Anekdot, hikaye, roman ya da destan gibi anlatmaya dayalı eserlerde ana olaydan bağımsız ama kendi içinde bir bütün oluşturan kısa bölümler. Bazen de geçmişte yaşamış insanların hayatlarından alınmış küçük, gerçek, ibretli olayları anlatan kısa sözler anlamında kullanılır. Bu yönüyle hem nükte hem de hatıra niteliği taşır. Eskiden anekdot sözcüğü gizli kalmış, yayınlanmamış bilgi ya da bir yazarın ilk kez yayımlanan metni anlamına da gelirmiş. Kökeni Fransızca anekdot, yani bir kişi hakkında anlatılan kısa ve gerçek öykü. Bu da eski Yunanca anekdotos kelimesinden geliyor ve anlamı yine yayımlanmamış hikaye. Kısacası anekdot, gerçeğe dayanan kısa ama anlamlı bir olay anlatısı. Dinleyeni hem düşündürür hem tebessüm ettirir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Allah'ım, cezalandırmak için yakalayıp sıkıca tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ım, borç yükünü ve günahları ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin askerlerin mağlup edilmez. Senin sözüne karşı konulamaz. Hiçbir şan, şeref sahibinin bana faydası yoktur. Şan, şerefi veren sensin. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim.

Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: Lagari Hasan Çelebi ve Füze. Lagari Hasan Çelebi, füzeciliğin atası sayılmaktadır. Füze ile uçan ilk Müslümandır. 1633 yılında Osmanlı padişahlarından 4. Murad'ın kızı Kaya Sultan'ın doğduğu gece Sarayburnu'nda yapılan şenlikler sırasında kendi icadı olan füze ile uçuş gösterisi yaparak tarihte bir ilki gerçekleştirmiştir. Ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde anlatıldığına göre Lagari Hasan Çelebi 7 kollu, o zamanın tabiriyle bir fişek yaptı. Bunlara 50 okka, yani 64 kilogram kadar barut macunu doldurdu. Kendisine de bu fişeklerin uygun bir noktasında yer yaparak biner ve yardımcıları tarafından ateşlenen fişekle gökyüzüne fırlatılan mucit, böylece uçma hünerini gösteren ilk Müslüman oldu. Fişeğin barutu bitince fişekten ayrılarak, fişeğe binmeden önce hazırlayıp kendisine monte ettiği kanatlarını veya paraşüt benzeri şeyi açarak Sinan Paşa Sarayı'nın önünde denize yumuşak bir iniş yaptı. Bu şaşırtıcı gösteri üzerine Padişah 4. Murat tarafından mükafatlandırılarak sipahi ocağına kaydedildi. Her nasılsa daha sonra Kırım'a gönderildi ve orada Selamet Girayhan'ın yanında vefat etti. Günümüz bilgileriyle Lagari Hasan Çelebi'nin bu uçuş sırasında 16-20 saniye arasında 125 km bölü saat hızına ulaşarak 2500 ila 3500 metre arasında bir yüksekliğe çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. 1633'lerdeki Lagari Hasan Çelebi'nin barutla çalışan roketinden günümüzdeki bir teknoloji harikası olan Satürn 5 füzesine, hatta daha da ilerisi bilim kurgu da olsa zamanda yolculuk roketlerine doğru yol alınıyor. Kabul edilmelidir ki birkaç yüzyıl ya da bin yıl içerisinde zamanda seyahat bir gerçek ve uygulanabilen bir imkan haline gelecektir. Lagari Hasan Çelebi gibi ilim adamları, ilmin her alanında öncülük eden bu çalışmalarıyla, deve kuşu misali başını kuma gömerek mazisine ısrarla sırt çevirenlere asırlar öncesinden adeta şöyle haykırmaktadır: siz atalarınızın yaptığı tecrübeleri devam ettirseydiniz, dünyanın zevkine, sefasına kapılmasaydınız, sizler de pekala Ay'a gidebilirdiniz.
1: Bir mucit, bir icat.
0: Farkında ol, Akra dinle.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Mesela biz oyunlarda anne babalarda genelde şöyle bir durum da olabiliyor. Oyun oynarken anne babanın dahil olduğu oyunlarda ister istemez çocuğa bir şey öğretme kaygısı da oluyor. İşte mesela bak bu kırmızı renk, bak bu üçgen, bu kare vesaire gibi sürekli böyle bir şeyler söyleme ihtiyacı gidiyoruz. Ya da işte mesela çocukla oyun oynarken onunla bir konuşma, bir şey söyleme ihtiyacı gidiyoruz. Fakat biz bir figüranız. Hiçbir şey söylemenize gerek yok. O zaten size rol veriyorsa o rolü alın veya ona eşlik edebilirsiniz, onunla konuşabilirsiniz. Bir şeyler öğretme gayretinde olmanıza gerek yok. Çünkü o zaten bir şeyler öğreniyor. Çünkü burada bu sefer oyunun keyifli tarafından uzaklaşıyorsunuz. Doğal olarak orası doğal gelişen bir oyun ortamı olmuyor ve çocuk bir süre sonra buradan sıkılmaya başlıyor. Doğal olarak oyunu bırakıyor. Yani aslında onun belki de doğal bir süreçte öğrenebileceği bir sürece ister istemez biz engel oluyoruz. Ve şöyle mesela oyun oynarken de anne babalar bu yüzden hem çok fazla müdahaleci, hani sürekli bunu kullanıyoruz, müdahale etme alanını kullanıyoruz ama sadece müdahale etmek ya da bir şeyler öğretmek değil. Yüz ifadeleri, mimikleri bile çok kıymetli çocuklarla oyun oynarken. Mesela çocuk bunu görüyor, keyif alıyor mu, almıyor mu? Gerçekten benimle beraber burada mı, değil mi? Yani onunla gerçekten güler yüzlü bir şekilde, onu kabul ederek, onu anlayarak bir oyuna eşlik etmenizle işte hiç böyle mutlu olmadan tamam hadi şunu da getir, tamam oğlan çok yorgunum hadi onu da gel, onu da ver bana gibi vesaire bir şekilde. Çocuk zaten bu oyundan keyif almıyor. Keyif almadığı için de zaten gelişimine bir katkı sağlamıyor.
0: İki dakika. Az, öz, etkili.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuk.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Ve ma zâdallâhu abden bi affin illâ izzen. Allah bir kulun affetmesini arttırırsa, affetmek suretiyle onu affedici bir insan durumuna sokarsa, izzetini arttırır onu. Affını arttırmak ne manaya gelir? Başka bir manaya gelmez. İzzetini arttırmak manasına gelir. Yani affedici oldun bir insan, merak etme, şanına noksan gelmez, küçülmez. Affettikçe yükselir, aziz olur, kıymetli olur, izzetli, şerefli, haysiyetli insan olur. Onun için affedici olacağız. Ama hocam, filanca arkadaş bana şöyle söylemiş, böyle söylemiş, şöyle kötülük. Affet ya, Peygamber Efendimiz işte affettin mi izzetin artar diyor.
2: Arif Nihat Asiyet Affu Umumi diye bir şiir yazmış. Şunu affettim, bunu affettim, şunu affettim, bunu affettim. Azrail'i bile affettim diyor. Melek deyince insana hep böyle güzel şeyleri yapan geliyor ama Allah'ın vazifeli varlığı la ya'sunallaha ma emerahum ve yef'alun ma yu'merun. Melekler Allah'a asi gelmezler. Allah ne emretmişse onu yaparlar. Yap yaparlar, yık yıkarlar. Emir neyse öyle yaparlar. Azrail de Allah'ın bir meleği, vazifeli. Can al diyor, Allah can almaya vazifeli kılmış, canı alıyor. Onu da affettim diyor. Yani sen benim canıma ne kıyıyorsun, ne dokunuyorsun diye onu da affetmiş. Affu umumi diye bir şiir yazmış. Biz de affu umumi çıkartalım, affedelim birbirimizi. Allah kusurlarımızı düzeltmeyi de nasip etsin. Kardeşlerimizi affetmeyi de nasip etsin. Bir kimse sana karşı bir kusur işlerse 70 tane bahane uydur aklından. Herhalde şundan yapmıştır. Yok o manaya değildir. İyi niyetle yapmıştır. Kötü niyetle değildir. 70 tane bahane uydur. Hala için razı olmuyorsa bu sefer lafı kendine döndür. Ne katı kalpli adamsın, ne ikna olmaz adamsın, ne mazeret kabul etmez adamsın. 70 tane mazerete hala ıh diyorsun. Hala kabul etmiyorsun diye kendini ayıpla.
0: Dostça bir tavsiye.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ikinci fetih hutbesi. Peygamberimiz Aleyhisselam yine fethin ikinci günü öğle namazından sonra Kabe'nin merdiveninde arkası Kabe'ye dayalı olarak Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra halka şöyle hitap etti. Ey insanlar! Şüphe yok ki Allah göklerle yeri, güneşle ayı yarattığı gün Mekke'yi de haram ve dokunulmaz kılmıştır. Burası Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı bir bölgedir. Kıyamet gününe kadar da haram ve dokunulmaz olarak kalacaktır. Mekke'yi haram ve dokunulmaz kılan Allah'tır. Onu insanlar harem kılmamışlardır. Mekke'nin ganimetlerinden hiçbir şey bize helal olmamıştır. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kimse için Mekke hareminde kan dökmek, ağaç kesmek helal olmaz. Mekke'de kan dökmek benden önce hiçbir kimse için helal olmadığı gibi benden sonra da hiçbir kimse için helal olmayacaktır. Bana da ancak gündüzün belli bir saatinde helal kılınmıştır. Ki bu da Mekkelilerin ilahi gazabı hak etmiş olmalarından ileri gelmiştir. Şüphe yok ki fili Mekke'ye girmekten alıkoyan, tutan Allah'tır. Mekkeliler üzerine Resulullah'la müminler de ancak bir kez salınmışlardır. İyi bilin ki şu saatte Mekke benim için bile haramdır. Mekke'nin bugünkü haramlığı dünkü haramlığı haline dönmüştür. Bu söylediklerimi burada bulunanlar, burada bulunmayanlara ulaştırsın. Şayet size biri çıkıp Resulullah burada çarpışma yapmıştı diyerek ruhsat yoluna kaçacak olursa, ona Yüce Allah yalnız Resulüne helal kılmış, izin vermişti. Size helal kılmamış, izin vermemiştir deyiniz. Mekke'nin av hayvanları ürkütülmez, kaçırılmaz. Mekke'nin dikeni bile kesilmez. Mekke'nin ağacına balta vurulmaz. Yerdeki itiği uzanılıp alınmaz. Meğer ki sahibini aramak için ola. Mekke'nin yeşil otları biçilmez.

0: Huzeylir'in adamını da siz öldürdünüz. Vallahi onun diyetini siz ödemezseniz ben ödeyeceğim. Şu bulunduğum yerdeki andan sonra kim öldürülürse, öldürülenin ailesi için iki şeyden birini seçmek vardır. Ya öldürenin kısas olarak öldürülmesini ya da öldürülenin diyetini, kan bedelini ister. Hiç şüphesiz insanların Allah'a karşı en saygısızı, en taşkını, Allah'ın hareminde adam öldüren yahut kendi katilinden başkasını öldüren ya da cahiliye çağındaki öcünü almak için adam öldürendir buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam hitabesine şöyle devam etti. İslamiyet'te insanın babasından veya baba tarafından akrabasından başkasına intisap edilmesi diye bir şey yoktur. Cahiliye çağının kötü işleri silinip gitmiştir. Doğan çocuk döşeğin sahibine aittir. Zaniye eslep vardır buyurdu. Eslep nedir diye sorulunca Peygamberimiz Aleyhisselam mahrumluk demektir buyurdu ve hitabesine şöyle devam etti. İddiasını ispatlamak için delil getirmek davacıya, yemin de inkar edene düşer. Ey insanlar! Cahiliye çağında bir takım anlaşmalar yapılırdı. Cahiliye çağında yapılmış olan antlaşmalara riayet ediniz. İslamiyet ona kuvvetten başka bir şey eklemez. İslamiyet'te ne cahiliye anlaşması vardır ne de fetihten sonra hicret. Fakat cihat ve cihada niyet vardır. Seferber edilmek istendiğiniz vakit hemen seferber olunuz. İslamiyet'e cahiliye çağı antlaşması ihdas etmeyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bütün Müslümanlar kardeştirler. Müslümanlar, kendilerinden olmayanlara, düşmanlara karşı bir eldirler. El birliğiyle topluca hareket ederler. Müslümanların kanları birbirine eşittir. Zimmetlerini onların en hafifleri, en uzaktakileri bile yerine getirmeye gayret ederler. İyi biliniz ki ne bir kafir için bir mümin ve Müslüman öldürülür, ne de onlardan taahhüt sahibi olanların taahhütlerinden dolayı harbi olan kafirler için öldürülürler. Kafirin diyeti Müslüman diyetinin yarısıdır. İyi biliniz ki İslamiyet'te değiş tokuş yoluyla evlenme yoktur. Kadın ne halasının ne teyzesinin üzerine nikahlanıp bir araya getirilebilir. Kocasının izni olmadıkça onun malından bir şey vermesi kadın için helal caiz değildir. Kadın yanında bir mahremi bulunmadıkça 3 günlük yola gidemez. İyi bilesiniz ki varis için vasiyete gerek yoktur. Ayrı din sahipleri birbirlerine varis olamazlar. Parmakların her birisinde diyet onar onar devedir. Kemiği görünen derin yaralardan her birisinde diyet beşer beşer devedir. Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar namaz yoktur. Zekat ve sadakaları teslim almak için hayvanları bir yerden başka bir yere sürdürüp götürtmek yoktur. Zekat ve sadakalar ancak mal sahiplerinin yurtlarında teslim alınacaktır. Sizi 2 günün orucundan nehyederim. Biri Kurban Bayramı günü, diğeri de Ramazan Bayramı günü orucudur. Sizi 2 biçim giyimden de men ederim. Hiçbiriniz ne ut, edep yerleri açıkta kalacak biçimde sırt ve baldırlarını sarık ve benzeri bir bez parçasıyla sarsın sarınsın, ne de 2 yanı kaldırıp omuzlara atılınca ut, edep yerleri açılacak biçimde bir atkıya bürünsün. Ben size ancak anlayacağınız, tutacağınız yolu gösterdim buyurdu. Yemen halkından Ebu Şah adında bir zat kalkıp, ''Ya Resulallah, bunları benim için yazınız.'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ashabına, ''Onun için yazınız.'' buyurdu. Ebu Şah için yazdıkları nelerdi diye sorulunca, Evzai, ''Onun için dinlemiş olduğu hutbe yazıldı.'' demiştir.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: Müslümanlık nedir? Müslümanlık nefse hakimiyet yoludur. Nefsine hakim olacaksın, günahlardan kendini tutacaksın. Bir de insanı günahlara çeken kuvvetler var. Şeytan diyor ki gel gel gel, gel, burası çok güzel, gel gel yap şunu. Nefis de diyor ki git git git, tamam tamam benim de canım istiyor onu diyor. Nefis seni sürüklüyor, şeytan seni çekiyor. Dünyada efendim böyle aldatıcı güzellikleri var. Deniz kenarları var, dağ başları var, manzaralar var, Boğaziçi var, Çamlıca var, Zevk var, Seba var vesaire var. Müslüman ne yapacak? İradesine hakim olacak, kendisini tutacak, kötü işi yapmayacak. Efendim, canı istemese bile ibadetini, iyi işlerini, vazifelerini yapacak.
1: Okudukça eser Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Değerli okurlar, kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Huneyn Gazası. Mekke fethi Hevazin'i, Sakif'i çok gocundurdu. Bu oymaklar birleşerek topladı büyük bir ordu. Ok atmakta, savaşmakta her yana ün salmışlardı. Bu orduya kadınlarla çoluk çocuk almışlardı. Bundan maksat askerleri getirmekti cesarete, müminleri yok etmek için geçti ordu harekete. Düşmanların kararını Efendimiz aldı haber. Az zamanda her taraftan toplanmıştı hayli asker. 12 bin mücahitle düşmanlara karşı çıktı. Bu gazada müminlere zafer yolu apaçıktı. Müslümanlar çoğuz diye kayıtsızca yürüyordu. Bir yanda düşman ise hazırlıklar görüyordu. Karanlıklar açılırken müminlerin üzerine sağanak sağanak ok yağmıştı, saflar girdi birbirine. Şaşırarak, bozularak darmadağın olmuşlardı. Peygamberin etrafında yalnız birkaç kimse vardı. Efendimiz amcasına, "Müminleri çağır," dedi. "Ey ensar, ey muhacirler, gelin," diye bağır dedi. Abbas hemen ünleyince Müslümanlar geri döndü. Huneyn günü müminlere en ağır, en acı gündü. Fakat Allah yerleştirmiş onları, berk etmiş idi. Huneyn günü çokluğunuz hoşunuza gitmiş idi. Lakin işe yaramamış, vermemişti bu bir fayda. Yerin bütün genişliği yüzünüze daralmış da hemen geri dönmüştünüz. Bundan sonra Allah yine sükunetler indirmişti müminlere, elçisine. Gözünüze görünmeyen birçok asker göndererek tazip etti kafirleri, onlara bu ceza gerek. Hakikaten Müslümanlar birdenbire tazelendi. Allah Allah sesleriyle saldırarak hasmı yendi. Huneyn'de düşman o gün ölüverdi 70 kadar. Birçok esir bırakarak gözden hemen kayboldular. Kaçtı Düreyt ordusuyla, Evtas'ta aldı soluğunu. Efendimiz sezdi onun hazırlıkta olduğunu. Evtas'a bir miktar kuvvet ayrılarak gönderildi. Ebu Amir savaşırken hayatına son verildi. Ebu Musa kumandayı o gün hemen ele aldı. Düşmanların saflarına kılıcını çekip daldı. Sakiflerin kumandanı Düreyt öldü o aralık. Pek çok esir bırakarak dağılmıştı düşman artık. Esirlerin içindeydi peygamberin süt kardeşi. Mücahitler çok hürmetkar davranmıştı ona karşı. Efendimiz gördü onu, gözlerinden yaşlar indi. Beni Sa'd yurdundaki anıları tazelendi. Abasını yere yayıp, "Gel kardeşim, buyur," dedi. Onun ile konuşarak hatırını hoş eyledi. Ona birkaç hizmetçiyle koyun deve bağışladı. Şeyma sevinç hisleriyle bu iyiliği alkışladı. Taif'in muhasarası. Düşmanların kaçanları Taif'e başvurmuşlardı. Müminlerle bir

kez daha savaşmayı kurmuşlardı. Taif şehri düşmanların aşılmaz bir yurdu idi. Meşhur Sakif bu toprağın en azılı kurdu idi. Efendimiz 1000 kişilik bir kuvveti öne sürdü. Düşman meğer tetikteymiş, kovanlardan ok püskürdü. Mancınıklar kurularak düşmanlara taş atıldı. Mücahitler hemen her gün dört taraftan hücum kıldı. Mücadele muhasara bir netice vermiyordu. Efendimiz ashabına ne dersiniz diye sordu. Taarruza hiç aralık vermeyelim biz dediler. Böylelikle inşallah kazanılır bir gün zafer. Efendimiz hayır dedi. Yarın kalkıp gideceğiz. Mücahitler demişlerdi. Zafer elde edeceğiz. Efendimiz bir kez daha deneyiniz haydi dedi. Müminlerin Taif'e bu en son saldırısı idi. Fakat yine bir netice alamadan çekildiler. Zayiat çok korkunç idi. Zordu elde etmek zafer. Buyurulmuştu, yarın artık hak dilerse yolculuk var. Müminlerden yoktu artık bu hususta eden ısrar. Bazıları, siz dediler, Sakife beddua edin. Ulu elçi el kaldırıp, demedi, yok olun gidin. Merhametli Rabbim dedi, ulaştır da hidayete, onları sen bize getir. Böyleydi o hep işte. Tebük Seferi 9. Hicri yılda kıtlık oldu Medine'de. Gökten ne yaş düşüyordu, bet bereket kaldı ne de. Hazırlanmış Kayser diye bir lakırdı çıkmış idi. Bu hazırlık müminlerin canlarını sıkmış idi. Efendimiz 30 bin er hazırladı ive ive. İhaneler toplanmıştı, Osman verdi 300 deve. Ebu Bekir servetinin bütününü bağışladı. Yerde insan, gökte melek bu bağışı alkışladı. Diğer birçok müminler de teberrüde bulundular. O kıtlıkta mücahitler böyle teçhiz olundular. Münafıklar müminleri kandırmaya uğraştılar. Demişlerdi, şu kıtlıkta savaşmaya imkan mı var? Müminlerden bazıları silahsızdı, geri kaldı. Peygamberden ayrı kalış kalplerine acı saldı. Efendimiz damadına Medine'de otur dedi. Fakat Ali Medine'de kalmayı hiç istemedi. Yalvarmaya başlayınca dedi ona Resulü Hak, söyle, arzu etmez misin Musa'ya sen Harun olmak? Ali böyle susturulmuş, kaymakam nas buyurulmuştu. Biraz sonra mücahitler yol almaya koyulmuştu. Yolda Sernut oymağının kayalara oydukları meskenlere rastladılar. Duruyordu birçokları. Efendimiz müminleri yaklaşmaktan men eyledi. Siz bu kavmin sularından içmeyiniz sakın dedi. Tebük, Şam'la Medine'nin arasında bir şehirdi. Hak elçisi ordusuyla ilerleyip şehre girdi. Tam 20 gün kaldı orada. Düşmanlardan yoktu eser. Korkmuş İslam ordusundan dağılmışlar imiş meğer. Yoldayken peygamberin bir devesi yitmiş idi. Bir münafık bu vakayı dil dolağı etmiş idi. Muhammed ben Resulüm der, göklerden hem haber verir. Bilmez fakat yitirdiği devesi nerededir? Münafığın bu sözünü elçisine bildirdi Hak. Efendimiz filan dedi, şöyle şöyle söylüyor bak. Allah bana bildirmezse benim için bilmek nerede? Fakat şimdi bildirmiştir. Devem işte filan yerde. Başındaki yularını bir ağaca taka kalmış. Hayvancağız öyle durup iki yana baka kalmış. Takanaktan kurtararak getiriniz onu haydi. Müslümanlar gidip buldu. Deve aynı halde idi. Duyardı o gizlileri, görürdü hep uzakları. Bunun için geri kaldı hainlerin tuzakları. Münafıklar müminleri yok etmeyi bir gün kurdu. Yapmışlardı mescit diye Kuba'da bir fesat yurdu. Yatırılıp dağıtıldı münafıklar bu mescitten. Bellerini kırmış idi bu ilahi tedbir cidden. Efendimiz bu seferle düşmanlara korku verdi. Beyler gelip baş eğdiler. Tebük işi sona erdi. Resulullah müminlerle Medine'ye dönüyorken kadın erkek çoluk çocuk karşı çıktı erken erken. Karşılayıp selamladı veda yokuşunda onu. Mini mini yavruların sevincinin yoktu sonu. Büyük Hac 9. Hicri yılda peygamberin emri ile hac etmek için hazırlandı müminlerden bir kafile. İçlerinde Abdurrahman, Sa'd gibi zatlar vardı. Ebu Bekir başlarında Medine'den çıkmışlardı. Müslümanlar duya duya kana kana hac ettiler. Cenab-ı Hak Kur'an'ında bu hacca der, haccı ekber. Kurban günü bir de hutbe okumuştu Ebu Bekir. Haccın bütün usulünü öğretmişti o gün bir bir. Ali Tövbe suresinden 30 ayet okuyarak müşriklerin Beytullah'a girmesini etti yasak. Kalktı o gün Kabe'yi çırılçıplak tavaf etmek. Muahede hükümleri muteberdi 4 aya dek. Yıkıldı bu büyük hacda cahiliyet

devri artık, açıldı bir nurlu devir, üstün oldu akıl mantık. Habeş Necaşisi'nin ölümü. 9. Hicri yılda öldü Habeş hükümdarı, onu geniş rahmetiyle yarlasın yüce Tanrı. Temiz kalbi, yüksek aklı ona doğru yol gösterdi. Mazlum zayıf müminlere kucak açtı, kanat gerdi. Efendimiz Necaşi'nin ölümünü duyar duymaz, Rabbim onu rahmetinle affet diye etti niyaz. Hem cenaze namazını Medine'de kıldırarak tanımıştı Necaşi'ye manevi ve mümtaz bir hak. Peygamber'e gelen heyetler. 9. yıl. Beni Sad oymağının İslam oluşu. Malik oğlu Enes der ki, peygamberin yanındayken devesinin üzerinde bir zat çıka geldi hemen. Gösteriniz bana dedi, nerededir Resul-ü Hak? Şu beyaz at denilince ona doğru yaklaşarak, soracağım bir şey dedi, incinme hiç sözlerimden. Efendimiz, peki dedi, istediğin şeyi sor sen. O zat bunun üzerine, ey Muhammed söyle dedi, seni bize hak mı saldı? Efendimiz, öyle dedi. Sordu, hakkın emri midir günde 5 kez namaz kılmak? Eder misin yemin buna? Evet dedi Resul-ü Hak. Daha sonra oruç, zekat, hac için de sordu sual. Her birine evet diye verilmişti cevap derhal. Tasdik etti peygamberin hak peygamber olduğunu. Sonra dedi, dinleyiniz Salebe'nin bu oğlunu. Ki adıma dımam derler. Şimdi dönüp gideceğim. Gördüğümü duyduğumu halka tebliğ edeceğim. Döndü hemen beni Sade, putları zemmetti dımam. Delirmiş vah diyorlardı. Sözüne o etti devam. Vermez size Lat ve Uzza ne bir fayda ne bir zarar. Muhammed hak elçisidir. Tapılacak bir Allah var. Beni Sad dinlemişti dımamın bu sözlerini. Gün batarken İslam nuru aydınlattı özlerini. Beni Tay heyeti. 9. yıl içinde Beni Tay'dan birkaç kişi gelmişlerdi Medine'ye anlatmadan onlar işi. Efendimiz sizi dedi yamaçlardan ve düzlerden getiren Hak Teala'ya pek çok teşekkür eylerim ben. Tuttu Zeyd'in ellerini, güzel yüzü gülümsedi. Kimsin diye sordu ona. Zeyd, Zeydül Haylim dedi. İnandım ki Allah birdir, sen de onun Resulüsün, Efendimiz senin dedi, adın Zeydül Hayr olsun. Müslüman oluşu ve Sakif meclisi ve Sakif heyeti. Efendimiz Taif'teki ablukayı kaldırırken, erdir dedi hidayete Allah'ım şu Sakif'i sen. Peygamberin bu duası kabul ile karşılandı. Urve Taif önderiydi, ağır, uslu bir insandı. Kendisi çok âli cenap, aklı erer bir er idi. Mekkeliler, Kur'an ona inseydi ya derler idi. Efendimiz Tebük'teyken Medine'ye gitmişti o. Peygamberi karşılayıp Hakk'a iman etmişti o. Eğer dedi müsaade buyrulursa gideyim ben, Taif'teki ahaliyi dine davet edeyim ben. Güzel amma buyurdular, şehit eder kavmin seni. Urve dedi, üzülmeyin, çok severler onlar beni. Efendimiz onun böyle ısrarına hayret etti. Peki dedi sen bilirsin, Urve hemen kalktı gitti. Ölümünü göze aldı hak dinini yaymak için, fakat puta tapınanlar kızmaktaydı için için. Urve çıkmış okuyordu bir gün sabah ezanını, tuttular ok yağmuruna kuşatarak her yanını. Urve yere yıkılmıştı, Allah'a çok hamd eyledi. Müminlerin meşhedine beni dahi gömün dedi. Katı kalpli Taifliler başvurdular peygambere, yapılmıştı uzun uzun münakaşa, müzakere. Şu olur bu olmaz diye pazarlığa giriştiler. Kalplerini açtı Allah, hidayete eriştiler. Necran heyeti. Hristiyan dünyasında Necran mühim bir yer idi. Vardı orada bir kilise, ona Kâbe derler idi. Kubbesine 300 deri kaplanmış bir kiliseydi. Necran'ın baş ruhanesi Papaz Ebu Harise'ydi. Kendisi çok azametli, bilgisine mağrur idi. Hristiyan aleminde gerçekten o meşhur idi. Efendimiz bir mektupla hak dinine davet etti. Bu başpapaz 60 kadar adamıyla kalktı gitti. Sual etti peygamberden birçok mühim meseleler. Efendimiz cevabını verdi ona birer birer. En sonunda İsa için ne buyrulur diye sordu. Efendimiz bu papazın şer işini hayra yordu. İsa dedi yaratanın kullarından bir kişidir. Her peygamber gibi o da bir hidayet güneşidir. Heyet, hayır biz dediler onu Allah biliyoruz. Bu imanla kanaatle ölmemizi diliyoruz. Onlar böyle direnince gelin dedi Taha, Yasin. Yalvardım Allah'a biz yalancıyı lanetlesin.

Korku düştü içlerine. Etmediler muvafakat. Demişlerdi birbirine, peygamberse eğer bu zat, lanet çöker üstümüze. Vazgeçin şu imtihandan. Vergi kabul eyleyerek kurtuldular heyecandan. Beni amir heyeti. Beni amir heyetinden 14 kişi İslam oldu. Peygamberi görür görmez kalplerine iman doldu. Fakat aynı kabileden Erbet Tufeil oğlu amir, peygamberi suikaste kalkıştı bu iki kafir. Amir sözle oyalayıp Erbet kılıç vuracaktı. Peygamberi gördü amir, gözlerinde şimşek çaktı. Çöller yalnız senin olsun, şehirleri bana versen. Yahut beni halife yap, eğer kabul etmem dersen. Gatafan'la birleşerek harp açarım sana dedi. Peygamber bu tekliflerin hepsini de reddeyledi. Erbet donup kalmış idi. Kılıca el vuramadı. Peygamberlik heybetinin karşısında duramadı. Rabbim beni sen bunlardan koru dedi Resul-i Hak. Amir oradan ayrılınca yoldaşına çıkışarak, niçin dedi konuşurken öldürmedin Muhammed'i? Erbet ona, aramızda ben hep seni gördüm dedi. En sonunda at üstünde bir vebadan öldü amir. Peygamberin korunduğu böylelikle oldu zahir. 7. Bölüm Veda Haccı. 10. yıl Zilhicce ayı, 632 Şubat ayı. Efendimiz yıllar var ki hac etmeyi özlüyordu. Tütmekteydi gözlerine Kâbesiyle nazlı yurdu. En sonunda 10. yıl hac etmeye verdi karar. Duydu geldi akın akın her taraftan Müslümanlar. Cumartesi öğle sonu çıkılmıştı Medine'den. 100.000'den de fazla idi bu yıl gelip hacca giden. Peygamber Zülhüleyfe'de yunup koku sürünmüştü. Ertesi gün iki parça beyaz beze bürünmüştü. Kasva adlı devesinin üstünde o bir ay gibi diyordu ki, huzuruna geldik bugün biz ya Rabbi. Sana çok şükreylerim ben, yoktur senin bir şerikin. Mülk senindir, nimet senden, yoktur senin bir şerikin. Efendimiz lebbeyk derken on binlerce Müslümanlar, ya Rab bizler diyorlardı, aşıp geldik diyar diyar. Peygamberin yolculuğu sürmüş idi tam 30 gün. Pazar günü şehre girdi, muradına erdi bütün. Gözlerden ve gönüllerden taşıyordu heyecanlar. Kâbe'nindir Rabbim dedi, bütün şeref, bütün şanlar. İbrahim'in makamında kıldı 2 rekat namaz, Mevlasına şükranını şu mealde eyledi arz. Ondan başka ilah yoktur, birdir, eşi ortağı yok. Mülk onun, hamd ona mahsus, onun gücü, kudreti çok. Yaşatan o, öldüren o, yoktur bir eş ortak ona. Her vaadini infaz etti, yardım etti ben kuluna. Resulünün aleyhinde birlik yapan düşmanları tek başına hezimete uğrattı o yüce Tanrı. Safa Merve arasında hızlı hızlı geldi gitti. Durdu Merve tepesinde, el kaldırıp dua etti. Gidip Mina mevkiine eylediler orada karar. Sanki beden deryasıydı, yürüyordu dağlar taşlar. Zilhicce'nin 9'unda cuma günü erken sabah ilerledi Arafat'a müminlerle Resulullah. Pederimiz İbrahim'den miras kalan bu toprağın üzerinde durun dedi ey insanlar, yığın yığın.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

0: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili Akra Radyo dinleyenlere Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, her türlü ihsan ve ikramı üzerinize olsun. Hem dünyada hem ahirette. Cenab-ı Hak sevdiği kul eylesin, iki cihanda yüzünüzü güldürsün, sevindirsin, bahtiyar eylesin. Bakara Sure-i Şerifesinin 133-134. ayetlerine geldik. Bunlar üzerinde konuşma yapmak istiyorum. Bugünkü sohbetim bunlar üzerinde olacak. Önce mübarek ayetleri okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Emküntüm şühedâ iz hadara Yakub el-mevtü iz gâle li benihi mâ ta'budûne min ba'di. Kâlû na'budu ilâheke ve ilâhe âbâike İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ilâhen vâhidâ ve nahnu lehu müslimun. Tilke ümmetun kad halet leha ma kesebet ve leküm ma kesebtum ve la tüselûne amma kânu ya'melûn. Sadakallahu lazim. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu 133. ayet-i kerimede soru tarzında muhataplarına, Peygamber Efendimiz'e, efendim ve Kur'an'a muhatap olabilecek herkese buyuruyor ki, müşriklere efendim bir belge olmak üzere inkar edenlere karşı efendim bir delil olsun diye. Emküntüm, yoksa siz daha önce bir sorulandan sonra ikinci bir şık olarak şöyle mi yaptın yoksa böyle mi yaptın gibi ikinci sorunun başına gelen bir edattır. Daha önce ve men yerde bu an milleti İbrahim'e illa men sefe nefsehu diye bir

esnasında konuşulanlara şahit mi, şahitler miydiniz? Ne demişlerdi onlar o zaman diye efendim bir soruyla başlıyor. Tabii bu istifhamı istinkari. Yani siz orada şahit değildiniz, orada mevcut değildiniz, orada Yakup Aleyhisselam ile etrafındaki evlatları en son deminde Yakup Aleyhisselam'ın vefat edeceği zamanda neler konuştuğunu efendim siz orada yoktunuz ama Allah-u Teala Hazretleri bildiriyor işte. Efendim o sizin kendisine bağlandığınız, kendisine intisap ettiğinizi söylediğiniz Yakup Aleyhisselam ki lakabı efendim İsrail idi. Kendilerine İsrail oğulları diyorlar. Yakup'un evlatları, soyu efendim kavmi manasına. O sizin intisap ettiğiniz Yakup Aleyhisselam vefat geldiği zaman ne denmişti? Siz ne diyorsunuz? Onlar bakın Yakup Aleyhisselam vefat ederken oğullarıyla neler konuştular. Siz hangi noktadasınız? Nasıl ters efendim bir durumdasınız? Aklınızı başınıza toplayın, bu yanlış durumunuzu anlayın manasına. Şimdi Yakup Aleyhisselam, biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ın babası, efendim İbrahim Aleyhisselam'ın torunu, İshak Aleyhisselam'ın oğlu. Efendim işte Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleri nasıl efendim kuyuya attılar, kervana sattılar. Efendim ondan sonra nasıl Mısır'a geldi Yusuf Aleyhisselam, sonra babasını ve kardeşlerini Mısır'da tutunduktan, yetiştikten, mevki, makam, itibar, şeref, haysiyet sahibi olduktan sonra nasıl getirdi? Bunlar meşhur Yusuf Aleyhisselam'ın hikayeleri. Ama Yakup Aleyhisselam vefat ederken ne demişti efendim? İzkale hani demişti ki libenihi etrafındaki oğullarına, 12 oğlu olduğu efendim kaynaklarda rivayet ediliyor. Efendim bunların isimleri tefsir kitaplarında yazılmış bulunuyor. Efendim sayılmış oluyor. O çocukları tabii babaları vefat edecek diye etrafına toplanmışlar. Mübarek bir peygamber, itibarlı bir kimse Mısır'a geldiler. Efendim Yusuf Aleyhisselam zaten orada bir yüksek mevki makamı sahibi. Ne demişti çocuklarına Yakup Aleyhisselam o vefatı anında vasiyet yoluyla? Efendim demişti ki "Ma ta'budune min ba'di?" Bu da soru. Yani benden sonra neye tapınacaksınız? Hangi ilaha kulluk edeceksiniz? Nasıl kulluk yapacaksınız? Neye tapınacaksınız diye sormuştu. Tabii hayatı boyunca aman bu Mısırlıların yanlış inançlarına düşmeyin. Bunlar yanlıştır. Bunlar efendim Firavun'u tanrı edindiler, bilmem çeşitli tanrılar uydurdular akıllarından. Efendim Mısır'ı, Kahire'yi, Hazreti Hüseyin Efendimizin camisi varmış derken bir de şu Firavunların hallerini görelim diye oralarda gittik, gördük. Efendim böyle nelere taptıkları belli. Tabii biz tarihin böyle bir maziden hatıralarını seyrediyoruz gittiğimiz zaman ama Yakup Aleyhisselam bir peygamber olarak Mısır'a gidince kavmin nasıl yanlış bir inanç üzere olduğunu görüp onu düzeltmek için var gücüyle hak dini öğretmek için gayret etmişti. Efendim sakın şeylere efendim yanlış yollara sapmayın, efendim putlara tapmayın diye soruyor. Yani vasiyet ediyor. Aman ha sakın Allah-u Teala Hazretlerinden başka varlığa tapmayın. Tapmayacaksınız değil mi? Neye tapacaksınız? Söyleyin bakalım derken tapmayacaksınız değil mi manası var. Bir vasiyet manası var. Onlar da ne dediler? Bu tabii onların o cevapları bizler için önemli ama asıl Yakup'un sülalesinden geldiklerini söyleyen Beni İsrail için, Yahudiler için önemli. Çünkü onların hürmet ettikleri zatlar bakalım ne demişler? Hangi inanç üzerelermiş? Galu dediler ki na'budu ilaheke. Ey babamız Yakup. Efendim biz senin ilahın olan Allah-u Teala Hazretlerine, Rabbul Alemine ibadet edeceğiz. Ona ediyoruz, ona ibadette devam edeceğiz. Yolu değiştirmeyeceğiz, yanlış yollara sapmayacağız. Senin ilahın ve ilahe abaike, senin ecdadının, babalarının ilahı olan, tabii bütün yerin göğün efendim ilahı, bütün insanların ilahı, efendim tek Rabbul Alemin, vahid, ehad, ferdü, samed olan, Rabbul Alemin olan, alemleri yaratan, yeri göğü, insi cinni yaratan Allah-u Teala Hazretleri. İşte o Allah'a ibadet edeceğiz. Senin babaların olan İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın Rabbi olan, senin Rabbin olan, alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadet edeceğiz. İlahen vahida, onun tek bir ilah, şerikinden

nadiri olmayan eşi, benzeri, misli, efendim karşıtı, şeriki olmayan Allah'a tek bir ilah olarak ona ibadet edeceğiz. Ve nahnu lehu müslimun, biz ona efendim teslim olmuşuz, itaat etmişiz, efendim inanmışız, bağlanmışız, burada bu inançta sebat edeceğiz dediler. O zaman bu Yahudilerin cedleri olan Yakup aleyhisselam ve İbrahim aleyhisselam ve onların Yakup aleyhisselamın efendim torunları olan Esbat denilen Yahudi kabilelerinin hepsi ilk başta böyle dediğine göre, o zaman Peygamber Efendimiz'in zamanındaki insanlar İslam'la efendim karşılaşan, İslam'la efendim muhatap olan insanlar için onların böyle demeleri çok önemli. Bak onlar öyle diyorlar. O zaman siz de öyle demeniz lazım. Manasına geliyor bu. Şimdi burada tabii bu ayet-i kerime dinler tarihi bakımından son derece mühim bir konuya efendim. Dinler tarihi bakımından son derece önemli bir şey. Efendim Tevrat'ta ve İncil'deki bir takım ayetleri de bu ayet-i kerime anlatıyor. Yani o ayetlere de işaret var. Yani Tevrat'a inanan bir insan, Tevrat'ı bilen bir Yahudi bunu okuyunca hemen vaziyeti anlayacak. Efendim ha bu Tevrat'ta da geçiyordu diye, bir efendim Hristiyan da İncil'de hemen geçen şeyleri hatırlayacak efendim ve Peygamber Efendimiz'in hak peygamber olduğunu, Tevrat'ta İncil'de kendi peygamberlerinin kendilerine tavsiye etmiş olduğu, geldiği zaman aman ona, onun zamanında erişenleriniz sizin torunlarınızdan ona itaat etsinler efendim diye tavsiye edilen peygamber olduğunu anlayıp inanmaları lazım. Çünkü efendim bu hususta Tevrat'ta ve İncil'de mevcut ifadeler var. Mesela bunları önemli olduğu için zikrediyorum. Elmalı Muhammed Hamdi Yazı bunları kitabına almış ve bir Sultan 1. Ahmet zamanında efendim yaşamış olan bir kimse bu şeyleri efendim ayetleri Müslüman olmuş ve efendim İslam'ı kabul etmiş, Mehmet namını almış. Efendim neden Müslüman olduğunu da göstermek için efendim bir de kitap yazmış. Bu benim Risale-i İslamiye isimli İbrahim-i Müteferrika'nın efendim eseri de ne demek? Risale-i İslamiye. İbrahim-i Müteferrika da Romanyalı, Kolej varlı, Kulüclü efendim bir papaz olarak yetişmiş kişiydi. Kütüphanedeki kitaplardan okuyup, eski İncil, Tevrat açıklamalarından okuyup İslam'ın hak din olduğunu, Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'in Tevrat'ta İncil'de geleceği müjdelenen peygamber olduğunu anladığı için Müslüman oluyor. Osmanlı diyarına geliyor efendim ve bir de kitap yazıyor, Risale-i İslamiye. Yani ne demek? Benim Müslüman oluşumu anlatan Risale demek bu, Risale-i İslamiye. Neden Müslüman olduğunu izah eden Risale demek. Biz bunu efendim yayınlamıştık. Çok tatlı bir konu idi benim için, zevkli bir konuydu. Orada da bu ayet-i kerimeler var. Mesela Tevrat'ın 5. sifrinin 15. faslında Musa aleyhisselamın ifadesiyle şöyle bir ayet-i kerime geçiyor. Tevrat'ın ayeti. İlahınız Rab Teala size aranızdan ve ihvanınızdan bana benzer bir nebi ikame edecek, gönderecek. Yani Musa aleyhisselam diyor ki benim gibi bir peygamber gönderecek sizin aranızdan ve ihvanınızdan. Kime hitap ediyor? Yahudilere. Yine bu 5. sifrin 11. faslında Rabb-i Teala Musa'ya dedi ki ben onlara ihvanınız arasından sana benzer, sana mümasil bir peygamber göndereceğim, nasbı ikame edeceğim. Bunun benim ismimle tebliğ edeceği kelimeleri, ayetleri her kim dinlemezse ben ondan intikam alırım diye efendim ayetler geçmiş oluyor. Yani Tevrat'ta var bu ayetler. Bu gayet açık. Mukayeseli olarak Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı inceleyen bu gerçeği görür. Nitekim Fransız profesörlerinden Sayın Profesör Maurice Bucquet, İlimler Akademisi efendim üyesi, yani ciddi bir ilim adamı. İstanbul'a da geldiği zaman efendim şeyde toplantıda ben de efendim görmüştüm kendisini. Efendim o da Tevrat'ı, İncil'i incelemiş, Kur'an'ı incelemiş. Ondan sonra İslam'ın hak din olduğunu, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu,
Muhammed Mustafa'nın da Tevrat'ta, İncil'de bahsi geçen peygamber olduğunu efendim kabul edip Müslüman olmuş ve bu incelemelerini bir kitap halinde de yazmış. Bu da Türkçe'ye çevrildi. Bunlar önemli. Onun için bu lütfen Risale-i İslamiye'yi, İbrahim'i, Müteferrika'yı okuyun. Bu ayet-i kerimenin efendim Elmalı'daki tefsirini dikkatli bir şekilde efendim izahlarına güzelce okuyun. Şimdi buradan biraz şeyleri anlatalım. Peygamber Efendimiz'i efendim açıkça veya işaret yoluyla müjdeleyen, geleceğini tarif eden, bildiren efendim bazı cümleler var Tevrat'ta ve İncil'de. Yakup Aleyhisselam oğullarına demiştir ki, Tevrat'ın Yunanca tercümesinde yine bu: "Ey benim oğullarım, gelecek Resul gelmediği müddetçe bizden nübüvvet kesilmez. O geldikten sonra bizden nübüvvet ve saltanat kesilir. Cümle alem onun gelişine muntazırdır." diyor. İşte bu ayetlerden dolayı birisinin geleceğini zaten şeyler bekliyorlardı. Yahudiler bekliyorlardı. Allah-u Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'a vahyedip dedi ki deniliyor. Efendim Tevrat'ın birinci kitabında bir rivayet olarak efendim Tevrat müfessirlerinden Seman yazmış. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a vahyedip dedi ki, İsmail hakkındaki duanı kabul ettim ve onu mübarek kıldım, büyüttüm ve cidden muazzam yaptım. 12 büyük tevlid edecek ve onu ben bir ümmeti azime için imam yapacağım. Tabi İsmail Aleyhisselam'ın böyle çok büyük bir şey için efendim imam olması, ümmeti Muhammed'in olmasına işaret. İsmail Aleyhisselam çünkü hayatında mevzi bir şeyde kalmıştı. Onun evladından Muhammed Aleyhisselam olduğu, ümmetin de Muhammed ümmeti olduğu kesin. Ayrıca yine Davud Aleyhisselam'a buyurdu ki, Zebur'un Yunancasından nakledilmiş. Hak Teala Davud'a buyurdu ki, senden sonra sahibi şeriat bir peygamber göndereceğim ki nübüvveti güneşi şark ve garba nur saçacak. Ona ilk ittiba eden kavim Arap olacak. İnat ve muhalefet edenler makur ve zelil kalacak. Şeriatine cihanın mülükü itaat edecek. Dini şeriatı kıyamete kadar baki kalacak. Ve bu işte İslam'ı tarif ediyor. Yine efendim Zebur'da. Ayrıca İncil'de buyuruyor ki, Hazreti İsa buyurdu ki, o ki benden sonra gelecek, yani Peygamber Efendimiz'e işaret, benden evvel halk olunmuştur. Yani Nur-u Muhammed'in, Peygamberimizin nurunun en evvel halk olması. Ben onun pabucu bağını çözmek hizmetine layık değilim. Yani Meta İncil'inde bu ifade. İşte böyle efendim çeşitli deliller bu ayet-i kerimede geçen ifadeyi teyit ediyor. Bu ifadenin şahitleri oluyor eski kitaplarda. Tabi o kitaplar Peygamber Efendimiz'e bu ayetler inmeden evvel ortada bulunduğundan artık bu delil çok kuvvetli oluyor. Yani sonradan Kur'an'ı desteklesin diye ortaya atılmış gibi bir şey de denemez. Çünkü Kur'an'dan önceki efendim devirlerde zaten mevcuttu. Ve nahnu lehu muslimun, yani biz işte o senin razı olduğun, bize öğrettiğin Rabbul Alemine efendim müslümleriz, teslim olmuşlarız. Ne demek? İtaat etmişiz. Muti'un, itaat edicileriz. Hadi'un, yani emrin neyse buyur, efendim tutacağım manasına elbette divan durmuşlarız dediler. Tabi bu bütün eski dinlerin, hak peygamberlerin öğrettiği aynı inanç. Hepsi efendim Allah'a itaat etmek, onun emirlerine uymak, ondan gelen vahiylere tabi olmak yolunu tutmuşlardır. Ve lehu esreme men fis semavati vel ardı tav'an ve kerhen ve ileyhi yurcaun. Yer, göklerdeki ve yerdeki her şey istese de istemese de ona efendim itaat eder. Yani efendim onun emrine boyun eğmek durumundadır. Ve ileyhi yurcaun, ona döndürülecektir. İslam demek efendim bütün peygamberlerin hepsinin, İslam umumi dininin adı oluyor. Yani müşterek yönleri olmuş oluyor. Tabi zamana ve bölgeye göre ahkamların, uygulamaların farklılığı da basit şeyler. Yani İslam'da mesela çeşitli fıkıh mezhepleri var. O ufak tefek farklar rahmet oluyor. Mühim değil ama temel aynı. Şimdi böyle dediler. İtaatkar olacaklarını söylediler. Böylece müsterih oldu Yakup Aleyhisselam. Evlatlarının kendi yolundan gideceklerini anlattılar. O halde bu ayeti dinleyen efendim Peygamber Efendimiz'in zamandaki ehli kitapta Yahudiler ve Hristiyanlar da dedeleri gibi yapmalı. Yani onlar da teslim olmalı, İbrahim Aleyhisselam'ın yoluna girmeli. Efendim, tilke ümmetün kad halet leha ma kesebet ve lekum ma kesebtüm. Şimdi onlar geçmiş bir
efendim nesil, eskiçmiş insanlarda tilke, bu anlatılan Yakup Aleyhisselam evlatları efendim, o çağlar geçti, o ümmet, o topluluklar, o toplumlar geçti, gitti. Leha ma kesebet, onlara

0: işledikleri amellerin efendim mükafatı verilecek. Doğru inançlarının mükafatı verilecek. Cennete girecekler. Efendim eğer içlerinde dinlemeyenler de babalarının, dedelerinin sözlerini dinlemeyenler olmuşsa onlar da tabii yaptıklarının cezasını bulacaklar. Onların işledikleri onlara veleküm ma kesebtüm. Sizin kesmettikleriniz, işledikleriniz de size. Yani siz de onlar gibi yaparsanız onlar gibi mükafata nail olursunuz ama siz de asi olursanız o zaman sizin onlara intisap etmeniz, biz Yakup'un evlatlarıyız, İbrahim'in soyundayız demek kâr etmez. Çünkü efendim onlara tam uymamış oluyorlar. Biz onlara efendim neseben bağlıyız, neseben bağlısın ama Nuh Aleyhisselam'ın kendi öz oğlu da kafir olarak öldü. Yani neseben bağlılık insanları kurtarmıyor. İmanca, kafaca, gönülce, kalpçe bağlanması gerekiyor. وَلَا تُسْأَلُونَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onların işlediklerinden siz sorumlu olmayacaksınız. Siz kendi işlediklerinizden sorumlu olacaksınız. Ona dikkat eyleyin. Yani kendinizi, gözünüzü açın, cehennemden kurtarmaya çalışın denmiş oluyor. وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْاَسَرْ Bu bakımdan hadis-i şerifte gelmiştir ki bu umumi kural men abta bihi ameluhu lem yusri bihi nesebuhu işlediği icraat kendisini ileriye götüremeyen geride bırakan bir kimseyi efendim soy sop ilişkisi nesebinin asaletli olması efendim ileri götüremez. Amelinin geri bıraktığı kimseyi nesebi geri ileri götüremez. Sen falancanın çocuğuyum. İyi ama sen biz güzel bir şey yapmadın ki bir güzel mükafata eresin, güzel bir efendim sevap kazanıp da kendini kurtarasın. Onların soyundansın ama onların yolunda değilsin. Yanlış yola gitmişsin. Onun için herkesin kendisine sahip olması lazım. Sorumluluğunu idrak etmesi lazım. Allah-u Teala Hazretlerinin emirlerini ciddiye alması lazım. Bu işlerin şakasının olmadığını bilmesi lazım. Aklını başına toplaması lazım. Tabi müstakbel azap, şu anda olmayan azap, istikbale gelecek olan azap bazı kimselerin aklına girmiyor. Yani ondan korkmuyorlar ama yaklaştığı zaman korkacaklar. Bu çocuğun senenin başında ders çalışmamasına benziyor. Ama sene sonu yaklaştığı zaman, imtihan günleri geldiği zaman gece uykusu bile kaçar. Sabahlara kadar çalışmaya gayret eder ama o zaman da birkaç gün içinde çalışmak büyük bir fayda vermez. Şeyde, dünya hayatta böyle. Biz şimdi bu ayetleri okuyoruz. Efendim sizler dinliyorsunuz. Bantları alınıyor. Yazılarla da yazılıyor, geçiyor. Kitaplar neşredilmiş, eskiler yazmış, biz de üzerinde çalışmalar yapmışız, neşretmişiz. Bunların hepsi birer belgedir. Kim için? Allah yolunda yürümeyen insan için. Denilecek ki bak bunlar yazıldı, çizildi. Sen niye senden çizgiye gelmedin de efendim yanlış yolda yürüdün? Niye görevini yapmadın? Niye doğru yolu bulmadın? Niye imana gelmedin? O zaman anlayacak ama o zaman anlayacak, o zaman iş işten geçmiş olacak. İşte o istikbaldeki tehlikeyi önceden görmek. Öngörüşlülük, yani ileri görüşlülük asıl bu. O halde en ilerici insanlar, en ileri görüşlü insanlar kimler? Müslümanlar, imanlılar. Çünkü ahiretteki tehlikeleri görüp şimdiden hayatlarını düzene sokuyorlar. Hatalardan, günahlardan kaçınıyorlar. Dünya bir imtihan dünyasıdır. Bu hayat bir imtihandır. Efendim onu yapmıyor. Ondan sonra efendim iş işten geçtikten sonra pişman olacak. O pişmanlığı da şimdiden hissedemiyor. Halbuki büyük alimler efendim meseleleri inceleyen insanlar nasıl tedbir alıyorlar? Eyvah yağmurlar az. Barajlardaki sular mevsimin sonuna kadar bizi şey yapmaz. Aman tedbir alalım. Aman tasarruf yapalım. Hesap kitap ortada. Efendim su miktarı az. Kullanım ise ay, günde şu kadar. Aman kısıntı yapalım. Araba yıkanması yasaklansın. Bahçe sulanması yasaklansın. İhtiyatlı kullanalım. Acaba yağmur için ne tedbir alabiliriz filan. Bu nedir? İleriyi görmek. O anda su henüz var ama azalmış. Bittiği zaman başına felaket gelir diye tedbir alıyor. Efendim dikkat edilirse gündelik hayatımızda bile her şeyi önceden görerek tedbir alıyoruz. Belediyelerin tedbirleri odur. Efendim binaların yapılması için konulmuş kurallar onlardır. Yollarda efendim arabaların girişine dair işaretler onlardır. Orada kaza olmasın, şöyle yapılsın diye konulmuş kurallar hep ileri görüşlülüktür. efendim hemen bir tehlike belirdiği zaman tedbir alınıyor. Bilim adamları diyorlar ki efendim şu kadar zamandan beri dünyanın ısısı bir derece yükselmiş. Bir derece yükselirse yükselsin, yani insanın hisleri bir derece yükselmeyi çok hissetmiyor. Olsun yükselsin, ama diyorlar yükseldiği zaman bu yükselme böyle devam ederse şunlar olacak, şunlar olacak, şunlar olacak. Bir kere kutuplardaki buzlar eriyecek. Kutuplardaki buzlar eriyince efendim denizlerdeki suların miktarı fazlalaşacak. Suların miktarı fazlalaşınca efendim deniz seviyesi şu kadar metre yükseldiği zaman denizin kenarındaki o metrelerin altında olan şu kadar alan efendim sular altında kalacak. Hadi hemen tedbirler, ne yapalım, ne edelim. İşte aman ozon tabakası delindi. Bu böyle delindiği zaman şu oluyor, bu oluyor. Efendim şeyler. Sağlığımızda da öyle. Çok sıhhatli adam efendim bir sürü tedbir alıyor. Neden? Sağlığı bozulmasın diye. Koruyucu hekimlik, hıfzı, sıhha, hijyen dediğimiz şey. Şimdi burada ben bakıyorum efendim Avustralya'da herkes son derece idmana düşkün. Yani spor dediğiniz efendim hareketleri yapma çok düşkün. Hatta ben nihayet bunu tam anlatmak için şöyle bir ifade kullanıyorum. Bizim Müslümanların efendim 5 vakit namaza düşkünlüğümüz kadar ciddiyetle bunlar idmana düşkün. Kan ter içinde kalıyorlar. Kadınlar, erkekler, yaşlılar, gençler efendim işini bırakıyor, işi bittikten sonra arabasını kenara çekiyor, elbisesini giyiyor, koşuyor, koşuyor, koşuyor. Şakaklarından ter akıyor, yüzü kıpkırmızı oluyor. Neden? Ben böyle yapmazsam sıhhatim bozulur. Çok umum bir kural bu. Yani ileriye dönük tedbir almak. İşte imanda da bu tedbiri almazsa bir insan ileride o tehlike mutlaka başına gelecek, belli. Peygamberler söylemiş, kitaplar yazmış, akıl mantık böyle efendim olacağını gösteriyor efendim. Sonra dinin kuralları kul innallaha la ye'muru bil fahşâ. Dinin kuralları güzel şeyler. Yani dinin kurallarını uyguladığı zaman insanlar güzel oluyor, toplum güzel oluyor, aile güzel oluyor, geçim güzel oluyor, efendim muhabbet oluyor, sevgi oluyor, saygı oluyor, her şey güzel oluyor. İman, imanın girdiği yerde her şey aydınlanıyor, güzel ahlakın geliştiği yerde her şey ileri gidiyor. Toplumun insanlar çok sade vatandaşlar bile olsalar güzel ahlaklı olunca çok büyük başarılar elde ediyorlar. Hazreti Ömer'in tahsili neydi? Emirül Müminin Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yani neydi tahsil? Nihayet yani Mekke-i Mükerreme'den çıkan o mübarekler imparatorluk kurdular. Kaç devlete istila ettiler, fethettiler, insanları İslam'a davet ettiler, gönülleri kazandılar. Efendim Müslümanların sayısını arttırdılar, İslam'ı cihana yaydılar. Ümmi insanlar, yani bilgileri çok mahdut olan insanlar. Şimdiki insanlar üniversiteleri bitiriyor ama efendim kendisini ahlaki zaaflardan koruyamıyor. Koruyamayınca bir şey olmuyor. Yani iman, İslam insana mutluluk getiriyor, kuvvet getiriyor. İmansızlık, ahlaksızlık toplumları çökertiyor. O bakımdan Allah-u Teala Hazretleri bizleri dinimizin güzelliğini, kıymetini bilip de sımsıkı dinimize sarılanlardan eylesin. Şaşırıp da dünya ve ahiretini kaybedenlerden eylemesin. İnşallah 135 ve devamına efendim devam eden öteki ayetleri izah edeceğim. Onlar bir bütün olduğu için 135. ayet-i kerimeye burada geçmedim. Efendim önümüzdeki hafta inşallah onlar üzerinde sohbetlerimizi yaparız. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah hepinizden razı olsun. Aziz ve sevgili dinleyiciler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Tefsir sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunduk. Hayırlı geceler.

gazabından, kullarının şerrinden, gelip giden şeytanların sataşmalarından, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

0: dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Sağduyunun sesi. Akra.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi, bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızın hayat hikayelerinden bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Değerli dinleyicilerimiz, tarih asırlar boyunca ümmeti Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'in ezberlenip ezberletilmesine, uzak yakın ona dair ne varsa ders olarak okutulmasına olan büyük ilgisini, hiçbir ümmet için bugüne kadar kaydetmemiş ve kıyamete kadar da etmeyecektir. Çünkü Allah-u Teala şöyle bildirmektedir: muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Mekke fethedilip insanlar topluca İslam'a gelene ve değişik Arap kabileleri Allah Resulüne heyetler gönderip İslam'a girmek istediklerini bildirene kadar Kur'an'ın büyük bir bölümü tek vecih üzere, yani Kureyş lügati ile indiriliyordu. Cenab-ı Hak Kureyş lügatine uyum sağlayamayanlar için, yani anlayamayanlar için sahabilerin kendi lügatleriyle de okumalarına izin verdi. Nebisinin diliyle bunu şu mübarek cümleye bildirdi: bu Kur'an 7 harf üzerine indirildi. Bunlardan hangisi kolayınıza gelirse onu okuyunuz. Ebu Cafer et-Tahavi Şerhu Muşukil Asar adlı kitabında konuyla alakalı şunları kaydeder: İnsanlar kendi lügatleri dışında Kur'an'ı anlamaktan aciz olduklarından onlara 7 vecih konusunda müsamaha gösterilmişti. Böylece manaları aynı kalmak şartıyla farklı lafızlarla okumalarına müsaade edilmişti. Bu durum onlar içerisinden yazı yazmayı bilenlerin çoğalması ve lügatleri Hazreti Peygamber'in lisanına dönüp Kur'an'ın lafızlarını Hazreti Peygamber'e indirildiği haliyle ezberlemeye muktedir olmalarına kadar devam etti. İmam Şafii de İhtilaful Hadis adlı kitabında der ki: sahabelerden bir kısmı Peygamber Efendimizin huzurunda manalarında farklılık olmadığı halde Kur'an lafızlarından bir kısmını farklı okumuşlardır. Peygamber Efendimiz de onlara müdahale etmemiş ve şöyle buyurmuştur: aynen böyle. Kur'an 7 vecih üzere indirildi. Size ondan kolay geleni okuyun. Yahya bin Said el-Kattan, İmam Şafii'den daha evvel bu konuya değinmiş ve şöyle demiştir efendim: Kur'an hadisten daha yücedir. Onu bile 7 vecih üzere okumana izin verilmiştir. Kur'an'ın 7 harf üzere indirilmesinden murat, aynı lügatten bile olsa Kur'an-ı Kerim'in manasını eş anlamlı farklı lafızlarla ifade etmektir. İbn Abdilber, 7 vecihten maksadın bu olduğuna dikkat çektikten sonra eserlerinde ilim ehlinin çoğundan 7 harften muradın bu olduğunu nakletmiştir.

Yine İbn Hacer el-Aksalani, İbn Kuteybe'nin Müşkilül Kur'an isimli eserindeki şu cümlelerini nakleder. Allah Teala'nın kolay kıldığı işlerden birisi de bütün kavimlerin kendi lügatleriyle Kur'an'ı okumalarına izin vermesidir. Şayet her fırka çocukluk, gençlik, olgunluk çağlarından beri alıştığı lügatini bırakıp farklı lügatle okumaya mecbur edilselerdi, bu onlara son derece zor gelecekti. Bundan dolayı Allah Teala onlara ihsanda bulunup kolaylık nasip etti.

Efendimiz Kur'an ilimlerine ve bilhassa kıraat ilmine büyük bir değer vermiş, bir hadisi şerifte ümmetine şöyle seslenmiştir. Çocuklarınıza şu üç şeyi öğretiniz. Peygamber sevgisi, Ehl-i Beyt'in sevgisi ve Kur'an kıraati. Sevgili dinleyenlerimiz, dünyada bin kere okunduktan sonra bin birinci kere okunmaya iştiyak duyulan Kur'an'dan başka bir kitap yoktur. Nitekim bir sahabi, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a hangi amel daha sevimlidir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yolculuğu bitirince tekrar yola başlayan" buyurdu. Sahabi, "Yolculuğu bitirip tekrar başlamak nedir?" diye sorunca, Efendimiz şu cevabı verdi. "Kur'an'ı sonuna kadar okur, bitirdikçe yeniden başlar." O yüzden günlük olarak Kur'an okuyan ve ondan bazı sureleri ezberleyen kimsenin günahları dökülmekte, sevapları çoğalmakta ve inşallah makamı yükselmektedir. Bir başka hadisi şerifte de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Kur'an'ı oku da yüksel, okuduğun nispette cennet basamaklarından yukarı çık. Dünyada teenniyle okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer, okuduğun ayetin son noktasıdır. Ne kadar okursan o kadar yükselirsin." Taberani'nin naklettiği başka bir hadisi şerifte ise, "Allah katında Kur'an'dan daha üstün şefaatçi yoktur. Ne peygamber, ne melek ve ne de başkaları" buyurulmaktadır. Rivayete göre güzel sesiyle tanınan Ensardan Hüseyd İbni Hudayr, geceleyin hurma harmanındayken Bakara suresini okuyordu. Hemen yakınında da atı bağlıydı. Birdenbire at şahlandı. Bunun üzerine o da okumayı bıraktı. Tam o sırada at da sakinleşti. Hüseyd her okumaya başlayınca at şahlanıyordu. Oğlu Yahya ata yakındı ve ona bir zarar vermesin diye uzaklaştırmak için yanına gitti. Bir ara başını göğe kaldırınca bir de ne görsün? Gökte şemsiye gibi bir şey ve içerisinde kandilimsi nesneler var. Sabah olunca koşup gördüklerini Resulullah Efendimiz'e anlattı. Hazreti Peygamber, "O gördüklerin neydi biliyor musun?" diye sordu. "Hayır" cevabı üzerine şöyle buyurdu. "Onlar meleklerdi. Senin sesine gelmişlerdi. Sen okumaya devam etseydin seni sabaha kadar dinleyeceklerdi. Öyle ki sabahleyin herkes onları seyredebilecekti. Çünkü gizlenmeyeceklerdi." Müslümanlardan pek çok kimseler bu güzel hadislerin müjdelerine nail olmak için kendilerini Kur'an ilimlerine adamışlar. Kıraat imamları ise ömürlerini Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını, okunuş şekillerini, vücuh ve edasını zapt ve talim etmeye vakfetmişlerdir. Ömrünü Kur'an yolunda vakfeden güzel insanlardan biri de kıraat ekolü, özellikle Kuzey Afrika, Fas ve Cezayir'de devam eden Nafi bin Abdurrahman Hazretleri'dir. Dilerseniz bugün Nafi kıraatiyle okunan bir Kur'an tilavetini Ömer el-Kazabri'den dinleyelim. Ardından İmam-ı Nafi'nin kıraat ekolü ve hayat hikayesiyle programımıza devam edelim.

Nafi kıraatiyle okunan Kur'an tilavetini Faslı Hafız Ömer el-Kazabri'den dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, kıraat imamlarının önde gelen isimlerinden olan Nafi bin Abdurrahman'ın asıl adı Ebu Abdurrahman Nafi bin Abdurrahman bin Ebu Nuaym el-Leysi el-Medeni'dir. 7 kıraat imamından olmakla birlikte daha çok Medine'nin imamı olarak bilinmektedir. Kendisi Tebe'yi tabiindendir ve aslen İsfahanlıdır. Kaynaklar takriben miladi 689 yılında doğduğunu ve 785 tarihinde Medine'de vefat ettiğini yazmaktadır. İmam-ı Nafi Medineli tabiinden 70 zevattan ders aldı ve kıraat ilmini orada öğrendi. Bu öğrendiklerini yine Medine'de 70 sene talebelerine öğretti. İmam-ı Nesai ve Yahya bin Muin, İmam Nafi'nin hadiste de güvenilir olduğunu söylemiştir. Ravilerden Esma ise, o kıraat ve fıkıh alimlerinden olup, abidlerdendi buyurmuştur. Nafi bin Abdurrahman, kıraati Ebu Cafer Yezid bin El-Kaka, Ebu Davud Abdurrahman bin Hürmüz el-Areç, Şeybe bin Nesah, Ebu Abdullah Müslim bin Cündeb el-Huzeli ve Ebu Ravz Yezid bin Ruman'dan öğrendi. Bunlarsa Ebu Hureyre, İbni Abbas ve Abdullah bin İyaş bin Ebi Rabia'dan öğrendiler. Bu üç kişi de kıraat ilmini Übey bin Kab'dan almışlardır. O da peygamberimizden öğrenmiştir. Dolayısıyla İmam Nafi'nin kıraat ilmindeki zinciri bu şekilde Efendimiz'e ulaşmaktadır. Nafi bin Abdurrahman'ın kendilerinden kıraat okuduğum kimselerden bir okuyuş üzerinde iki kişinin ittifak etmesi durumunda o kıraati aldım. İhtilaf edildiğinde ise terk ettim. Sözü çok meşhurdur. Bu duruma göre o aslında çok sayıda kıraat rivayeti ve bilgisi almışken bunlardan sadece bir kısmını kendi okuyuşu olarak tescil etmiş ve talebelerine öyle aktarmıştır. Medine gibi bir ilim merkezinde bulunmuş olması da çok fazla sayıda kıraat rivayetine ulaşması noktasında ona yardımcı olmuştur. Efendim, İmam Nafi'nin kıraati günümüze meşhur talebeleri Kalyun ve Verş tarafından intikal etmiştir. Asıl adı Ebu Musa İsa bin Mina bin Verdan Ezzüreki el-Medeni olan Kalun, 737 yılında Medine'de doğmuş ve 835 yılında yine Medine'de vefat etmiştir. Rivayetlere göre Kalun, köle olarak Arabistan'a getirilen Rum bir aileden gelmektedir. İmam Nafi'nin üvey oğlu olduğu bilinmektedir. Kalun kelimesi Rumca güzel demek olduğundan Nafi bin Abdurrahman ona güzel okuyuşu sebebiyle bu lakabı vermiştir. 20 yılı aşkın bir süre hocasının kıraat derslerine iştirak etmiş ve ondan defalarca Kur'an'ı hatmetmiştir. Kendisinden de çok sayıda kişi kıraat okumuştur. Nafi bin Abdurrahman'ın ikinci ravisi ise Osman bin Said bin Abdullah bin Amr olup Verş lakabıyla meşhur olmuştur. Verş, aslen Endülüs, Kayrevanlı bir ailenin çocuğu olarak Mısır'ın Kıf denilen şehrinde doğdu. Kıraat öğrenmek üzere Medine'ye İmam Nafi'nin yanına gitti ve kıraat ilmini öğrenerek defalarca hatim yaptı. Hareketlerinin çabuk olması sebebiyle hocası onu güvercine benzeyen bir kuş olan Verşan lakabıyla çağırmaya başladı. Bu isim daha sonra Verş şeklinde kısa söylenmiştir. Verş eğitimini tamamlayınca Mısır'a döndü ve burada uzun yıllar kıraat okuttu. Sesinin güzelliği ve okuyuşunun tatlılığı dinleyeni hiç usandırmayan türdendi. Nafi kıraatinin ravisi Memun hilafeti yıllarında Mısır'da vefat etti. Talebeleri Kalun ve Verş dışında Medinelilerden 20'ye yakın kişi okuduğunu dinleterek veya kendisinden dinleyerek İmam Nafi'den kıraat rivayet etmiştir. İmam Malik de Nafi bin Abdurrahman'ın talebeleri arasındadır. Bu vesileyle Maliki mezhebinin çoğunlukla olduğu Kuzey Afrika Müslümanları arasında Nafi kıraati oldukça yaygındır.

Sevgili dinleyenlerimiz, İmam Nafi esmer, güzel yüzlü, güzel ahlaklı, yeri gelince mizaha meyleden, hoş sohbet bir zattı. Konuşurken ağzından mis kokusu gelirdi. Bir gün sohbetine devam edenlerden biri dayanamamış, kendisine "Ey Ebu Rüveym, her gün ilim öğretmek için oturduğunda misk mi sürünürsün?" diye sormuştur. Ravilerden Karlun der ki, Nafi bin Abdurrahman ahlak bakımından halkın en iyisi, kıraat bakımından en güzeliydi. Dünyaya düşkün olmayıp çok cömertti. 70 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde namaz kıldı, vefat edeceği zaman çocukları bize vasiyette bulunun diye çok yalvardılar. O da Allah Teala'dan korkun, şiddetli ve acı azaplar için takvayı kendinize kalkan edinin. Birbirinizin arasını bulmayı, iyi geçinmeyi, farzı ayn biliniz. Allah-u Teala'ya ve Resulüne itaatten bir nefes ayrılmayın. Eğer müminseniz diyerek Kur'an'a olan bağlılığını son nefesinde de gözlerine sermiştir. Bu güzel vasiyeti bizler de hayatımızda tatbik etmeyi diliyor, bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte deyin, hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan siz yersiniz. Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile rengarenk çeşit çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara nimeti bol cennetlerinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, senden işte sebat, doğrulukta azimet isterim. Senden nimetine şükretmekte, ibadetini iyi yapmakta yardımını dilerim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp dilerim. Hakkımda bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Hakkımda bildiklerinin hayırlısını senden dilerim. Hakkımda bildiğin günahlarım için senden bağışlanma dilerim. Şüphesiz sen gizli olanları en iyi bilensin.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Ey İslam'ı tanımayan ve bilmeyen kardeşler, ey radyoyu tesadüfen açıp da bu konuşmayı dinleyen aziz dinleyiciler, bakın şimdi siz kara kışla gibisiniz, gelin bu önünüzdeki bu dumanlı dağları, bu efendim isli paslı şeylerden, yollardan geçerek bir aşın, bakın İslam'ın olduğu dağın öbür tarafı ne kadar günlük güneşlik, bahar çiçeklik, meyveli, efendim tatlı ve güzel, ne kadar tertemiz havalı, onu göreceksiniz. İşte biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İslam'ın güzelliklerini bilmeyenlere dağın beleninde, eşiğinde öbür tarafı gören kimseler olarak sesleniyoruz. Gelin o karda kışta üşümeyin. Bu taraf çok güzel. Oralarda efendim su bulamıyorsunuz, yiyecek içecek bulamıyorsunuz. Burada her şey ne kadar bol, ne kadar tatlı diye anlatmaya çalışıyoruz. Allah gözümüzden, efendim bilmeyenlerin gözünden, anlamayanların, inanmayanların gözünden, gönlünden, kalbinden perdeleri kaldırsın. Hakkı hak olarak görmeyi nasip etsin. Ona uymayı ihsan eylesin. Batılı batıl olarak görüp de oradan uzaklaşmayı, ondan kurtulmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri.
1: Farkında ol, akra dinle.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Nasıl aslında kıyafet alırken, yemekle ilgili bir şeye bakarken, içinde ne var, hangi yağı kullanmış, son kullanma tarihi nedir, bunları kontrol ediyorsak, gözümüzden, gönlümüzden ve kulağımızdan gireni de aynı şekilde kontrol mekanizmasından geçirdiğimizde daha sağlıklı bir şekilde kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanıldığında çok daha işlevsel olduğunu biliyoruz ve farkındayız. Amaçlı kullanım dediğimiz bir kullanımdan bahsediyoruz. Amaçlı kullanımdan da kastım şu. Yani ben hangi amaçla ve niçin bunu tüketiyorum? Ben ailelere de, çocuk ve gençlere de şunu söylerim hep. Sen bir markete gittiğinde, bir malzemeyi aldığında, onun son kullanma tarihine bakıyorsun. Kim tarafından üretilmiş bakıyorsun. Arkasındaki bilgileri okuyorsun. En azından eline alıp bir ilk aldığın bir üründe bunu kontrol ediyorsun. O zaman sosyal medyada ya da internet ortamında maruz kaldığın bir şeyi neden kontrol etmiyorsun? Yani burada aslında ha beslenme ha bu. Çünkü biri görsel beslenme, İşitsel beslenme, biri midemizi doyuran şey. Biri gönlümüzü, gözümüzü, kulağımızı doyuruyor, biri midemizi doyuruyor. Ama ben birini bir konuda çok kontrol sahibi ve dikkatli olurken bir konuda neden o kadar dikkatli değilim? Yani o yüzden aslında çocuk ve gençlere de, ailelere de bu bağlamda anlattığınızda çok daha anlaşılır. Yani ben yemeği de atamam satamam bir şekilde tüketmem gerekiyor hayatta kalabilmem için. O bir ihtiyaç. Şu

0: hep beraber nasıl kullanıyoruz, hep beraber nasıl hayatımızda bu. Komple aslında evdeki sistemi bu anlamda değiştirmek çocuğun da ya da gencin de kullanım sistemini değiştirecektir. Burada çocuğun ya da gencin ihtiyaçlarını da gözeterek, burada farkında olarak gitmek aileye önereceğim konu olur.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Hüsnü Kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü Kelam başlıyor.
1: Toplum hayatımızda adab-ı muaşeret başlık olarak hatırlayacağımız konulardan biri dargınlığa ve düşmanlığa son vermek. Bunu aslında bu durumu affetme. Affetme olayıyla irtibatlandırabiliriz. Yani biri bize bir haksızlık yaptı. Mesela kırıcı bir söz konuştu. İftira attı. Veya başka rahatsız eden bir başka davranışta bulundu. Şimdi bunun sebep olduğu o aradaki dargınlığın, düşmanlığın sona erdirilmesi nasıl olacaktır? Elimizden geldiğince bu yaptığına aynıyla karşılık vermez. Veya bunun yanında böyle yaptı, kendi şahsımla ilgili bir konudur. Dolayısıyla affedebileceğim bir husustur. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Mesela diyelim ki bir görevde bulunuyoruz. Başka evet. insanların hakkının, hukukunun söz konusu olduğu bir görev. Bizim sorumluluğumuz orada yapılan yanlışlıkları affettim, affetmem. Zaten böyle bir yetkimiz yok. Ama şahsımıza yönelik mesela yerinde olmayan ahlaki konulardaki bir davranış. Bir yanlışlık yapılmış. Mesela kaba konulmuş. Mesela kırıcı konuşmuş. Biz burada dini bir duyarlılıkla hiç bunu mesele yapmadan onu bağışlamak. Bu dinimizin teşvik ettiği bir şeydir ve enteresandır. Birçok hadis-i şeriflerde örneği vardır. Biz bu gibi konularda bir başkasını mı affettik? Bilmeliyiz ki Yüce Allah'ın bu konuda elçisiyle bize bildirdiği muamelesi şöyle olacaktır. Yarın öbür hayatta yaptıklarımızdan hesaba çekildiğimizde yaptığımız yanlışlıklar onların sebep olduğu sonuçlar azap durumunda işte affa muhtaç olduğumuz o zamanda Yüce Allah bize bundan affedildi. Niye? Çünkü sen affetmiştin. Dini ölçü şudur. Orijinal ismiyle el ceza min cinsil amel. Verilecek karşılıklar yapılan işin çeşitinden olur. Aynı türden olur. O zaman birini mi affettik? Bilmeliyiz ki bir bakıma kendimizi affettirmiş oluyoruz. Biz affedince dünyada yarın Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hesap vermede affa muhtaç olduğumuzda affedilme şeklinde karşılık görürüz. Yaptığımız işin aynı çeşitiyle karşılık görmek. Bu bakımdan İslam tarihine baktığımızda örnek hayat yaşayan Müslümanlar, o insanların bu konuda da hayatlarında ne kadar büyük örnekler var. Mesela konuyla ilgili bir hadis-i şerif sahih kaynaklarda geçen Peygamberimiz ve kûnü ibadallâhi ihvâna. Ey Allah'ın kulları, ey Müslümanlar, kardeş olun, kardeş gibi yaşamaya gayret edin. Yani saygınızla, sevginizle, davranışlarınızdaki incelik ve adaletle kardeşler arasındaki durumu andıran bir hayatı sürdürün. Ve Peygamberimiz velâ yahillu li müslimin en yahcure ahâhu fevke selâf. Bir Müslüman, bir başka Müslümanın yanlış davranışlarından kaynaklanan kırgınlığından dolayı bu kırgınlığı sürdürmesi helal olmaz. Evet. Resulullah en fazla 3 gün sürdürebilir. Daha sürdüremez. Ama diyelim ki bir insan mesela büyük bir haksızlık yapmış. Tabii ki onun cezası neyse onu görür, o ayrı.

0: Ama yani Müslümanın işte dargınlığı, kırgınlığı devam ettirmesi değil, affetmek suretiyle onu sona erdirmesi. Evet. Ne kadar ince noktalar. Bakınız yine bu yani bir noktada geliyor bu konudaki yani davranışlarımızı düzenleyen ve uymamız istenilen o kurallar, onlardan haberdar olup olmamaya öncelikle, ardından tabii onlara uyup uymama gibi noktalar geliyor. Evet. Şimdi bakın, bir Müslümana başkasıyla ilgilenmesi. Bu hep tavsiye ediliyor. Evet. Mesela sanıyorum şu hadis-i şerif bu noktada dikkat çekicidir. Peygamberimiz aleyhisselam Medine'de Mescid-i Nebi içerisinde bulunduğu bir sırada orada bulunanlara şöyle buyurdu. Bir kimse bir başkasının ihtiyacını, hadisin başlığına baktığımızda özellikle maddi bir ihtiyacını görmek üzere koşuşturursa, yani elinden gelen neyse, hadis-i şerifte işte ihtiyacını gördü görmedi diye bir sonuçta beyan edilmiyor. Ama elinden gelen gayreti sergilerse, bu durum Allah katında, Resulullah buyuruyor, bu camimde, bu mescidimde aynı kişinin bir ay itikafta kalmasından daha hayırlıdır. Şimdi itikaf sadece zaruri ihtiyaçlar için camiden çıkılarak bütün vaktin böylece ibadetle, ilim vesaireyle geçirildiği bir süre. Büyük bir ibadet. Medine'de Mescid-i Nebi içerisinde yapılan ibadetlerin onun dışındaki yerlerde yapılanlara göre bire bin katıyla değerlendirildiğini hadisler ifade. O zaman bin ay demektir. Nedir bu? Bin ay itikafta kalmaktan daha üstün olduğu, tabii sevap bakımından, evet, bildirilen nedir? Bir insanın ihtiyacını görmek için koşturmak. Şimdi böyle olunca, bakınız, bu bilgiyle donanmış olan bir Müslüman, elinden geldiğince bir başkasına yardımcı olmaya çalışmak, toplumdaki konumu, ekonomik seviyesi şudur, hiç mühim değil. Peygamber aleyhisselam buyuruyor, sen bir yetimin başını okşasan, elinin değdiği tüyler, kıllar sayısınca Allah sana sevap yazar. Ve Peygamber aleyhisselam buyuruyor, bir insana karşı güzel bir yüzle karşılık vermek, konuşmak Allah katında bir sadakadır, bir ibadettir. Evet. Şimdi bakın, dini hayatımıza ne kadar yer tutan ve davranışları düzeltme noktasında da ne kadar anlamlı, ne kadar önemli olan ölçüler. Evet. Mesela düşünün, hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselam yine sahabe-i kiramdan yanında olanların huzurundadır. Şöyle elini kaldırarak iki parmağını yan yana getiriyorak buyuruyor ki, bir kimse bir yetimin ihtiyaçlarını karşılamayı üzerine alır, bunu gerçekleştirir. Bilin ki yarın onunla ben cennette şu iki parmağın yakınlığı gibi yakın olacağız. Bakın, ibadet hayatı bir yana, insanlarla olan ilişki, birçok örnekleri var konuyla ilgili. Ve Peygamber aleyhisselam yine buyuruyor, sıkıntı içinde olan bir ailenin o sıkıntısını gidererek onları o durumdan kurtarana yüce Allah cennetten başka verilecek hiçbir karşılığa razı olmaz. Hadisin tam karşılığı böyle. Şimdi bunlar yani bir Müslümanın hayatında bilgi olarak, inanç olarak bunları yer aldıktan sonra, bakın toplum, insanlar arasındaki ilişkiler nasıl bir mecraya, nasıl yüksek bir düzeye ulaşmış oldu. Tabii malum şehir hayatının getirdiği veya kaçınılmaz olan bir takım durumlar var. Bu işin bir tarafı. Mesela diyelim ki hani işte bir kırsal kesimde veya ekonomik sıkıntının bulunduğu bir ortamda, diyelim ki o zaman bir Müslüman olarak yerken, hani Peygamber aleyhisselam, komşusu açken tok olan benden değildir ölçüsü. O zaman ne yapmak lazım? Hadis-i şeriflerinde yer alıyor. Peygamberimiz bir şey aldığınızda açık olmasın. Çünkü diğerin bir komşunun çocuğu şu bu, bunlardan şey yapalım. İmrenir, alamama durumunda olur. Bu hassasiyet tamamen o ölçülerden geliyor. Ama günümüz açısından baktığımızda mesela diyelim ki bir şehirde yani insanlar bir şekilde hayatlarını sürdürüyor ve öte yandan da niyet dünyamızda aman işte ben şurada yiyorum, yemeyenlere işte bir hava olsun, bir üstünlük olsun, böyle hiçbir duygu yok. Hayatın normal akış içerisinde o yeme içme zaruretini görmek üzere normal düşünceyle yapılır. Buna bir problem yok. Ama burada şu var. Bu noktada sahip olduğumuz incelik, o noktada bir takım kayıplar var. Nedir o? Komşumuz bir takım sıkıntılar içindeyse hiç umursamama durumu. Ondan rahatsız olmama durumu. İşte bu son derece önemli olan hususlardır. Tabii bunun işte görüntüsü de mesela o şekilde davranmak. Ama bir takım eşyaların dükkanlarda satıcı tarafından teşhir edilmesinde, vitrinlerde bu da onun biraz kendi doğal şeyi. Onların müşteriye duyurulması. Onda herhangi bir problem yoktur. Ama bütün mesele ne? Yani dinin bu konuda istediği, olmasını önerdiği şey nedir? Şudur. Mesela diyelim ki o satıcı doğal olarak malını vitrinde sergileyecektir. Gerektiğinde reklamını yapacaktır. Ama bunun yanında bilmeli ki yani bir muhtaç insan varsa ona karşı bana ne duygusu içinde değil. Onunla ilgilenmek. Hiçbir şey yapamıyor. Bu da enteresan. Bir sözlü olarak tesellide bulunmak, yardımcı olmaya çalışmak, o bile son derece önemlidir. Yani kısaca sözlerimiz ve davranışlarımız bu adab-ı muhaşerette. Bunlar ince olmalı. İç dünyamız hiçbir zaman art niyetlerle dolu değil. Aksine o gibi düşüncelerden tamamen arınmış olmalı ve dünya hayatını yaşarken insanlarla olan ilişkilerimizde hep iyiliklere destek verme, iyiliklerden yana olma, insanların isterse ekonomik açıdan olsun, isterse düşünce dünyalarıyla ilgili olsun, isterse başka bir takım işleriyle ilgili olsun, nerede bir ihtiyacı varsa ve onu görebilme noktasında da elimizden bir şey geliyorsa bunları samimi bir takım menfaatlere basamak duygularıyla değil, anlayış ile değil, bunları tamamen samimi olarak dini bir duyarlılık içerisinde bunları yapmaya çalışmalıyız. İstenen budur. Öte yandan böylesi bir yaşantı bizim için ahirette tasavvur edemeyeceğimiz hayırlara vesile olur. Öte yandan dünya hayatımızda da bunlar hayatımızı tatlandıran, hayatımızı huzurlu hale getiren önemli şeylerdir. Düşünelim ki işte şu kadar yıl önceki günlerde bir insana bir iyilikte bulunduk. Bir imkan olduğu halde bir takım haksız menfaatlere hiç iltifat etmeden, adalet çizgisinden, doğru olma çizgisinden hiç ayrılmadık. Bu şekilde devam ettik. Bakınız bunların hatırlanması bile bir mutluluk vesilesidir dünya hayatında. Aksini düşündüğümüzde mesela şunu kırdık. Geçimsiz bir insan. Konuşmalarımızı kırdık. Yüzümüzü görmek istemiyoruz. O noktaya getirdik. Ötekinin işte malını çaldık, gasp ettik, haksızlıklar yaptık. Yapılan haksızlıklara destek vermeye çalıştık. Ne olursa olsun. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de. Fıtratı değiştiremezsin. Dolayısıyla bizim doğuştan gelen insan olarak özelliğimizde o kötülükleri düşündüğümüzde, düşünebileceğimiz bir ortam bulduğumuzda bu yanlışlıklar içimizi kemirir. Bu da hayatın yani bir yandan o yaptığımız yanlışlıklar içimizi kemirirken hayatımızın mutlu, hayatımızın huzurlu olması da mümkün değildir. O zaman hem dünyadaki hayatımız için hem de ahiretteki ebedi hayatımız için adab-ı muaşeret, güzel geçinmeye, güzel yaşamaya, hayatı doğru anlayıp doğru yaşamaya elimizden gelen gayreti, elimizden gelen duyarlılığı göstermeli, buna göre gayret etmeliyiz.
1: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 3030.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Hastalık, sıhhat imtihandır. Zenginlik, fakirlik imtihandır. Kuvvetlilik, zayıflık imtihandır. Zalimlik, mazlumluk, bunların hepsi insanoğlu içindir. Negatif durumlarda da eğer Allah'a güzel kul olmayı başarabilirsen imtihanı başarırsın. Yoksa efendim güzel günlerde, düğünde, dernekte, bayramda Müslüman, sıkıntılı günlerde yok ortada. Ya bizim bir adam vardı, nerede o? Yok, sıkıntılı günlerde ortada yok. Böyle şey olmaz. Düğünün her şeyi güzeldir. Ne güzel söylemiş şair, hoşuma gidiyor. Ezberleyeyim diye o şiiri de hep ezberlemek istiyorum. Ne diyor? Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken. Allah'a hitap ediyor.
1: Akra.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Rahmetinle gönlümüz sana bağla. Darmadağın halimiz sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et. Rızana kavuştur.
2: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
3: Ve ma zâdallâhu abden bi affin illâ izze. Allah bir kulun affetmesini arttırırsa, affetmek suretiyle onu affedici bir insan durumuna sokarsa, İzzetini arttırır onu. Affını arttırmak ne manaya gelir? Başka bir manaya gelmez. İzzetini arttırmak manasına gelir. Yani affedici olduğun bir insan, merak etme, şanına noksan gelmez. Küçülmez. Affettikçe yükselir, aziz olur, kıymetli olur, izzetli, şerefli, haysiyetli insan olur. Onun için affedici olacağız. Ama hocam, filanca arkadaş bana şöyle söylemiş, böyle söylemiş, şöyle kötülük. Affet ya. Peygamber Efendimiz işte affettin mi izzetin artar diyor.
4: Arif Nihat Asiyet Affı Umumi diye bir şiir yazmış. Şunu affettim, bunu affettim, şunu affettim, bunu affettim. Azrail'i bile affettim diyor. Melek deyince insana hep böyle güzel şeyleri yapan geliyor ama Allah'ın vazifeli varlığı la ya'sunallaha ma emerahum ve yef'alune ma yu'merun. Melekler Allah'a asi gelmezler. Allah ne emretmişse onu yaparlar. Yap yaparlar, yık yıkarlar. Emir neyse öyle yaparlar. Azrail de Allah'ın bir meleği, vazifeli. Can al diyor, Allah can almaya vazifeli kılmış, canı alıyor. Onu da affettim diyor. Yani sen benim canıma ne kıyıyorsun, ne dokunuyorsun diye onu da affetmiş. Affı Umumi diye bir şiir yazmış. Biz de Affı Umumi çıkartalım, affedelim birbirimizi. Allah kusurlarımızı düzeltmeyi de nasip etsin. Kardeşlerimizi affetmeyi de nasip etsin. Bir kimse sana karşı bir kusur işlerse 70 tane bahane uydur aklından. Herhalde şundan yapmıştır. Yok, o manaya değildir. İyi niyetle yapmıştır. Kötü niyetle değildir. 70 tane bahane uydur. Hala için razı olmuyorsa bu sefer lafı kendine döndür. Ne katı kalpli adamsın, ne ikna olmaz adamsın, ne mazeret kabul etmez adamsın. 70 tane mazerete hala ıh diyorsun. Hala kabul etmiyorsun diye kendini ayıpla.
2: Dostça bir tavsiye. Akra. Akra. Akra.

0: Gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet programında bir kez daha sizlerle birlikteyiz kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de çok değerli bir uzmanımızı ağırlayacağız stüdyomuzda. Diş eti hastalıkları uzmanı, doktor öğretim üyesi Sayın Ebru Sağlam bizimle birlikte beslenme ve ağız sağlığı arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Yayınımıza öncelikle hoş geldiniz Ebru Hanım.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Merhabalar, çok teşekkür ederiz. Yoğunsunuz biliyoruz ama davetimiz kırmadınız.
2: Ben teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duydum.
1: Bilmukabele biz de çok mutlu olduk sizi programımızda ağırlamaktan. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız dedik. Zira beslenme ve ağız sağlığını konuşacağız. Öncelikle isterseniz beslenme ve ağız sağlığı arasında nasıl bir ilişki var? Önemi nedir? Sizden dinleyelim.
2: Evet, yani genel vücut sağlığı adına ilk başta değinecek olursak yeterli ve dengeli beslenmenin öneminden sürekli bahsedilir bu konuda. Yeterli ve dengeli beslenme ile birlikte ağız ve diş sağlığı da genel vücut sağlığı üzerinde oldukça önemli etkilere sahip. Bu anlamda beslenme tek yönlü değerlendirilmemeli. Ağız ve diş sağlığı ile olan arasındaki etkileşim mutlaka göz önüne alınmalı. Her ikisi arasında çift yönlü bir etkileşim söz konusu çünkü.
1: Biz sağlıklı beslendikçe dişlerimiz de ağız yapımız da daha sağlıklı oluyor.
2: Evet, beslenme alışkanlıkları ağız diş sağlığımızı ve ağız hastalıkları açısından bireyi etkilerken aynı şekilde ağız sağlığı da beslenmeyi olumsuz yönde etkileyebilmekte. Dolayısıyla ağız diş sağlığına dikkat etmemiz yeterli ve dengeli bir beslenmeyi sağlayabilmemiz adına önem arz etmekte.
1: Evet. Peki toplumlarda sık görülen ağız hastalıklarının başında ne geliyor? Özellikle bizim toplumda.
2: Özellikle evet, toplum bazlı da olarak değerlendirsek de genel dünya popülasyonu açısından da değerlendirecek olursak diş çürükleri ve diş eti problemleri en sık karşılaştığımız ağız problemleri arasında. Bunların yanında tabii tükürük bezi iltihabı, ağız yaraları, ağız kanserleri, farings, larynx yani yemek borusu ya da soluk borusu kanserleri de karşımıza çıkabilmekte ve bunlar da yine beslenme açısından, diyetsel faktörler açısından önemli rol oynayan faktörler bu hastalıklarda da.
1: Evet, en sık görülen ağız hastalıklarının başında diş çürükleri ve diş eti sorunları gelmekte dediniz. Bu konuyu biraz daha detaylı ele alalım isterseniz. Diş çürüğü ve beslenme arasındaki ilişki nedir? Nasıl bir bağ var?
2: Öncelikle diş çürüğünü tanımlamamız gerekirse, oluşum mekanizmasından kısaca bahsetmek gerekirse, diş çürüğü diş sert dokuları, bakteriler ve fermente olan karbonhidratlar arasındaki etkileşim sonucu karşımıza çıkıyor. Diş sert dokularında madde kaybıyla karşımıza çıkıyor. Bakterilerin ağız ortamındaki karbonhidratlarla etkileşimi sonucu açığa bir organik asit çıkıyor. Organik asit üretimi söz konusu oluyor. Buna bağlı olarak da ağız ortamının pH'sı düşüyor. pH'nın düşmesiyle birlikte diş yüzeyindeki mine dokusu dediğimiz en dış katmandaki sert dokuda artık mineralizasyon kaybı başlıyor. Ve bu mineralizasyon kaybı eğer tamponlanıp geri döndürülemezse diş sert dokularından geri dönüşümsüz olarak madde kayıpları karşımıza çıkıyor ve çürükte sonuçlanıyor bu kayıplar.
1: Evet.
2: Bu çürük oluşumu açısından besinleri değerlendirmemiz, sınıflandırmamız gerektiğinde de 3 grup karşımıza çıkıyor. Karyojenik, karyostatik ve antikaryojenik besinler. Genel anlamda daha detaylıca açmamız, bahsetmemiz gerekirse de karyojenik besin
1: evet,
2: nedir diyecek
1: çünkü
2: olursak.
1: Çünkü çok aşina olduğumuz bir tabir değil.
2: Değil. Evet, karyojenik besin fermente olan karbonhidratları içeren besin grubu. Yani çürük oluşumuna sebebiyet veren besin grubu dediğimiz gruptur. Bu besinler mikroorganizmalar aracılığıyla tükürük pH'sını 5.5'in altına indirgeyerek ağızda organik asit oluşumuna neden olan besinler. Yani çürük mekanizmasını tetikleyen besinler. Çürük oluşumunu hızlandıran besinler. Ne hangi besinlerdir? Karyojenik
1: mesela,
2: besinler
1: evet.
2: Yani çürük oluşumunu etkileyen besinler diyecek olursak gazlı içecekler, meyve suları, enerji içecekleri gibi şekerle tatlandırılmış tüm sıvılar, tüm içecekler, en basit görülen işte çaylar, kahveler bile çürük oluşumuna sebebiyet veren besin grubunda.
1: Normalde biz çay için antiseptik denir. Mikroplardan korurmuş gibi bir algı var. Bu yanlış bir düşünce mi?
2: Bu yanlış bir düşünce değil aslında, ama buradaki en kritik nokta tatlandırılmış
1: şekerli
2: olması.
1: Içilmesi.
2: Şekerli içilmesi. Yoksa şekersiz çay tüketiminde çürük oluşumu

0: açısından bir risk vardır diyemiyoruz, demiyoruz zaten.
1: Çok güzel.
0: Bunun içeceklerin yanında, tatlandırılmış içeceklerin yanında kuru üzüm, hurma gibi yapışkan besinler, kek, kurabiye, bisküvi gibi şekerli karbonhidratlar çürük oluşumuna sebebiyet verir. Ayrıca sofrada kullanılan normal sofra şekeri, bal gibi basit şeker grubunda bulunan besinler de karyojenik besinlere örnek olarak verdiğimiz besinler.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Peki bizim ağız yapımızın, diş yapımızın kendi koruyucu bir özelliği yok mu? Bu pH'i tekrar yükseltecek özelliğe sahip mi?
0: Bu özellik söz konusu. Tükrük özellikle burada devreye giriyor. Tükrüğün tamponlama kapasitesi dediğimiz bir kapasite var. Bu etkili ama burada çok fazla faktör devreye giriyor. Özellikle mesela yapışkan terimini kullandım. Daha sonra da açacağım bu konuyu size. Hani sadece çünkü çürük oluşumunu evet aktive eden besinler bu besinler ama tek başına bu besine maruziyet çürük oluşumunu ne kadar etkiliyor? Bu da bir faktör. Yani besinlerin tüketimi, sıklığı, maruziyet süresi bunların hepsi çürük oluşumunda etkili faktörler.
1: Evet.
0: Daha detaylıca açacağım bu konuyu.
1: Evet, birinci grupta karyojenik besinler var dediniz. Onu da ifade ettiğiniz içeriklerini. Diğer besin türleri nelerdi?
0: Diğerleri karyostatik ikinci grup besin grubumuz. Karyostatik besinler. Bunlar da diş çürüğüne katkısı olmayan, mikroorganizmalar tarafından metabolize edilemeyen, parçalanamayan ve tükrük pH'sının 5.5'in altına düşmesine sebebiyet vermeyen besin grupları. Yani çürük oluşumuna herhangi bir etkileri yok karyostatik besinlerin. Bu grupta özellikle yumurta, et, balık eti, tavuk eti gibi protein içeriği yüksek besinler yer almakta. Bunun yanında yağlar, çiğ sebze, meyveler, elma gibi yüksek posalı ve polifenol içerikli besinler, karyostatik besinleri örnek olarak verdiğimiz besinler. Ayrıca yer fıstığı gibi yağlı tohumlar da yağ içeriği yüksek ama fermente edilebilen yani bakterilerle etkileşime girebilen karbonhidrat içeriği sıfır ya da çok düşük olan bir besin grubu olduğu için karyostatik dediğimiz çürük oluşumuna herhangi bir etkisi olmayan besinlere örnek olarak verilebilir.
1: Peki bu besinler çürük etkisi oluşturmuyor ama dişin ya da ağız yapısının güçlenmesine olumlu etkisi olur mu?
0: Direkt lokal olarak bir etkisi söz konusu değil. Diş sert dokusuna hani etki etmesi adına ama sistemik olarak yeterli ve dengeli beslenebilmek adına etkili. Protein içeriği yüksek bir beslenme bizim için önemli çünkü.
1: Evet. Bir diğer besin grubu.
0: Muz antikaryojenik besinler. Bunlar isminden de anlaşıldığı gibi çürük oluşumunu önleyici besinler. Asıl hani etkisi var mı dediğiniz besin grubu bu besin grubu. Lokal olarak da etkili. Özellikle mesela içeriği kazein, kalsiyum ve fosfor içeriğinden zengin olan peynir bu gruptadır. Peynir şöyle etki etmekte. Ağız ortamının pH'sını yükselterek tamponlanmayı sağlıyor ve çürük oluşumunu engelliyor. Remineralizasyon dediğimiz diş sert dokuları kaybolan minerallerin yeniden kazandırılmasını sağlıyor ve böylelikle diş sert dokusunun sağlığının devam ettirilmesinde önem arz ediyor.
1: Küçük parça bir peynir almak yatarken uygun mudur bu durumda?
0: Yani normalde akşam özellikle uyumadan önce biz herhangi bir besin tüketimini özellikle önermiyoruz. Ancak peynir tüketimini şu şartlarda öneriyoruz. Mesela fermente olan karbonhidrat içeriğinden yüksek bir diyet söz konusuysa öğünde ya da ara öğünde. Sonrasında bir küp şekeri büyüklüğüne yani az da olsa bir peynir ile diyetin bitirilmesini peynirin bu bahsettiğim antikaryojenik özelliğinden ötürü öneriyoruz. Sadece peynirle de sınırlandırmayabiliriz antikaryojenik besinleri. Süt ve süt ürünleri işte probiyotik olarak mesela zengin yoğurt, kefir gibi ürünler de bu anlamda etkili ürünler.
1: Evet. Peki içtiğimiz sularda da bizim buna dikkat etmemiz gerekiyor mu ağız ve diş sağlığı için?
0: Tabii yani asidik bir sıvı tüketiliyorsa pH açısından ağız pH'sını asidik hale getireceğinden bu asidik sıvıların tüketilmesini biz önermiyoruz. Ancak günümüzde kullandığımız doğal içecekler, su ya da günlük rutinimizdeki tükettiğimiz sıvıların pH açısından böyle bir riski yok. Özellikle bahsettiğim gibi enerji içecekleri ya da tatlandırılmış gazlı içecekler, asitli içecekler, soda ya da gazozlar ya da mineralli maden sularının pH'sına burada dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii bu sıvıları tükettikten sonra ağız ortamı asidik hale geliyor. pH düşüyor. Ancak tükürüğün tamponlama kapasitesiyle birlikte yarım saat gibi bir süre içerisinde nötralize olabiliyor, oluyor.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Diş çürüğünün önlenmesinde ve tedavisinde çürük riskini azaltan diyetsel faktörler var mı? Yeme alışkanlıkları neler olabilir? Bu anlamda da nelere dikkat etmeliyiz?
0: Bu anlamda besinlerin, şimdi biz 3 grupta sınıflandırıldığını söyledik. Bir besin evet çürük yapıcı olabilir ama besinin tek başına çürük yapıcı olması yeterli değil bu anlamda. Yani tek bir faktör değil. Birçok faktör söz konusu bu.
1: Başta da ifade
0: çürük oluşumunda. Evet. Bu etkinin, yani karyojenik etkinin yanında kullanılan besinin çeşidi önemli. Besinin formu, yani sıvı bir besin mi, katı bir besin mi, yavaş çözünen bir besin mi, besin öğesinin içeriği ya da diğer besinlerle ya da içeceklerle tüketilmesi çok etkili bu noktada. Aynı şekilde besinin ağızda kalma süresi ve maruziyet süresi, dişlerin bu besine maruziyet süresi ve bununla birlikte tüketim sıklığı ve sırasına bağlı olarak da değişebiliyor. Ayrıca başta da bahsettiğim gibi sadece besinler ve yeme alışkanlıklarıyla değil, tükürüğün kalitesi, hacmi, tükürüğün akışkanlığı burada çok önemli bizim için. Bunun haricinde bireyin kendi dental plak alışkanlığı, yani dental plağının içeriği önemli. Çürük yapıcı bir özelliği var mı? Ya da çürüğe yatkınlık var mı genetik olarak kişide? Bunlar da tüm bu süreci etkileyen temel faktörler arasında.
1: Peki tükürüğün yapısı beslenmemizle ilişkili midir, yoksa o her bünyeye göre değişen bir özelliğe mi sahiptir?
0: Bu kişiden kişiye değişebilen bir özellik olduğu gibi aynı zamanda mesela kullanılan ilaçlarla ve yaşa bağlı olarak da tükürüğün içeriği ve özelliği değişiyor. Yaşla birlikte mesela ağızdaki tükürük miktarı azalıyor. Ya da kullanılan ilaca bağlı olarak tükürük akışkanlığı, yani viskozitesi diyoruz biz buna. Tükürük akışkanlığı azalabiliyor kişilerde. Bu akışkanlığın azalması ağız ortamının tükürüğün yıkayıcı etkinliğinin azalması demek. Bizim için çok hoşumuza giden bir durum değil açıkçası.
1: Evet. Peki bizim cildimiz bile içtiğimiz sudan etkileniyoruz, su miktarına göre.
0: Şöyle, su az içildiği için tükürük akışı azalır gibi bir durum söz konusu değil. Ancak tükürük azlığı bulunan bireylerde hani bu etkiden minimum zarar görebilmek adına bizim önerdiğimiz yöntemlerden biri de sık su, yani sık sıvı tüketimi ya da yapay tükürük preparatları var bu anlamda kişinin destek alabileceği. Bunları öneriyoruz kişiler için. Karyojenik etkiden ve hani bu etkilerin nelerle etkileşim halinde olduğundan bahsediyordum. Hani o konuya tekrar daha detaylıca değinmem gerekirse, form ve kıvam olarak bakacak olursak yine tükürük pH'si üzerine etki ediyor besinin formu ve kıvamı. Mesela sıvı bir besin ağızdan hızlıca uzaklaştırılabildiği gibi, hani düşük tutunma özelliklerine sahip olduğu için daha düşük bir çürük yapıcı özelliği var besinin sıvı formda olması. Ama yapışkan bir besin tüketiliyorsa diş aralarına ya da yumuşak dokulara yapışıp kalma ve dişlerle olan maruziyet ve oradaki asidik etkileşim daha uzun süreli olacağı için çürük riskini arttırmış oluyor. Dolayısıyla besinin formu bu anlamda önemli. Besinin bileşimi önemli dedim bir diğer faktör olarak da. Burada da besinin fiziksel özelliği karşımıza çıkıyor. Yani yine hani sert ya da lifli bir gıda tüketilmesi çürük oluşum riskini azaltan bir faktör. Dolayısıyla mesela biz işlenmemiş gıdaların tüketimini öneriyoruz bu anlamda. Rafine, fabrikasyon hani ürünlerin tüketimi de karyojenite, yani çürük riskini artıran bir faktör.
1: Bazı besinler var mıdır tükürük salgısını artıran ya da azaltan?
0: Özellikle hani artıran, buna sakız örneğini verebilirim. Sakız çiğnemek mesela tükürük salınımını uyaran bir faktör.
1: Bir gıda değil ama.
0: Gıda olarak değil ama evet, sakız tüketimi söz konusu olabiliyor. Tabii çok yoğun bir sakız çiğnemeyi de burada tavsiye etmiyoruz. Çünkü eklem açısından da düşünmemiz gerekiyor.
1: O zaman zararlı mı?
0: Abartmamak kaydıyla dozunda dengeli bir şekilde sakız çiğnemek söz konusu olabilir tükürük uyarımı adına.
1: Kendimizde de gözlemleyebiliriz. Mesela acıktığımızda daha çok mideden gelen bir salgıyla mı birleşiyor ya da uyaran mı çok oluyor acıktığımızda, neden artar?
0: Bu direkt sindirim sisteminin etki mekanizmasıyla ilişkili. Direkt acıkmaktan ziyade bir uyaran orada, yani görsel bir uyaran.
1: Koku duyması.
0: Koku ya da düşünce bu tükürük salınımını uyarabiliyor. Mesela limonu düşününce tükürük salınımının artması gibi.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: besinlerin tüketim sırası ve sıklığı da çürüklerin oluşmasında önemli bir faktör dediniz.

0: doğru tüketim sırası ve uygun sıklık nasıl olmalı?
1: Burada da yine asit üretimine dikkat ederek hani bu besin tüketimini öneriyoruz biz. Önce işte çorba için, sonra ardından bunu yiyin gibi bir sıralama yok tabii ki. Ancak içerik açısından baktığımızda yine fermente olan bir karbonhidrat içeriği yüksekse diyetin ve bu besin tek başına tüketiliyorsa çürük yapıcı özelliği çok daha yüksek oluyor. Ama bunun yanında eğer bu diyette bir süt, yoğurt ya da süt ürünü, yani kefir gibi bir süt ürünü söz konusuysa ya da tahıl grubu bir besinle karışık bir diyet yapılıyorsa karyojenite riski, yani çürük oluşum riski tek başına olana göre daha az karşımıza çıkıyor.
0: Vücudumuz öyle bir dizayn edilmiş ki aslında her şeyi dengeli yaptığımızda bütün sağlığımız o yönde etkileniyor.
1: Evet. Bunun yanında sıklık açısından baktığımızda eğer çürük riski yüksek olan, yani fermente karbonhidrat içeriği yüksek bir diyet söz konusuysa bu beslenmenin ya da besinin tüm güne yayılmasını biz önermiyoruz. Tek bir seferde, birkaç bir seferde, yani bir öğünde oturup işte birkaç adet o besini, mesela çikolata diyecek olalım, yani örnek olarak çikolatadan bahsedecek olursak, tüm gün çikolatayı tüketmektense ara ara atıştırmalık olarak tek seferde bir kahvenin yanına birkaç adet tüketilip sonrasında dişlerin fırçalanması çürük oluşum riskini sınırlamak adına faydalı olacaktır bizim için.
0: Fermente karbonhidrat besinlere örnek verecek olursak neler?
1: Bunlar aslında karyojenik besin grubu dediğimiz besin grubu. Sadece hani ferment olandan kasıt bakterilerin onlarla etkileşime girerek, o karbonhidratlarla etkileşime girerek organik asit üretebilmesi demek. Tüm gün maruziyetin yanında besin ve içecek tüketimleri arasında, yani öğünler arasında da en az 2 saatlik bir ara verilmesi lazım. Yani ağız ortamında sürekli bir yiyeceğin ya da içeceğin olmasını önermiyoruz. Çünkü hepsi başta da bahsettiğim gibi tükrük, yani ağızın pH'si ile alakalı, tükrüğün tamponlayabilmesi adına, ağız ortamının nötralize edilebilmesi adına dekalsifiye olan, yani mineral kaybı olan alanların yeniden mineralinin kazandırılabilmesi, remineralizasyonunun yapılabilmesi adına bu 2 saatin öğün aralarında verilmesi gerekli.
0: En az 2 saat dediniz.
1: Evet, en az 2 saat gerekli. Ve tükürük salınımını uyaran işlenmemiş besinlerin tüketimini öneriyoruz ilave olarak da.
0: Evet, aslında yeri gelmişken şunu da sormak istiyorum. Bir önceki konuda ağızda kalma süresinden bahsettiniz. Hemen çocuklar, küçük çocuklar aklıma geldi. Evet. Bazen saatlerce o lokmayı damağında tutabiliyor çocuk. Bunun sakıncası nedir?
1: Yani çocukları gözden kaçırmamamız çok önemli bu konuda. Genelde hani belli bir erişkinlik seviyesine ulaştıktan sonra sanki dişlere dikkat edilmeliymiş gibi bir algı var toplumda, ama süt dişleri ağızda yer almaya başladığından itibaren ağız diş sağlığı önem kazanmaya başlıyor. Bu da yaklaşık, yani 6 ile 8 ay arasında süt dişleri biliyorsunuz yeni doğanlarda artık hani çıkmaya başlıyorlar. Burada hani ilk başlarda özellikle 3 yaşına kadar ebeveynlere çok önem düşüyor. Dikkat etmeleri gerekiyor. Bir fiil takip etmeleri, onların temizlemeleri hatta gerekiyor. Ve bu alışkanlığın kazandırılması gerekiyor çocuğa. Yani 3 yaşından itibaren biz özellikle fırçalama alışkanlığının günlük hayat rutini içerisine girmesini tavsiye ediyoruz bu anlamda. Çocukların ağız ortamında tabii ki de besini tutmaları çürük riskini artıran bir faktör. Bunu alışkanlık haline getirmemesi gerekiyor. Yani hani öğütlemeyle, göstermeyle, yapmayla çocuğa doğru olanın öğretilmesi gerekiyor.
0: Evet, bunu koruması gerektiği de bir şekilde anlatılmalı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Ebru Hanım. Bu arada diş çürükleriyle beraber dental erozyondan da bahsediliyor. İsterseniz bu terimi biraz açalım. Ne manaya geliyor ve nasıl bir rahatsızlık?
1: Evet, bu terim çürük, yani diş çürüğünden farklı bir terim. Aralarındaki fark şu: diş çürüğünde mikroorganizmalar, yani bakteriler ve karbonhidratlar arasındaki etkileşim söz konusuyken, dental erozyon terimi bakteriler olmaksızın, ağızda bir hani karbonhidratlara karşı oluşan bir mekanizma, tepkimi olmaksızın, kimyasal etkiyle meydana gelen diş sert dokularındaki kayıp. Bu dental erozyon diş çürüğüyle karıştırılabiliyor, ancak genellikle bulimiyası olan, yani kusma alışkanlığı, yemek yedikten sonra kusma alışkanlığı olan bireylerde ya da gastroözofageal reflüsü bulunan bireylerde karşımıza çıkıyor. Bu kişiler dental erozyon açısından daha yüksek risk grubu içerisinde yer alıyorlar. Çünkü mide asidi sürekli ağız ortamında dişlerle

0: etkileşim halinde. Bu bireylerde dental erozyon karşımıza çıkabiliyor. Bunun haricinde de yani bu tarz bir rahatsızlığı olmayan bireyde de görebiliyoruz biz bunu. Hangi bireylerde? Asit içeriği yüksek, daha asidik bir beslenme alışkanlığı olan kişilerde karşımıza çıkıyor. Eğer buna bağlı ise dental erozyon, diyette düzenlemelere gidiyoruz bu kişilerde. Yani diyetini daha baziye kaydırmaya çalışıyoruz. Asitli içeceklerden ya da yiyeceklerden uzak durmasını tembihliyoruz. Böylece hani pH'yi dengeleyerek diş sert dokularının korunmasını sağlayabiliyoruz.
1: Evet, geri dönüşümü biraz zor olan bir sorun sanırım.
0: Evet, yani diş sert dokularındaki kaybı şu an günümüzde tekrar hani geri dönüşüm süz aşamaya geldikten sonra, yani o tamponlama sürecinden uzaklaştıktan sonra geri koyabilecek bir materyal ya da malzeme yok. Dolayısıyla bunu biz dolgularla ya işte estetik olarak preparatlarla yerine koyabiliyoruz en fazla. Mevcut mine dokusundan ya da dentin dokusundan bir kayıp olduktan sonra artık bunun geri dönüşümü söz konusu değil maalesef.
1: Evet. Normalde bir yer kesildiği zaman cilt oradaki hücreler çoğalarak kapatabiliyor yarayı.
0: Evet.
1: Dişteki bir kayıp, o sert dokudaki kemikteki bir kayıp, tekrar diş uzamıyor mesela kırık bir dişte.
0: Evet, yani tamponlama bu sebeple önemli. Remineralizasyon dediğimiz geri koyma işlemi, mineral kaybının geri konulabilmesi işlemi. Tükürüğün içerisindeki iyonlarla ve minerallerle yapılabiliyor bu. Eğer bu pH hani sürekli asidikte kalırsa ve artık hani o süre kaçarsa tekrar geri dönüşümü olmuyor maalesef. Hani bu hangi sebeple olursa olsun, ister beslenmeye bağlı olsun, ister işte asidik özellikten ötürü bakteri olmaksızın söz konusu olsun, sert dokulardaki kayıp geri dönüşüm olayını kaçırırsa maalesef bunu hani bir ilacı ya da preparatı söz konusu değil geri koyabilmek adına.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Peki kaç yaş civarında bunlar daha sık görülüyor?
0: Bunlar belli bir yaş sıklığı yok. Kümülatif etkisi var. Yani zaman içerisinde yaşa bağlı olarak birikerek karşımıza daha sıklıkla çıkan bir yani hastalık durumu, diş çürüğü ya da diş eti problemleri de aynı şekilde. Ama tabii ki genetik yatkınlık da işin içerisinde var. Çok genç yaşlarda çok yaygın diş çürükleri olan bireyler de karşımıza çıkabiliyor. Ama zaman içerisinde sıklığı artan bir durum diyebilirim özellikle.
1: Cinsiyete göre değişiyor.
0: Hiçbir fark yok. Sadece şöyle bir durum var. Hani kadınların daha böyle hijyene dikkat etmesi söz konusu toplum içerisinde baktığımızda, bu yönde çalışmalar mevcut. Hani erkekler maalesef çok fazla önem göstermeyebiliyorlar. Dolayısıyla kadınlar daha hassas diyeyim bu konuda.
1: Evet. Peki sigaranın dişi sararttığını biliyoruz ama bu çürük gibi etkiye de sebep oluyor mu?
0: Çürük oluşumuna sigara sebep olur gibi bir şey söz konusu değil. Sadece sigaranın lokal etkileri, özellikle yumuşak dokular üzerinde, ağız dokuları üzerinde lokal etkileri yara iyileşmesini geciktirebilir yönünde.
1: pH'ımızı etkilemiyor.
0: pH'ya direkt etkisi vardır diyemiyoruz. Evet. Hadi. Sadece diş eti problemlerine olan yatkınlığı ve şiddeti arttırır. Yara iyileşmesini geciktirir. Olumsuz etkiler. Çünkü o bölgedeki damarlanmayı azaltıyor. Damarların vazokonstriksiyonuna sebep olarak beslenmeyi olumsuz etkiliyor ve bu da yara iyileşmesinin bozulmasına, gecikmesine, mevcut iltihabik tablonun daha şiddetli olarak kliniğe yansımasına sebebiyet veriyor. Sigara
1: damarları daralttığı için orada kan akışı,
0: evet,
1: tazelenme, oksijen akışını kesiyor diyebiliriz. Belki azaltıyor.
0: Yani
1: ya
0: kanlanma, dokuya giden kanı azaltıyor. Bu da şu, mesela bizde diş eti problemlerinde karşımıza çıkan ilk klinik bulgu kanamadır. Ama sigara dokunun kanlanmasını azalttığı için kişide bir enflamasyon olsa da diş eti dokusunda bu kliniğe yansımıyor. Dolayısıyla daha ileri süreçte.
1: Fark etmeyi zorlaştırıyor.
0: Kesinlikle. Daha yıkım ilerledikçe, yıkım artık geri dönüşümsüz olmaya başladıkça kişi bunun farkına varabiliyor ve artık hani bize başvurduğunda birçok noktada da geç kalınmış oluyor. Bu kişilerde de ilk tavsiyemiz bırakması, hiç bırakamıyorsa da günde onun altına düşmesidir sigarayı. Tavsiyemiz budur
1: demek
0: özellikle.
1: Demek ki diş eti kanadığında bize bir sinyal veriyor, bir uyaran aslında. Bir orada bir problem olduğunu bize hatırlatıyor.
0: Evet.
1: Beslenmenin diş eti hastalıklarıyla da ilişkili olduğunu söylediniz. İsterseniz bunu biraz daha açalım. Baştan itibaren dişlerimizi konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Diş etine olan etkisi nedir?
0: Şöyle, kötü veya yetersiz beslenme lokal iritan ve bakterilerin etkilerini

0: etkilerini, yani dolayısıyla da periodontal, yani diş eti dokularını, dişin çevre dokularındaki mevcut hastalığın şiddetini etkileyebiliyor. Lokal olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü yetersiz beslenince kişinin bağışıklık sistemi, yani konak savunması dediğimiz doğal bağışıklığı olumsuz etkileniyor. Ve dolayısıyla oluşan enfeksiyonlara karşı dokunun korunması ya da mevcut yara iyileşmesinde bizim adımıza olumsuz bir durum söz konusu oluyor. Yani yara iyileşmesinde gecikmeler ve bozulmalar karşımıza çıkabiliyor yetersiz beslenme durumunda. Direkt hani etkisi vardır diyemiyoruz ama bu şekilde dolaylı olarak yara iyileşmesi üzerinden ve konak savunması üzerinden bireyi olumsuz etkiliyor yetersiz beslenme. Ağız diş sağlığı, diş eti sağlığı adına.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet.
2: Beslenmeyle ilişkisini konuştuk. Temizlik de önemli dediniz, ağız diş bakımı. Evet. Peki dişlerimizi ne kadar sıklıkla fırçalamalıyız, temizlemeliyiz ve usulü evet. nasıl olmalı?
0: Evet. Tüm şimdiye kadar saydığım bu faktörler yani hepimiz için aslında bir risk faktörü. Yani tüm kişiler için çürüye ne kadar yatkın olursak ya da genetik olarak ne kadar şanslı olursak olalım, ağzımıza besin girip çıktığı müddetçe bir pH değişimi sürekli olacak. Önemli olan bu pH değişiminin daimi olarak asidik düzeyde kalmaması bizim adımıza. Bu sebeple de önerilen günümüzde en ideal fırçalama şekli günde 2 kere florürlü bir diş macunu ile dişleri sabah akşam olmak üzere fırçalamanın yeterli olduğu söyleniyor bu anlamda. Bununla beraber tabii yemeklerden ne kadar sonra diş fırçalamalıyız ya da hemen sonrasında fırçalamalı mıyız gibi bir soru aslında evet. aklımıza gelmeli. Bu da çok önemli. Çünkü bu pH değişiminin tamponlanabilmesi adına belli bir sürenin geçmesi lazım. Biz yemekten hemen sonrasında diş fırçalamayı tavsiye etmiyoruz. En az 30 dakika bu tamponlamanın sağlanabilmesi ve fırçalamayla ilave olarak sert dokularda bir madde kaybına sebebiyet vermemek adına ortamın hani tekrar o dekalsif olan, iyon kaybı olan alanlarda yeniden bir remineralizasyonun kaybedilen minerallerin kazanılabilmesi adına en az bir 30 dakika beklenmesi, fırçalanmadan önce beklenmesinin kendi halinde ağzın bırakılmasını.
2: Doğal yapısında biraz kalması
0: evet,
2: gerekiyor.
0: Evet, öneriyoruz. Böylelikle diş fırçalamayla da mekanik olarak bir ilave travma oluşturmuyoruz diş sert dokularında. Tabii fırçalamanın yanında, diş fırçasıyla mekanik olarak fırçalamanın yanında ilave olarak yapılması gereken alışkanlıklar da var. Bunlar da toplumda çok yaygın değil, göz ardı edilen unsurlar. Özellikle diş bir kullanımı, arayüz temizliği. En kritik olan nokta ağız hijyeninde. Çünkü 3 boyutlu olarak düşünecek olursak normal fırçalamak yeterli kalmıyor. Sadece yanak, dudak ya da dil yüzeyine bakan yüzeyleri temizlemiş oluyoruz biz. Evet, ama özellikle dişlerin birbirine bakan ara yüzeyleri gözden kaçıyor ve özellikle diş eti problemleri, arayüz çürükleri adı üstünde zaten bu noktalardan başlıyor. Çünkü o bölgedeki maruziyet devam ediyor temizlenemediği için. Diş ipi kullanımını da hani günde 2 kere dişleri fırçalamak lazım ancak günde 1 kere en azından 1 kere de olsa özellikle akşamları fırçalama ile birlikte diş ipi kullanımı ya da arayüz fırçası kullanımı çok önemli.
2: Evet, gözden kaçırdığımız ve ihmal evet. ettiğimiz bir yöntem.
0: Evet, yani diş ipi de mesela sıkı kontaklı, birbirine sıkı temaslı dişler için biz diş ipi kullanımını tavsiye ediyoruz. Eğer dişler arasında diastema dediğimiz boşluklar varsa, hani diş yan yüzey, birbirine bakan yan yüzeyleri arasında fırçanın ulaşamadığı ara yüzey boşlukları varsa da o bölgelerde bir arayüz fırçası kullanımını, uygun çapta, uygun boyutta bir arayüz fırçası kullanımını mutlaka öneriyoruz hastalara. Bir diğer konu şu, yaşla birlikte mesela ağızda yapılan işte arayüz çürükleri ya da doğal diş üstüne yapılan kaplama olarak hani halk arasında geçen protez, sabit protezler artıyor zaman içerisinde ağız ortamında. Bu tarz protetik restorasyonlar arttıkça da özellikle diş ipi kullanımı çok önem arz ediyor. Çünkü protez ağza girdikçe artık retansiyon alanı dediğimiz tutucu alanlar artıyor. Ve ağızın temizlenebilirliği doğal dişlere göre çok daha zor hale geliyor. Ve yaşla birlikte bu olan bir şey. Kişiler bazen üşenebiliyorlar buna vakit ayırmayı ama kesinlikle çok önemli. Yani yapılan protezin daha uzun yıllar, daha sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi adına, diş eti sağlığının daha uzun süreli idame ettirilebilmesi adına özellikle protez çevresi için üretilmiş diş ipleri var. Superfloss olarak geçiyor. Çok farklı

0: markaların Perfulos dişipleri söz konusu. Bunların da özellikle diş eti ve protez komşuluklarına sokularak, yani ucu böyle daha serttir onun, normal diş ipinden daha farklıdır. Ara yüzeyden diş etiyle protez arasından girerek, yani aynen iğne deliğinden ipliği geçirmek gibi düşünebilirsiniz. Protezin değdiği alt noktaları, diş etiyle olan komşuluklarını, eksik kalan diş eksikliklerinin olduğu bölgeleri yemek artıklarından ya da oluşan bakteri plağından temizlemek çok önemli. Hem diş eti problemlerinin giderilebilmesi adına, hem yeni çürük oluşumunun engellenmesi adına, hem de o bölgedeki yemek artıklarının zaman içerisinde bakterilerin faaliyetleri sonucunda ortamda koku oluşturmaması adına diş ipi kullanımı gerçekten
1: çok
0: önem arz
1: Peki
0: ediyor.
1: bu protez dişlerin oluşturduğu bu sağlıksız ortam sağlıklı dişleri de etkiler mi? İyi bakımını yapmazsak.
0: Komşuluğundaki, evet, komşuluğundaki sağlıklı dişler de zaman içerisinde bu durumdan etkilenebilir. Çünkü mesela bir dişte protez olduğunu varsayarsak, komşu dişin doğal ve sağlıklı bir diş olduğunu düşünürsek, o bölgede oluşan diş eti problemi komşu dişin de diş etinde olumsuzluğa sebebiyet veriyor. Yani o bölgede de bir diş eti çekilmesi ya da diş eti enflamasyonu karşımıza çıkıyor.
1: Evet.
0: Komşuluğundaki diş de etkilenebiliyor bundan.
1: Peki gargara yapmayı önerir misiniz? Bazen
0: Evet,
1: boğaz
0: çok güzel.
1: enfeksiyonlarında hemen gargara veriyor hekimler.
0: Evet, çok güzel bir soru sordunuz. Şöyle, ağız hijyeninin sağlanmasında temel faktör aslında mekanik olarak temizlik. Yani bunun için bütçenize uygun herhangi bir diş fırçasını kullanabilirsiniz mesela, ya da macunsuz fırçalayabilirsiniz.
1: İlla şu marka, şu model, şu şekil olacak
0: Öyle bir şey yok.
1: gerek yok.
0: Buna isterseniz daha detaylı değineyim, bu gargara konusuna hızlıca bahsedip. Mekanik temizliği yaptıktan sonra, yani temelde mekanik etkin bir mekanik temizlik sağladıktan sonra, ilave olarak biz kimyasal olarak da bu ajanlardan destek alabiliyoruz, gargaralardan. Bu gargaraların günlük olarak olan formülleri olduğu gibi, bizim mesela cerrahi bir işlemden sonra 5 günlük ya da 3 günlük ya da bir haftalık süreyle önerdiğimiz, daha böyle eczaneden reçeteyle satın alınabilen gargaralar söz konusu. Bunları tabii ki hekimin tavsiyesine göre kişiler tercih etmeli. Günlük gargaralardan faydalanabilirler. Ama şöyle bir rehavete kapılmamak gerekiyor. Nasılsa gargara yapıyorum, fırçalamamalıyım. Bu çok yanlış bir düşünce tarzı. Fırçalamadığınız müddetçe kullandığınız gargaranın hiçbir ilave faydası olmaz.
1: Nasıl ki evi önce süpürüyoruz, sonra
0: Kesinlikle.
1: siliyoruz.
0: Evet.
1: Dişlerimiz de bunu istiyor aslında.
0: Evet, kesinlikle. Yani önce genel bir temizlik yapacaksınız. Daha sonra detaylandırıyorsunuz bunu diş ipi ve arayüz kullanımıyla. Daha sonra istiyorsanız üstüne gargarayla bir
1: bu taçlandırmış
0: cila
1: oluyor
0: diyeyim, yani
1: aslında. Evet,
0: cilasını
1: cila.
0: Yapabilirsiniz. Evet.
1: Çok güzel. Ebru Hanım, ağzınıza sağlık. Çok aydınlatıcı bilgiler sundunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olduğum için mutlu oldum.
1: Biz de çok mutlu olduk. Çok da istifade ettik. Kıymetli dinleyicilerimiz, diş eti hastalıkları uzmanı, doktor öğretim üyesi Sayın Ebru Sağlam'ı ağırladık. Bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Yeniden birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak ona kulluk edenleriz.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber, gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

elbette temiz, gerçek akıl sahipleri için onların hayat hikayelerinde büyük birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak o, önceki ilahi kitapların asıllarını doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden bir toplum içinde bir yol gösterici ve rahmettir. Yusuf gençlik çağına gelince ona hüküm, peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Yusuf'un evinde bulunduğu kadın onun nefsinden murad almak istedi. Kapıları sımsıkı kapadı ve Yusuf'a "Haydi gelsene," dedi. Yusuf da "Allah'a sığınırım sana yaklaşmaktan. Doğrusu o kocan benim efendimdir. Bana çok güzel baktı. Ben ise iyiliğe karşı nankörlük edemem. Gerçek şu ki zalimler, nankörler ve zina edenler iflah olmaz," dedi. Hakikaten kadın Züleyha ona niyeti bozmuş, kavuşma planını kurmuştu. Eğer Rabbinin zinadan alıkoyan kat'i delilini görmeseydi, o anda Yusuf da onu arzu etmişti. İşte bu delilimiz, böylece ondan fenalığı ve fuhşu gidermemiz içindir. Çünkü o, bizim ihlasa erdirmiş seçkin kullarımızdandı. Kaçmak isteyen Yusuf önde olduğu halde, ikisi de kapıya doğru koşuşturdular. Onu tutup çevirmek isteyen kadın, Yusuf'un gömleğini arkadan boylu boyunca çekip yırttı. Derken kapının yanında kocasına rastladılar. Kadın hemen dedi ki, "Ailene bir kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya çok acıklı bir azaptan, dayak ve işkenceden başka nedir?" Yusuf da "Öyle değil, o benim nefsimden murad almak istedi," dedi. Onun kadının ailesinden biri de delillere dayanarak olayın şahitliğini üstlendi de şöyle ifade edip çözüm gösterdi. Eğer onun gömleğini önden yırtmışsa kadın doğru söylemiştir. O ise yalancıdır. Yok eğer onun gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O ise doğru söyleyenlerdendir. Kocası onun gömleğini arkadan yırtılmış olarak görünce kadına dedi ki, "Hiç şüphesiz bu sizin kadınların bir tuzağınızdan ibarettir. Çünkü sizin tuzağınız büyüktür." Vezir, "Ey Yusuf, sen bundan vazgeç, kimseye söyleme. Züleyha, sen de günahının bağışlanmasını dile. Doğrusu sen günah işleyenlerden oldun," dedi. Şehirde bir takım kadınlar, vezirin karısı delikanlısı olan uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Sevgisi yüreğine işlemiş. Doğrusu biz bu durumda onu apaçık bir çılgınlıkta görüyor, bu davranışı ona yakıştıramıyoruz," dediler. Züleyha o kadınların dedikodularla kendisini dile düşürme hilelerini işitince onlara bir davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli, oturulup yaslanılacak bir yer ve bir sofra hazırladı. Ve onlardan her birine de bir bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soymaktayken Yusuf'a, "Çık karşılarına," dedi. Onlar bunu görünce gözlerinde onu çok büyüttüler. Adeta büyülendiler de meyve yerine ellerini kestiler ve "Allah'ı tenzih ederiz, bu insan değildir. Bu ancak güzel bir melektir," dediler. Züleyha dedi ki, "İşte hakkında beni ayıpladığınız kişi budur. Andolsun ki ben onun nefsinden murad almak istedim de o namusunu koruyup reddetti. Yine yemin ederim ki kendisine emrettiğim birlikte olma teklifini yapmazsa elbette o zindana atılacak ve elbette aşağılananlardan olacaktır." Yusuf, "Ey Rabbim, zindan bana onların beni kendisine çağırdıkları şeyden daha sevimlidir. Eğer onların tuzaklarını benden çevirmezsen, olur ki onlara meyleder ve cahillerden olurum," dedi. Rabbi onun duasını kabul etti de onların hilesini ondan savdı. Çünkü o hakkıyla işiten ve her

Her şeyi bilenin ta kendisidir. Sonra onlara, Kıtfir ve adamlarına, Yusuf'un suçsuzluğuna dair gördükleri delillerin ardından yine de dedikodunun kesileceği bir zamana kadar onu zindana atmak fikri daha uygun geldi. Yusuf'un kendisiyle beraber hükümdarın sakisi ve aşçı olan iki delikanlı da zehirlemeye teşebbüs suçundan zindana girdiler. Onlardan biri, "Ben rüyamda kendimi üzüm sıkarken görüyorum," dedi. Diğeri de, "Ben başımın üzerinde bir ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm," dedi. "Bunun tabirini bize haber ver. Çünkü biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz," dediler. Yusuf onlara şunları söyledi: "Size kendisiyle rızıklanacağınız bir yemek gelecek. O da size gelmeden önce onun ne olduğunu size haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a bir şeyi ortak koşmamız bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir, yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı? Siz ise onun dışında kendinizin ve atalarınızın takmış olduğu anlamsız isimlere tapıyorsunuz. Allah onları tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ve mutlak hakimiyet ancak Allah'ındır. O kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Doğrusu din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bir gün Mısır'da hükümdar, "Ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini ve 7 yeşil başak ile kuru olan 7 başak görüyorum. Ey ileri gelen tabirciler! Eğer siz rüya tabir ediyorsanız benim rüyamı açıklayın," dedi. Ünlü tabirciler dediler ki, "Bunlar bir takım karışık rüya veya hayallerdir. Biz böyle rüyaların yorumunu bilmeyiz." Zindandaki o iki kişiden kurtulanı bir zaman sonra Yusuf'u hatırladı. "Ben size rüyanın yorumunu, sonucunu veririm. Hemen beni zindana gönderin," dedi. Genç zindana gitti ve dedi ki, "Ey doğru sözlü Yusuf, rüyada görülen 7 zayıf ineğin 7 semiz ineği yemesiyle 7 yeşil başak ve diğer 7 kuru başak hakkında bize açıklama yap. Umarım ki bu isabetli yorumla beni gönderen insanlara dönerim de belki onlar böylece doğruyu ve senin değerini bilirler." Yusuf dedi ki, "7 sene adetiniz üzere ekin ekersiniz, sonra yediğiniz az miktarın dışında biçtiğinizi başağında öylece bırakın, depolayın. Sonra bunun ardından 7 yıl kuraklık gelir ki bu da tohum olarak ayıracağınız az miktar dışında daha önce biriktirdiğinizin hepsini yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından öyle bir yıl gelecek ki o yılda insanlara yağmur ve bereket verilecek. İnsanlar meyveleri sıkacak, hayvanları sağacaklar. Bu yorumu duyan hükümdar onu bana getirin," dedi. Elçi de ona gelince Yusuf zindandan çıkmayı hemen kabul etmeyip elçiye, "Efendine dön ve ona ellerini kesen kadınların o andaki halleri neymiş sor. Şüphe yok ki Rabbim onların tuzaklarını hakkıyla bilendir," dedi. Bu istek üzerine hükümdar kadınları çağırıp, "Yusuf'un gönlünü çelip nefsinden murad almak istediğiniz zaman durumunuz, müşahedeniz neydi?" dedi. Kadınlar, "Haşa, Allah için, doğrusu biz onun aleyhine olacak hiçbir kötülük yaptığını görmedik ve bilmeyiz," dediler. Tam o sırada Aziz'in karısı, "Şimdi gerçek açığa çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istemiştim. O ise özü sözü bir dürüst kimselerdendir," dedi.
Elçi kadınların bu itiraflarını Yusuf'a iletince o da şöyle dedi: "Bu benim

0: Böyle sordurmam, vezirin yokluğunda kendisine hakikaten ihanet etmediğimi ve hainlerin hilesini şüphesiz Allah başarıya ulaştırmayacağının herkesin bilmesi içindir, dedi. Yine de ben nefsimi temize çıkarmak istemem. Çünkü Rabbimin esirgemesi olmadıkça nefis her daim kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir, dedi. Hükümdar elçinin Yusuf'tan getirdiği bu haberin üzerine, onu bana getirin, onu kendime sırdaş olarak seçeceğim, dedi. Onunla konuştukça Yusuf'a, bugünden sonra hakikaten sen yanımızda mühim mevki sahibi, güvenilir birisin, dedi. Yusuf, beni ülkenin hazinelerinin başına getir. Çünkü ben onları iyi korur ve idaresini de iyi bilirim, dedi. Böylece Yusuf'u o yere büyük mevki ve şerefle yerleştirdik. Orada dilediği yerde konaklardı. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye ulaştırırız. Güzel hareket edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. İnananlar ve Allah'ın emrine uygun yaşayanlar için ahiret mükafatı elbet daha hayırlıdır.
1: Bir haberimiz var.

0: andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Şimdi bu nefsin islahı metotları, onlar da yine hadis-i şeriflerden ve ayet-i kerimelerdendir ve Peygamber Efendimiz'in bizzat yaşam tarzındandır. Sahabe-i kiramın hayatındandır. Bizde eksik olan taraflardan birisi, tabi hadis-i şeriflere rağbet ve riayet ve kıraat vardır. Hadis-i şerifleri okuyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz, mealler okunuyor. Fakat Peygamber Efendimiz'in arkadaşları, hayat arkadaşları, onun çevresinde olan insanlar, Kur'an yanlarında inmiş Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz'in nasıl insan olduğunu görmüşler, beraber yaşamışlar. Bu insanlar İslam'ı nasıl anlamış? Muhakkak kaynağa en yakın kimseler, olayların ta içinde, olayların figüranları, sahnelerde rol almış, yer almış insanlar, bu insanlar İslam'ı nasıl algılamış, nasıl anlamış, nasıl yorumlamış, nasıl uygulamış? Bu çok önemli bir şey ve az rağbet ediliyor bu konuya. Bence Peygamber Efendimiz'in hayatını okumak lazım. Bir, sahabe-i kiramın hayatına dair literatürü tamamlamamız lazım. İki, çünkü Peygamber Efendimiz'in sahabesi her birisi bizim için bir örnek insandır. Ashabi kennücumi, benim ashabım yıldız gibidir, yıldızlar gibidir. Hangisine baksan istikameti bulursun. Bunun için onların hayatlarını okumak lazım. O ibretli sahneleri konu edinmemiz lazım. Konuşmalarımızda, sohbetlerimizde ve çocuklarımızla okumamız lazım.
2: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 14
0: Hicr Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 99 ayettir. Yalnız 87, 90 ila 91. ayetleri Medine döneminde nazil olmuştur. Surenin adı olan Hicr, Medine ile Şam arasında Tebük'e yakın bir yerdir. 80 ila 84. ayetlerde bundan söz edilmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu okunanlar kitabın ve her şeyi açıklayan ve açık olan Kur'an'ın ayetleridir. Kafirler kıyamette zaman zaman temenni ederler ki keşke vaktiyle kendileri de Müslüman olsalardı da bu azabı görmeselerdi. Bırak onları şimdilik yesinler, faydalanıp eğlensinler. Bitmez arzu onları oyalaya dursun. Sonra onlar başlarına gelecek halleri anlayıp bilecekler. Biz hiçbir memleketi onun levh-i mahfuzda bilinen bir yazısı olmaksızın azapla yok etmedik. Hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Kafirler, ey kendisine zikir, Kur'an indirilen Muhammed, şüphesiz sen mecnunsun, eğer doğru söyleyenlerdensen ne diye bize melekleri getirmiyorsun? Dediler. Biz melekleri ancak hak ve bir hikmet gereği indiririz. Gerekmedikçe göndermeyiz. O zaman da onlara mühlet verilmez. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik biz. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Ey Muhammed! Andolsun ki senden önce geçmiş topluluklar içinden de peygamberler gönderdik. Onlara bir peygamber gelmeye görsün, mutlaka onunla alay ederlerdi. Böylece biz onu, o alayı günahkarların kalplerine sokarız. Fakat evvelkilerin inkar ve alay etmeleri yüzünden Allah'ın kendilerini mahvetme adeti ve kanunu ibretli bir sahne olarak gelip geçmişken onlar yine de Kur'an'a inanmazlar. Onlara gökten bir kapı açsaydık da oradan çıkacak olsalardı ve bazı hakikatleri görselerdi, herhalde gözlerimiz döndü iyi görmüyor, belki de biz büyülenmiş bir topluluğuz derlerdi. Andolsun ki biz gökte burçlar, yıldız kümeleri meydana getirdik ve onları ibretle bakanlar için süsledik. Biz onları taşlanmış, kovulmuş her şeytandan koruduk. Oraya yaklaşamazlar. Ancak dinleme hırsızlığı yapan şeytan olursa, onu da akıp yakan parlak bir alev takip eder. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden belirli ölçüler dahilinde bitirdik. Orada hem sizin için hem de beslediğinizi sandığınız fakat Allah vermedikçe kendisine rızıklarını veremedikleriniz için geçimlikler meydana getirdik. Hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Fakat her şeyi ancak bilinen bir miktar dahilinde indiririz. Her şeyi bir ölçü halinde veririz. Rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten de su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Yoksa onu hazinelerde, depolarda bütünüyle saklayan siz değilsiniz. Muhakkak ki biz, ancak biz hem yaşatır hem öldürürüz. Biz, herkesin bıraktığı mülke varis olanlarız. Andolsun ki biz, içinizden önden gidenleri de bilmişizdir, geride kalanları da bilmişizdir. Şüphe yok ki senin Rabbin ancak O onları mahşerde toplayacaktır. Gerçekten O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan yarattık. Cin taifesinden olan şeytana gelince onu da insandan daha önce dumansız, çok yakıcı, alevli bir ateşten yarattık. Bir zaman Rabbin meleklerine, muhakkak ben kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan bir insan yaratacağım demişti. Onu insan şeklinde tasarlayıp da ruhumdan üflediğim ve o da dirildiği zaman kudretim için siz hemen ona secde ederek yere kapanın buyurmuştu. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde etti. Ancak iblis secde edenlerle beraber olmayı reddetti. Allah, ey iblis, sen niçin secde edenlerle beraber olmuyorsun? Dedi. İblis, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın insana secde etmek için var olmadım. Dedi. Cenab-ı Hak,

dolayı. Andolsun ki ben de onlara yeryüzünde günahları süsleyeceğim, hoş göstereceğim ve onların hepsini muhakkak azdıracağım. Ancak onlardan ihlaslı kulların hariç onları azdıramam. Allah buyurdu ki, işte bu ihlas bana ulaşan dosdoğru bir yoldur. Kuşkusuz benim kullarıma karşı senin hiçbir tesir gücün yoktur. Ancak azıp da benim yolumdan sapanlardan sana uyacak olanlara vardır. Şüphesiz cehennem, o sana uyanların hepsinin vaad olunan yeridir. Katlarına giden 7 kapısı vardır ki, her bir kapıya o şeytana uyanlardan bir grup ayrılmıştır. Takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayıp, şeytana ve şeytanlaşanlara uymaktan sakınanlarsa, cennetlerde ve pınar başlarındadır. Onlara, ey takva sahipleri, oraya selametle, emin olarak girin denilir. Onların göğüslerindeki her türlü kini söküp attık. Hepsi kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde oturmaktadırlar. Orada onlara hiçbir yorgunluk, bıkkınlık gelmez ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabımsa o çok acıklı bir azaptır. Resulüm, onlara İbrahim'in melek olan misafirlerini de haber ver. Hani vaktiyle misafir melekler onun yanına girmişler de selam demişlerdi. İbrahim de onların hazırlanan yemeği yemediğini görünce doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar korkma. Biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı da müjdeliyoruz dediler. İbrahim, ihtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma dediler. İbrahim de, hak yoldan sapanlardan başka Rabbinin rahmetinden kim ümit keser ki dedi. İbrahim, onların melek olduğunu anlayınca, ey gönderilen elçiler, bundan sonra işiniz nedir? Dedi. Onlar, biz Lut ailesi hariç, günahkar bir topluma, onları helak için gönderildik. Çünkü biz, Rabbinin emriyle, Lut'un inanmayan karısı dışında, bu aile ve inananlardan herkesi kurtaracağız, dediler. Ey Resulüm, onun geride kalan ve helak olanlardan olmasını ve her şeyi biz takdir etmiştik. Elçi melekler Lut ailesine geldiği zaman Lut onlara, doğrusu siz bizce tanınmayan kimselersiniz dedi. Onlar da, hayır, biz sana kavminin hakkında şüphe etmekte oldukları şeyi, o azabı getirdik. Sana hakkın emriyle geldik. Elbette biz doğru söyleyenleriz. Hemen gecenin son bir kısmına doğru aileni buradan götür. Sen de arkalarından git. Sizden hiçbir kimse arkaya dönüp bakmasın. O belayı görmesin. Kendisine de azap isabet etmesin. Emredildiğiniz yere Şam'a geçip gidin dediler. Böylece Lut'a sabaha girerlerken muhakkak onların arkası soyu kesilmiş, tükenmiş olacaktır diye hükmümüzü bildirdik. Sodom şehrinin ahlaksız homoseksüel halkı onlara kötülük yapmak için sevine sevine misafirlerin yanına geldiler. Lut onlara dedi ki, hakikaten bunlar benim misafirlerimdir. Onlara kötülük ederek beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun ve beni mahcup etmeyin. Kavmi de, biz seni el alemin işine karışmandan ve misafir kabul etmenden yasaklamadık mı? Dediler. Lut, eğer dediğinizi yapanlarsanız, işte kızlarım, sizi onlarla evlendireyim, dedi. Resulüm, hayatın hakkı için doğrusu onlar, Lut kavmi kendilerini öyle kaybetmişlerdi ki, sarhoşlukları içinde şaşkınca bocalıyorlardı. Derken, güneş doğarken onları korkunç bir ses

yakaladı. Bir anda şehirlerin üstüne altına geçirdik ve üzerlerine de pişirilmiş çamurdan taş yağdırdık. Elbette bunda ince anlayışlı, kavrama kabiliyeti olanlar için nice ibretler vardır. Ve o şehrin harabeleri, Kureyş'in ve herkesin geçerken görebileceği işlek bir yol üzerinde hala durmaktadır. Bunlardan ibret alsalar ya, elbette bunda inananlar için bir ibret vardır. Gerçekten Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da zalim kimselerdiler. Biz de onlardan intikam aldık ve Sodom ve Eyke yerlerinin ikisi de apaçık önünüzde yol üzerindedir. Andolsun ki Salih'in gönderildiği Semud kavmi olan Hicr halkı da peygamberleri yalanladılar. Biz onlara ayetlerimizi verdik de onlar bunlardan yüz çevirdiler. Onlar tehlikelere karşı dağlardan emniyetli evler oyup yontuyorlardı. Sabaha girerlerken o korkunç ses onları yakaladı. Kazandıkları ve yaptıkları şeyler kendilerine fayda sağlamadı. Gökleri, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri ancak gerçek bir gaye ve hikmetle yarattık. Beklenen o saat mutlaka gelecektir. Şimdilik sen o inkarcıların verdikleri sıkıntılara aldırış etmeyip hoşgörülü davran. Şüphesiz ki Rabbin hakkıyla yaratan her şeyi pek iyi bilendir. Andolsun ki biz sana her rekatta ve daima tekrarlanan 7 ayet olan Sure-i Fatiha'yı ve bu büyük Kur'an'ı verdik. Onlardan birkaç çifti, bir takımlarını faydalandırdığımız servet ve benzeri şeylere asla gözünü dikme, imrenme, onlardan dolayı üzülme. Müminlere de şefkat kanadını yay, onlara kol kanat ger. Ve Resulüm de ki, şüphesiz ben, eğer inanmadan göçerseniz, size gelecek azaba karşı açıkça uyarıcıyım. Biz bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak veya yürürlükten kaldırmak için kitaplarını bölük bölük yapan Yahudi ve Hristiyanlara uyarıcı azap indirdiğimiz gibi yine indiririz. Onlar Kur'an'ın hükümlerini kendilerine ve çıkarlarına, ilkelerine uymayan yerleri almamak için çeşitli bahanelerle kabul edilecek ve edilmeyecek olanlar diye bölük bölük ettiler. Rabbin hakkı için onların hepsine yapmakta oldukları şeyin hesabını mutlaka soracağız. Artık sana emredilen şeyi yılmadan açıkça söyle ve müşriklere aldırma, onlara itibar etme. Seninle ve Kur'an'la alay edenlere ve Allah ile beraber put ve tağut gibi başka bir tanrı tanıyanlara karşı biz sana yeteriz. Onlar yakında başlarına gelecek felaketleri bilecekler. Andolsun ki onların söyledikleri şeylerle göğsünün cidden daraldığını biz biliyoruz. Hemen Rabbine hamd ile tesbih et. Subhanallahi ve bihamdi de ve secde edenlerden ol. Sana gelmesi kesin olan ölüm gelinceye kadar da Rabbine ibadet ve bütün emirlerine itaat et. Nahl Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 128 ayettir. Nahl, bal arısı demektir. 68. ayette Rabbin bal arısına olan ilhamı anlatılmış ve bu kelime sureye ad olarak verilmiştir. 95 ila 97, 110, 126 ila 128. ayetleri medenidir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın kıyamet ve azapla ilgili emri geldi. Artık onu çabuklaştırmak istemeyin. O, müşriklerin eş tuttukları şeylerden münezzeh, tamamen uzak ve yücedir. Allah, kullarından dilediğine melekleri, emri demek olan vahiy ile indirir. İnsanlara uyarın, şüphesiz benden başka ilah yoktur. Emirlerime uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının diye. Gökleri ve yeri hak bir nizamla O yarattı. O,
onların ortasındadır.

koştuklarından yücedir. O, insanı menideki spermadan yarattı. Böyleyken bir de görürsün ki o, büyüyüp yetişince Allah hakkında apaçık tartışan bir düşmandır. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Onları akşamleyin getirdiğiniz, sabahleyin meraya, otlamaya saldığınız zaman onlarda sizin için bir güzellik ve zevk vardır. O hayvanlardan bazısı ağırlıklarınızı yüklenip sizin ancak binbir türlü zahmetle veya yarı canınızı tüketerek varacağınız bir memlekete taşırlar. Şüphesiz ki Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O, sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Yolun doğrusu Allah'ın gösterdiğidir. Ondan sapanlar da vardır. O dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçilecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize, istifadenize verdi. Yıldızlar da onun emriyle boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunların her birinde aklını kullanan bir toplum için deliller, ibretler vardır. Yeryüzünde yarattığı rengarenk şeyleri de sizin istifadenize vermiştir. Bunda öğüt alan kimseler için elbette bir ibret, alacağı dersler vardır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci, mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve O'na şükredesiniz diyedir. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Hiç yaratan Allah yaratmayan gibi midir? Hala aklınızı kullanıp ibret almayacak mısınız? Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışsanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Allah gizlediğiniz şeyleri de, açıkladığınız şeyleri de bilir. O müşriklerin Allah'tan başka yalvarıp taptıklarıysa hiçbir şeyi yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmaktadırlar. Onlar diri değil, ölüdürler. Bundan dolayı bu heykel putlar, gerek kendilerinin, gerek kendilerine seremoni yapan tapınanların ne zaman dirileceklerini de bilmezler. İlahınız tek bir ilahtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bu gerçeği inkar eder. Onlar büyüklük taslayanlardır. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir ve görür. O büyüklük taslayanları asla sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman evvelkilerin masallarını derler. Böyle söylemeleri ve günahlara rehberlik etmeleri kıyamet gününde hem kendi günahlarını tam olarak hem de bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarından bir kısmını da yüklenip taşımaları içindir. Bir bakın hele yüklendikleri şey ne kötüdür. Onlardan yani müşriklerden öncekiler de peygamberlerine hile ve tuzak kurmuşlardı da Allah'ın azabı onların binalarını temellerinden yıkmak için gelmiş, rüzgar ve zelzeleyle üstlerindeki tavan başlarına çökmüştü. Bu azap onlara fark etmedikleri yerden gelmişti. Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve hani benim yerim

ve kendisine bağlanıp da onlar namına İslam'ın emirlerine göre yaşamak isteyen müminlere düşman olduğunuz ortaklarım nerede diye soracak. Kendilerine ilim verilen müminler de elbette bugün rezillik ve kötülük küfre, inkara sapanlar üzerinedir diyecekler. Ama Allah'ın emirlerini hiçe sayıp küfür ve şirk yoluna saparak kendilerine zulmedenlerin canlarını meleklerin aldığı kimseler ölüm anında biz hiç fenalık yapmazdık, küfre ve şirke sapmazdık diyerek teslim olur, merhamet umarlar. Hayır, şüphesiz ki Allah yapmakta olduğunuz şeyleri hakkıyla bilendir. O halde içinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. İman ve İslam'a karşı büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayanlara Rabbiniz ne indirdi denildi. Onlar da hayır, iyilik indirdi dediler. Bu dünyada güzel davrananlara güzellik, çok iyi mükafatlar vardır. Onlar için ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Günahlardan sakınan, Allah'ın emrine uygun yaşayanların yurdu hakikaten ne güzeldir. O güzel yurt Adn cennetleridir ki o kimseler oraya girecekler. Onun alt tarafından ırmaklar akar. Onlar için orada istedikleri her şey vardır. Allah takvaya eren ihlasla emrine uygun yaşayanları böyle mükafatlandırır. Bunlar meleklerin iyi ve hoş olarak canlarını alacakları kimselerdir. Melekler onlara size selam olsun, yaptıklarınızdan dolayı girin cennete derler. O inkarcılar kendilerine ancak meleklerin gelmesini veya Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de öyle yaptı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat inkarlarıyla onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Nihayet yaptıkları kötülükleri ve Allah'a emirlerine baş kaldırıları onları çarptı ve kendisiyle alay edip durdukları şeyin azabı kendilerini kuşattı. Müşrik olan, Allah yerine başka şeylere bağlanan tapanlar, eğer Allah dileseydi biz de babalarımız da ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri dışında hiçbir şeyi haram kılmazdık dediler. Kendilerinden öncekiler de böyle yaptı. Kendi suçlarını Allah'a yüklemek istediler. Peygamberlerin üzerine apaçık bir tebliğden başka bir şey düşer mi? Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve Allah'ın emirlerini yapmaktan men eden ve hevasına göre dine ait hüküm koyup tanrılık taslayan tağuttan kaçının diye tebliğde bulunan bir peygamber gönderdik. Onlardan kimine Allah niyet ve gayretine göre hidayet etti, kiminin hakkında da kötü niyet ve amellerine göre sapıklık sıfatı kesinlik kazandı. İşte gezin, dolaşın yeryüzünde de peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl oldu bakın. Ey Muhammed! Sen onların doğru yolda olmaları için ne kadar çırpınsan da şüphe yok ya Allah, kötü niyet ve amellerinden dolayı sapıklıkta bırakacağı kimseleri doğru yola iletmez. Onların bir yardımcıları da yoktur. Onlar, ölen kimseyi Allah diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, ahiret için diriltecektir. Bu, onun kendisinin üzerine aldığı gerçek, kesin bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah, dirilme hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklamak ve inkar edenlerin de kendilerinin hakikaten yalancı olduklarını bilmeleri için diriltecektir. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ol demektir ve o da derhal oluverir. Kendilerine zulmedildikten sonra Allah'ın dini uğrunda göç edenler var ya, dünyada onları elbette bir yere güzelce yerleştireceğiz. Ahiret mükafatı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı. Onlar eziyetlere sabredenler ve Rablerine güvenip dayananlardır. Ey Resulüm! Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Bunu bilmiyorsanız

zikir ehline, Allah'tan korkan, bilgisi ve yaşantısıyla güvenilir kimselere sorun. O peygamberleri apaçık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da bu zikri, Kur'an'ı indirdik ki kendileri için insanlara indirilen şeyi bildirip açıklayasın. Olur ki iyice düşünürler. Kötü işler için hile düzenleyenler, Allah'ın kendilerini yere batırması veya düşünemedikleri bir yerden kendilerine azabın gelmesi hususunda emin mi oldular? Yahut dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamasına karşı emin mi oldular? Onlar buna engel olup Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Yahut Allah'ın azar azar eksiltmek suretiyle kendilerini almayacağından da emin mi oldular? Şüphesiz ki Rabbiniz çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Onlar Allah'ın yarattığından herhangi bir şeyi görmediler mi ki onun gölgeleri bile ilahi kanuna boyun eğerek Allah'a secde halinde sağda ve solda yer değiştirirler. Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler yalnız Allah'a secde ederler ve onlar asla büyüklenmezler. Onlar kendilerinden sonsuz üstün olan Rablerinden ve azabından korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar. Allah, iki ilah edinmeyin. O ancak bir tek ilahtır. Yalnız benden korkun, bana kulluk edin buyurdu. Göklerde ve yerde olan şeyler ancak O'nundur. Din de daima ancak O'nun olup itaat de ancak O'nadır. Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyor da O'nun emirlerine uygun yaşamıyorsunuz? Üstelik sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'ındır. Yine size bir sıkıntı dokunduğu zaman da yalnız O'na sığınırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı açıp kaldırdığı zaman içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşarlar, putlara, tağutlara bağlılık gösterirler. Böyle yapmaları kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etmelerinden dolayıdır. Öyleyse dünyada şimdilik eğlene durun. Yakında başınıza ne geleceğini bileceksiniz. Onlar kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden veya bütçelerinden hiçbir şey bilmeyen, tapınıp bağlandıkları put, heykeller için pay ayırırlar. Allah'a andolsun ki uydurup durduğunuz şeylerden dolayı kesinlikle hesaba çekileceksiniz. O müşrikler kızların Allah'a ait olduğunu iddia ediyorlar. Haşa! O bundan münezzehtir. Şanı yüce ve bundan uzaktır. Hoşlandıkları oğlan çocuklarını ise kendilerine nispet ediyorlar. Onların birine kızı olduğu müjdelenince öfkelenmiş olarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisinin kız doğumuyla müjdelenmesinin zannınca kötülüğünden dolayı toplumdan utanıp gizlenir ve bu durum karşısında ne yapacağını düşünür. Aşağılanma ve utanç içinde onu sağ mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Bakın hele, verdikleri hüküm ne kötüdür. Ahirete inanmayanlar için işte böyle ve daha nice kötü mesel, sıfat ve örnekler vardır. En yüksek mesel, sıfat ve örneklerse Allah'ındır. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, insanları zulümlerinden dolayı hemen cezalandırsaydı, yer üstünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat O, onların cezasını takdir edilmiş, belirlenmiş bir vakte kadar geciktirir. Onların eceli gelince ne bir saat geri kalırlar ne de ileri geçerler. İstemedikleri şeyleri Allah'a ait kılarlar. Üstelik dilleri de en güzel sonucun şüphesiz kendilerinin olduğuna dair yalan söyleyip durur. Hakikatte ise onlar için ateş vardır ve onlar cehenneme önde gitmiş, gidecek olanlardır. Ey Muhammed! Allah'a yemin olsun, senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini süsleyip hoş gösterdi. İşte o, bugün onların, yani inkarcıların dostudur. Onlar için acıklı bir azap vardır. Bu kitabı sana ancak hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklaman için, bir de inanan bir kavme doğru yol rehberi ve rahmet olsun diye gönderdik. Allah gökten yağmur

yağmur indirdi. Onunla yere kuruyup ölümünden sonra hayat verdi. Şüphesiz ki bunda can kulağıyla dinleyen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine bir işaret vardır. Sizin için sağılan hayvanlarda da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalarla kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki hem de güzel olan rızık ediniyorsunuz. Aklını kullanan bir toplum için bunda bir ibret vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edinin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğrettiği yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Sizi Allah yarattı. Sonra da sizi O öldürecektir. İçinizden kimi de daha önce bazı şeyleri bilirken sonra küçük çocuk gibi bir şey bilmemesi için ömrünün en kötü, düşkün devresine götürülür. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, her şeye kadirdir. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah size kendilerinizden eşler verdi. Eşlerinizden de size oğullar ve torunlar verdi ve size güzel ve temiz şeylerden rızık verdi. Böyleyken onlar yine batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetine karşı hala nankörlük mü ediyorlar? O nankörler Allah'ı bırakıp onlar için göklerden ve yerden hiçbir rızka, hiçbir şeye sahip olmayan ve buna güçleri de yetmeyen şeylere tapıyorlar. Allah'a karşı bir takım benzerler icat etmeyin, bir takım varlıkları yüceltip ona denk hale getirmeyin. Çünkü Allah her şeyi bilir, sizse bilmezsiniz. Allah şöyle bir temsil getirdi: hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köleyle tarafımızdan kendisini güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız, o da bundan gizli ve aşikar harcayan hür bir kimse hiç eşit olur mu? Bütün hamd Allah'ındır. Ama onların çoğu bilmezler. Allah şu iki adamı da temsil getirdi: biri dilsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez, efendisinin üzerine yüktür. Onu nereye gönderse bir hayırlı netice getirmez. Şimdi bu zavallı, kendisi doğru bir yol üzerinde olan, adaleti söyleyip uygulayan, çalışkan kimseyle denk olur mu? Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyamet işi başka değil, ancak bir göz kırpma gibidir veya daha yakın, daha hızlıdır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Allah sizi hiçbir şey bilmezken annelerinizin karnından çıkarmıştır, şükredesiniz diye. Size işitme duyusu, gözler ve gönüller vermiştir. Onlar göğün boşluğunda ilahi emir dahilinde uçan kuşları görmediler mi? Onları havada tutan ancak Allah'tır. Doğrusu bunda inanan bir toplum için nice ibretler, Allah'ın kudretine işaretler vardır. Allah size evlerinizi oturulacak ve dinlenecek bir yer yaptı. Yine sizin için hayvanların derilerinden gerek göç ve yolculuk gününüzde, gerek ikamet gününüzde hafif görüp taşıyacağınız çadır gibi evler, yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından bir zamana kadar kullanacağınız hem giyimlik ve döşemelik
hem de geçimlik için satılık kumaşlar.

verdi. Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda sığınılacak barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşınızda koruyacak elbiseler, zırhlar verdi. Böylece Allah size nimetini tamamlıyor ki siz Müslüman olup selamet bulasınız. Eğer bu hakikatlere ve bunca nimetlere rağmen yine de yüz çevirirlerse artık senin üzerine düşen ancak açıkça bildirmektir. Onlar hem Allah'ın nimetini bilirler, kabul ederler, hem de ondan başkasına tapınmak suretiyle bunu inkar ederler. Zaten onların çoğu kafir, nankör kimselerdir. O gün kıyamette her ümmetten bir peygamberi kendilerine şahit göndereceğiz. Sonra o kafirlere ne itiraz için izin verilir ne de özür dilemeleri istenir. O küfre sapan zalimler azabı görünce yalvarsalar bile artık onlara ne azap hafifletilir ne de kendilerine mühlet verilir. Allah'a eş tanıyanlar dünyada yüceltip taptıkları ortaklarını görünce, "Ey Rabbimiz, işte bunlar senden başka önüne varıp şikayet ve dileklerimizi bildirerek yalvarıp tapmış olduğumuz ortaklarımızdır," diyecekler. Onlar da bunlara, "Siz elbette yalancılarsınız. Siz Allah'ı bırakıp bize değil, aslında kendi arzularınıza taptınız," diye söz atacaklar. O gün hepsi Allah'a teslimiyet arz ederler. Nihayet uydurup durdukları put, tağut ve benzerleri de onlardan uzaklaşıp gitmiş olurlar. Küfre sapıp da insanları Allah yolundan alıkoyanlara böyle bozgunculuk yapmalarından dolayı azap üstüne azap artırırız. O gün kıyamette her ümmet içinden kendilerine bir peygamberi şahit göndereceğiz. Resulüm, seni de onların hepsinin üzerine şahit getireceğiz. Biz sana bu kitabı her şey için bir açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve yakınlığı olana, özellikle akrabaya muhtaç oldukları şeyleri vermeyi emreder. Ahlaksızlığı, hayasızlığı, fenalığı, zulmü, azgınlığı yasaklar. İyice anlayıp tutasınız diye size böylece öğüt verir. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'ın huzurunda verdiğiniz ahdinizi yerine getirin. Yeminleri Allah'ı kendinize kefil yaparak sağlamlaştırdıktan sonra bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir. Sizse bir topluluğun diğer bir topluluktan sayı ve malca daha çok olmasından dolayı haksızlık yapmak için yeminlerinizi, aranızda bir hile vasıtası edinerek iyi amellerinizi bozmayın. Böyle yaparak ipliğini sağlamca eğirip büktükten sonra onu çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri Allah kıyamet gününde elbette size açıklayacaktır. Allah dileseydi sizin hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat o, dilediğini kötü niyet ve amelleri gereği olarak sapıklıkta bırakır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. Ve siz, yaptığınız Allah'ın razı olmadığı bütün işlerden kesinlikle hesaba çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat için vasıta edinmeyin. Çünkü İslam'da sağlam yerleşmişken bir ayak sizin yüzünüzden kayar da böylece insanları Allah'ın yolundan alıkoymuş olacağınızdan dolayı hak ettiğiniz kötülüğü tadarsınız. Ahirette de size büyük bir azap vardır. Allah'a verdiğiniz sözü az bir değere, yani dünyalığa satmayın. Eğer bilirseniz ancak Allah'ın katında olan sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki dünyalıklar tükenir, Allah'ın katındakiler bakidir, tükenmez. Sabredenlere mükafatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeline göre vereceğiz. Erkek ve kadından kim mümin olarak salih, sevaplı amel işlerse elbette onu dünyada güzel bir hayatla yaşatırız ve ahirette onlara mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle veririz.

Kur'an'ı okumak istediğin zaman, o kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan Allah'a sığın. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm de. Gerçek şu ki, inananlara ve Rablerine güvenip dayananlara onun tesir gücü yoktur. O şeytanın tesir gücü ancak Allah yerine onu dost edinenlere ve onunla Allah'a ortak koşanlaradır. Biz bir ayetin yerini, hükmünü başka bir ayetle değiştirdiğimiz zaman Allah neyi indireceğini çok iyi bilirken onlar peygambere "Bunları uyduran ancak sensin." dediler. Hayır, öyle değil. Onların çoğu gerçeği ve nesihteki hikmeti bilmezler. De ki, onu, Kur'an'ı, Ruhul Kuds, Cebrail, inananları imanlarında sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara müjde vermek üzere hak olarak Rabbinin katından indirdi. Andolsun ki biz, onların peygamber hakkında ona mutlaka yabancı bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Halbuki sapıp kendisine yöneldikleri o Hristiyan kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'ansa apaçık Arapça bir dildir. Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah asla doğru yola iletmez. Üstelik onlara acıklı bir azap vardır. Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte asıl yalancılar onlardır. Kalbi imanla, tevhidle huzur bulmuşken, dinden dönmeye zorlananın dışında, kim imanından sonra Allah'ı inkar eder veya emirlerini kabul etmeyip, gönlünü küfre, kafirliğe açarsa, Allah'tan onların üzerine büyük bir gazap vardır. En büyük azap da onlar içindir. Bu da gerçekte onların, ahirete karşı dünya hayatını tercih edip sevmeleri yüzündendir. Gerçekten Allah, kafirler toplumunu doğru yola eriştirmez. İşte onlar, Allah'ın bu sebeple kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Onlar, gafillerin ta kendileridir. Hiç şüphesiz onlar, ahirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir. Sonra bil ki Rabbin, dinlerinden dönmeleri için fitneye, eziyete uğratıldıktan sonra, yurtlarından göç eden, sonra da Allah yolunda savaşan ve dayanıp direnip sabredenlerden yanadır. Onlardan bazılarını diliyle dinlerinden döndüren fitneden sonra, imanlarını tazeleyip bu fiilleri yapanlara, Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. O gün, kıyamette herkes gelip kendi canını kurtarmak için uğraşır ve herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Onlara asla haksızlık yapılmaz. Allah şöyle bir memleketi misal verdi. O ülke halkı güven ve huzur içindeydi. Rızkı da her yerden bol bol kendisine geliyordu. Fakat o halk Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Allah da yaptıkları asilik yüzünden onlara açlık ve korku elbisesini giydirip acıyı tattırdı. Andolsun ki onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Onlar zulmedip dururlarken azap da Bedir hezimetiyle onları yakalayıverdi. Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği şeylerden yiyin. Eğer ona kulluk ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin. Allah size ancak ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası için kesilen hayvanları haram kıldı. Ancak kim de çaresiz kalırsa saldırmaksızın, ihtiyaç olan sınırı aşmaksızın isteksiz yiyebilir. Çünkü Allah hakkıyla bağışlayan, merhamet edendir. Dillerinizin birçok şeyi yalan yanlış nitelendirmesiyle kendi kafanıza göre bu helaldir, bu haramdır demeyin. Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlarsa şüphesiz iflah olmazlar. Bu uydurdukları yalanla menfaat sağlayanların kazandıkları az bir faydalanmadır. Onlar için ahirette acıklı bir azap vardır. Sana anlattığımız şeyleri daha önce Yahudilere

0: de haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra bil ki Rabbin, bilmeyerek kötülük işleyip de sonra tevbe eden ve bunun ardından kendisini düzelten kimseler için bağışlayıcıdır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra elbette çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Gerçekten İbrahim, Allah'a itaat eden, onu birleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önderdi. O müşriklerden de değildi. Onun nimetlerine şükrediciydi. Allah onu peygamber seçti ve doğru yola iletti. Biz ona dünyada bir güzellik verdik. Elbette o ahirette de iyilerdendir. Ey Muhammed! Sonra sana Allah'ı birleyerek ve ona yönelerek İbrahim'in dinine uy. O hiç müşriklerden olmadı diye vahyettik. Cumartesi tatili ancak daha önce ibadetle emrolundukları Cuma'ya itiraz edip hakkında ayrılığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde kıyamet günü aralarında elbette hükmedecektir. Resulüm, insanları Rabbinin yoluna, dinine, hikmetle, hakkı açıklayan kesin delillerle, güzel veciz sözle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şekliyle kırmadan, kızdırmadan mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve o doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Ey müminler! Eğer birini cezalandıracaksanız size yapılan ezanın benzeriyle cezalandırın. Şayet sabrederseniz elbette o sabredenler için daha iyidir. Resulüm, sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımıyladır. Yüz çevirmelerinden dolayı onlara üzülme. Kurdukları tuzak dolayısıyla da endişelenip sıkıntıya düşme. Çünkü Allah saygıyla emirlerine uygun yaşayan, günahlardan sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 14'ü dinlediniz.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Profesör İbret Abi. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.